Bırak Allahü Teala'nın örtüsü altında olayım. Zira beraber olursak birbirimizden bir şeyler görür ve birbirimizi sevmeyiz diye yazdı. Bu da uzletin faydalarından biridir. Mürüvvet perdesi yerinde kalır ve içteki, kalpteki şeyler ortaya çıkmaz. Çünkü çok görüşmede görülmeyen şeyler de görülür. 5. İnsanlar ona tamah etmezler. O da insanlara tamah etmez. Halbuki bu iki tamahda da çok sıkıntı ve günahlar meydana gelir. Çünkü dünyayı sevenleri görende de dünyaya karşı bir arzu meydana gelir. Tamah ise arzuya, hırsa tabidir. Böylece tamaha uyan aşağı olur. Bu sebepten Allahü Teala Taha suresi 131. ayetinde kâfirlerden bir kısmına dünya hayatının zîneti olarak verdiğimiz ve onları bunda fitneye düşürmek için kendilerine fayda temin ettiğimiz şeye, mal ve saltanata sakın rağbetle bakma. Rabbinin ahiretteki rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya bakımından sizden yüksek olana bakmayınız. Allahü Teala'nın nimeti gözünüzde küçük görünür buyurdu. Zenginlerin nimetine bakan onu elde etmek isterse onu elde edemez ve ahiretini de ziyan eder. İstemezse mücahede ve sabıra kavuşur. Bu da oldukça zordur. 6. İnsana ağırlık veren kimselerle ahmakları görmekten ve ahmaklık derecelerini ölçmekten kurtuluştur. Bu gibi insana ağırlık verenleri görmek küçük bir körlüktür. Âmeş'e, "Niçin gözün sakat oldu?" dediklerinde, "Sert insanlara bakmaktan," buyurdu. Calinos der ki, "Vücudun sıtması olduğu gibi, ruhun da sıtması vardır. Ruhun sıtması, katı ve sert insanları görmektir." İmam-ı Şafii, rahmetullahi aleyh, buyuruyor ki, "Hiçbir katı kimseyle oturmadım ki, ona yakın olan tarafımı diğer tarafımdan sert bulmamış olayım." Bu dünya faydalı ise de din de buna bağlıdır. Çünkü bir kimsenin yüzünü görünce korksa veya acayip görse dil ile yahut kalb ile ona gıybet etmeye başlar. İnsanlardan ayrı olunca bunlardan kurtulur. Uzletin zararları. Din ve dünya işlerinden öyleleri vardır ki, başkaları olmadan elde edilemez. İnsanlara karışmadan mümkün olmaz. Uzlette olursa buna kavuşamaz. O şeyin elden kaçması, uzletin afet ve zararlarındandır. Bu zararlar da 6'dır. 1. İlim öğrenmekten ve öğretmekten geri kalmaktır. Kendisine farz olan ilimleri öğrenmeyene, uzlet haramdır. Farz olanı öğrenir fakat fazla anlayamazsa, ibadet için uzlete çekilmesi caizdir. Şeriatın bütün ilimlerini öğrenebilecekse, uzlete çekilmesi büyük hüsran ve ziyan olur. Çünkü ilim elde etmeden uzleti seçenin, vaktinin çoğu uyku, durgunluk ve dağınık düşüncelerle zayi olur. İlim kuvveti olmadan bütün gün ibadet etse, ibadette gurur ve aldanmadan kurtulamaz. Allahü Teala'ya ait olan düşünceleri küfre ve bid'ate varır da haberi olmaz. O halde işin doğrusu, uzlet alimlere yakışır, cahillere değil. Cahil hasta gibidir. Hekimden kaçıp kendi kendine hekimlik yapması uygun olmaz. Hemen helak olur. İlim öğrenmenin derecesi büyüktür. İsa aleyhisselam buyuruyor ki, ilmi olana, onunla amel edene ve başkalarına öğretene gökteki melekler büyük diye hitap ederler. İlim öğretmek uzletle bağdaşamaz. O halde ilim öğretmek uzletten iyidir. Bunda da bir şart vardır. İlim öğretmekten

maksat din ilmi öğretmek olup makam ve mal toplama olmamalıdır. Dinde lüzumlu, faydalı ilmi öğretmelidir. Mühim olanı önce öğretmelidir. Mesela tahareti anlatmaya başlayınca şöyle demelidir. Elbiseyi ve bedeni temizlemek kolay ve basittir. Temizlikten maksat daha başkadır. O da gözünü, kulağını, dilini, elini ve bütün vücudunu günahtan temizlemelidir. Bir kimse söylediğini yapmalıdır. Talebe söylediğini yapmadan başka bilgiler isterse maksadı mevki kapmaktır. Abdesti anlatınca bu abdestten maksat bunun ötesinde bir temizliktir. O da kalbin dünya sevgisinden ve Allahü Teala'dan gayrı her şeyden temizlenmesidir demelidir. La ilahe illallah kelimesinin hakikati Allahü Teala'dan başka mabut yoktur demektir. Arzu ve isteklerinin emri altında bulunan arzularını kendine mabut etmiştir. La ilahe illallah kelimesinin hakikatinden mahrumdur. Bu hususta geniş bilgisi olmayan arzu ve isteklerden kesilmeyi bilemez. Bu bilgileri elde etmek bütün Müslümanlara farz-ı ayn'dır. Bir talebe bu ilimleri bitirmeden hayız, boşanma, haraç ve hasımlık fetvalarını öğrenmek isterse yahut mezhepler arasındaki ayrılıklar, kelam, cedel, münazara ilimlerini Mutezile ve Keramiyan kavilleriyle öğrenmek isterse dini değil mevki kapmak ve mal toplamak istiyor demektir. Böyle olan bir kimseden uzak durmalıdır. Onun zararı büyüktür. Kendisini helak olmaya çağıran şeytanla münazara etmez, kendi düşmanı olan nefsine sert davranmaz da Ebu Hanife, Şafii ile münazara ve hasımlık etmek isterse şeytan onu avucunun içine almış, ona gülüyor, onunla alay ediyor demektir. Bir insanın içinde bulunan haset, kibir, riya, dünya sevgisi, mal, mevki aşkı kendisini helak eden kötü sıfatlardır. Kalbini onlardan temizlemeyip nikah, talak, satış ve ücret fetvalarıyla uğraşması nasıl doğru olur? Halbuki içtihadında hata etmiş olanın sevabı 2'den 1'e inmiştir. Yani yine sevap işlemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, içtihad edip doğruyu bulana 2, hata edene 1 sevap vardır. O halde Şafii mezhebini yahut Ebu Hanife mezhebini tutanın faydası bundan çok değildir. Fakat bu sıfatlardan arınmazsa kazancı dinini helak etmek olur. Zaman öyle oldu ki büyük şehirde ilim öğrenmek için bu şekilde uğraşan 2 kişiden fazla bulunmuyor. O halde ders okutacakların da uzlet etmesi daha iyi olur. Çünkü maksadı dünya olana ilim öğreten, yol kesiciye kılıç satan kimse gibidir. Eğer bir gün bu ilimle dine döner derse, yol kesicinin tövbe edip cihada gitmesini beklemeye benzer. Eğer derse ki, kılıç onu tövbeye çağırmaz ama ilim onu Allahü Teala'ya çağırır, bu da yanlıştır. Çünkü husumet, muamelat, kelam, nahiv ve lügat ilimleri hiç kimseyi Allahü Teala'ya çağırmaz. Bunları yapmakta dine teşvik ve gayret yoktur. Belki her biri haset, övünme, kibir ve inat tohumunu kalbine eker ve büyütür. Haber almak, görmek gibi değildir. Dikkat ediniz, böyle ilimlerle meşgul olanların sonları nasıl oldu, nasıl öldüler? Ahirete çağırıp dünyadan soğutan ilimlerin başında hadis ve tefsir ilimleri gelir. Şüphesiz bu ilimleri sevmek, üstün tutmak lazımdır. Çünkü kalbi çok katı olan birkaç kişi hariç herkese tesir ederler. Bu söylediğimiz şartlarla ilim öğrenmek isteyenin uzlete çekilmesi büyük günah olur. Hadis, tefsir ve lazım olan ilimleri okuyan bir kimse de mevcut.

Ki hırsı galip ise ona öğretmekten kaçınmalıdır. Ona ilim öğretmekte birçok faydalar var ise de kendisi helak olur. Kendini diğerlerine feda etmiş olur. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala bu dine öyle kimselerle yardım eder ki onlar nasipsizdirler. Bu odayı aydınlatan ve gittikçe yanıp eksilen bir muma benzer. Bunun için Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh üstadından dinleyip yazdığı 7 sandık hadis kitabını toprağa gömdü ve hadis rivayet eylemedi. Ve rivayet etmek isteğini kendimde gördüğüm için hadis rivayet etmiyorum. Eğer susmak isteğini kendimde bulsaydım hadis rivayet ederdim buyurdu. Büyükler haddesena yani bize hadis bildirdi sözü dünyadan bir kapıdır. Haddesena diyen gelin önüme oturun demek istiyor buyurmuşlardır. Müminlerin emiri Hazreti Ali radıyallahu anh birisine uğradı. Onu kürsüde vaaz verirken gördü. Bu beni tanıyınız diyor buyurdu. Bir kimse Hazreti Ömer'den radıyallahu anh sabah namazından sonra insanlara nasihat vermek için izin istedi. İzin verilmeyince o kimse nasihat vermeyi yasaklıyor musun dedi. Hazreti Ömer evet korkarım kendine öyle bir tekebbür havası verirsin ki Süreyya yıldız kümesine çıkarsın buyurdu. Rabia Yadeviye, Süfyan-ı Sevriye, dünyayı sevmeseydin iyi bir insan olurdun, dedi. Süfyan-ı Sevri, dünya nedir diye sordu. Rabia Yadeviye, hadis bildirmeyi seviyorsun, dedi. Ebu Süleyman bin Hattabi diyor ki, bu zamanda sizinle arkadaş olup, sizden ilim öğrenmek isteyenden kaçınız, uzak durunuz. Çünkü onların ne malı ne de güzellikleri vardır. Zahirde dost, kalpten düşman olurlar. Yüzüne karşı seni methederler, arkandan kötü söylerler. Hepsi nifak sahibi, söz taşıyıcı, hileci ve aldatıcı olurlar. Onların maksadı, kendi bozuk emellerine ulaşmak için seni merdiven yapıp üstüne basıp geçmektir. Seni kendi arzuladıkları emeller diyarında dolaşmak için merkep yaparlar. Senin yanına gelmeyi canına minnet bilirler. Şerefini, mevkiini ve malını kendilerine feda etmeni isterler. Yanına gelmelerine karşılık kendilerinin, akrabalarının ve yakınlarının hakkını gözetmeni, düşmanlarıyla kötü olmanı isterler. Bunlardan birini yapmadığın an, senin ilmine de sana da ne söyleyeceklerini görürsün. Düşmanlıklarını nasıl açığa vuracaklarını anlarsın. İşin doğrusu onun dediği gibidir. Bugün talebe fakir müderris istemiyor. Müderris de halkın gözünde haşmetini kaybetmek korkusuyla talebesini terk edemiyor. Onların ihtiyaçlarını temin için zalimlere hizmet etmeye ve yaltaklanmaya başlıyor. Talebeleri için dinini yıkıyor. Fakat onlardan bir fayda göremiyor. İşte bu anlatılan şartlarına uygun öğretim yapabilecekse, uzdet etmesinden daha iyidir. Cahillere lazım olan hangi alimi görürlerse, dersinde ve meclisinde bulunmalı, bunu mevki ve mal toplamak için yapıyor diye suizan etmemeli, belki Allahü Teala için yapıyor diye düşünmelidirler. Böyle zan sahibi olmak farzdır. Kalbi pis olunca hüsnü zanna yer kalmaz. Herkes kendi içindekinin onda olduğunu zanneder. Bunu söylememizin sebebi, alim kendine lazım olanı bilsin ve cahil bilgisizliğiyle bunu bahane etmesin. Alimlere hürmette kusur edip suizanlı sebebiyle kendisi de helak olmasın. 2. Fayda elde etmek ve faydalı olmaktan geri kalır. Fayda elde etmek, çalışıp kazanmakla olur. Bu da insanlarla görüşmeden olmaz.
çoluk çocuğu olup çalışmayıp uzlete çekilmek doğru değildir. Çoluk çocuğa bakmamak büyük günahlardandır. Yetecek kadar parası yahut malı varsa yahut çoluk çocuğu yoksa uzlet iyidir. Faydalı olmak, sadaka vermek ve Müslümanların haklarını gözetmekle olur. Uzlette zahiri ibadetten başka bir şeyle uğraşmayacaksa, helalden kazanmak ve sadaka vermek uzletten daha iyi olur. Şayet kalbinde Allahü Teala'nın marifetine açılmış bir yol veya münacata ünsiyet varsa, uzlet bütün sadakalardan daha üstündür. Çünkü bütün ibadetlerden maksat marifet ve ünsiyettir. 3. İnsanların ahlakına, huylarına sabretmekten meydana gelen mücahede ve riyazetten geri kalır. Riyazetin tamamına kavuşmayan bir kimse için bu çok faydalıdır. Çünkü bütün ibadetlerden maksat iyi huy sahibi olmaktır. Bu da insanlara karışmaksızın elde edilmez. İnsanların olur olmaz şeylerine ancak iyi huyla sabredilebilir. Sofilere hizmet edenler kibir ve gururlarını kırmak için halka karışır, onlardan bir şeyler isterler. Sofilerin nafakasıyla insanların cimriliğini kırarlar. Onlardan gelene katlanmakla fena huylarını yok ederler. Sofilere hizmet etmekle dua ve teveccühlerine kavuşurlar. Bugün niyet ve düşünce değişmiş ise de önceleri işin hakikati böyleydi. Şimdi bazılarının maksadı mevki yapmak ve mal toplamak olmuştur. Riyazete kavuşanın uzlet etmesi iyi olur. Çünkü riyazetten maksat daima sıkıntı çekmek değildir. Bahusus ilaç içmekten maksat acı tatmak değil, hastalığın gitmesidir. Hastalık gidince daima ilacın acılığını tatmak şart değildir. Maksat riyazetten daha ötededir. O da Allahü Teala'nın zikrine ünsiyet peyda etmektir. Riyazetten maksat kendini bu yakınlıktan alıkoyan her şeyden uzaklaşıp zikre kavuşmaktır. Riyazet çekmek lazım olduğu gibi riyazet çektirmek ve diğer kimseleri terbiye etmek de dinin hükümlerindendir. Bu ise uzletle beraber bulunmaz. Hatta şeyhin talebeleriyle görüşmesi zaruridir. O bir mürebbi ve muallim gibidir. Hükmü de onun hükmüdür. Müritlerinden ayrılıp uzlete çekilmesi diye bir şart yoktur. Şeyhe de alime olduğu gibi riya ve benzeri afetler arız olabilir. Şeyhlerin de bunlardan sakınmaları lazımdır. Şartlara uygun olunca onların müritlerle bir arada olmaları uzletten daha iyi olur. 4. Uzlette vesvese çok olur. Hatta kalp zikretmekten nefret edebilir ve üzüntü meydana gelebilir. Bu ise insanlarla bir arada bulunmaktan başka bir şeyle gitmez. İbni Abbas radıyallahu anhüma buyuruyor ki, vesveseden korkmasaydım insanlarla oturmazdım. Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, kalbin rahatını kalbe mal etmeyin. Çünkü kalbe bir defa fenalık yaparsan artık görmez olur. O halde her gün bir saat oturup konuşacak bir kimsesi olmalıdır. Çünkü bu sevinci arttırır. Fakat bu kimsenin de daima din hususunda konuşacak kimse olması lazımdır. Dindeki kusurlarını, dünya işlerindeki kolaylıklarını söylemelidir. Gafillerle bir an bile olsa oturmak zararlıdır. Bütün gün elde ettiği iyi sıfat, gafilin yanında tozlanmaya, bulanmaya başlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dostunun ve beraber oturduğu kimsenin sıfatında olmak isteyen, kiminle arkadaşlık edeceğine çok dikkat etmelidir, buyurdu. 5. Hasta ziyareti, cenazeye gitmek, davete icabet, Müslümanların neşesine sevinmek, elemine üzülmek ve bunun gibi insan hakları sevaplarından mahrum kalır. Bu işlerde de zararlar vardır.
bozuk adetler ve tekellüfler, yani zahmetli bir işe katlanma güçlüğü araya karışabilir. Bir kimse kendini bu zararlardan koruyamaz ve hizmet şartlarını yerine getiremezse, uzdet etmesi daha iyidir. Geçmiş din büyüklerinin çoğu böyle yapmışlar, öbürlerini bırakmışlar, selameti bunda görmüşlerdir. 6. İnsanlara karışmakta ve haklarını yerine getirmekte bir çeşit tevazu bulunur. Uzdette ise bir çeşit kibirlenme bulunur. Hatta uzdetten sebep mevki sevgisi ve kibirlenme olabilir. O insanları ziyaret etmek istemeyen ve insanların kendisini ziyaret etmelerini istemeyen kimsedir. Derler ki Beni İsrail'de büyük bir alim vardı. İlimde 360 kitap yazmıştı. Hatta Allah-u Teala'nın indinde bir yeri olduğunu zannetmişti. Zamanının peygamberine vahiy geldi ve ona söyle, yeryüzüne kendi şöhretini, ismini yaydın. Ben senin bu şöhretini kabul etmiyorum, buyuruldu. Beni İsrail'den olan o alim korktu ve bu işten el çekti. Bir mağarada yalnız başına oturdu ve şimdi Allah-u Teala benden razı oldu, dedi. Hemen vahiy geldi ve o alim hakkında ondan razı değilim, buyuruldu. Derhal mağaradan çıktı ve insanlara karışıp çarşı pazar dolaştı. İnsanlarla oturup kalktı. Onlarla birlikte yemek yedi. Hemen bir vahiy geldi ve işte şimdi senden razı oldum, buyuruldu. O halde uzdetten kendine büyüklük çıkaran, kalabalıkta hürmet edilmeyeceğinden korktuğu içindir. Yahut ilimde ve amelde kusurlarına perde etmiştir. Daima insanların kendisini ziyarete gelmelerini, kendisiyle bereketlenmelerini, elini öpmelerini ister. Böyle uzdet, nifak ve bozukluğun ta kendisidir. Uzdetin doğruluğuna iki alamet vardır. Biri, bulunduğu odada hiç boş durmayıp zikir, tefekkür, ilim ve ibadetle meşgul olmasıdır. Diğeri, kendisinden dini bakımdan istifade edenler hariç, insanların kendisini ziyaret etmelerini beğenmemesidir. Ebu'l-Hasen Hatemi, Tus şehrinin büyüklerinden idi. Evliyanın büyüklerinden olan Şeyh Ebu'l-Kasım Gürgani'ye gitti ve "Kusur ettim, huzurunuza seyrek geliyorum." dedi. Ebu'l-Kasım Gürgani, "Özür dileme ey hacı, herkes gelmeyi ister, ben ise gelmemeyi isterim. Bizim melekül mevti beklemekten başka beklediğimiz yoktur." buyurdu. Bir padişah Hatem-i Asim'in yanına gitti. Hatem, padişaha "Ne istiyorsun?" dedi. Padişah, "Seni görmek istiyorum." deyince Hatem, "Ne sen beni gör ne de ben seni." buyurdu. İnsanların hürmet etmesi için uzlete çekilip bir hücrede oturmak büyük cahillik olup en küçük derecesi kendi işinden kimsenin elinde bir şey yoktur bilmesidir. Dağ başına da gitse ayıp arayan nifak üzeredir der. Meyhaneye gitse dostu ve müridi der ki kendini insanların gözünden düşürmek için melami yani sevaplarını gizliyor ve kötülüklerini sergiliyor. O her şeyinde zaten böyledir. Onun hakkında insanlar iki bölüm olmuşlardır. Kalbini insanlara değil, dine bağlamak lazımdır. Sehl-i Tüsteri, talebesine bir işi yapmasını emretti. Talebe, "İnsanlardan korkarım, yapamam," dedi. Sehl, yüzünü cemaate dönüp buyurdu ki, "İki sıfattan birini elde etmeyince, bir kimse bu işin hakikatine kavuşamaz. Ya halk gözünden düşüp haktan gayrisini görmeyecek, yahut nefsi gözünden düşüp insanların onu herhangi bir sıfatta görmesinden korkmayacak." Hasan-ı Basri'ye, "Meclisinize bazı insanlar geliyor. Sözlerinizi itiraz etmek ve kusurlarınızı aramak için ezberliyorlar," dediler.
buyurdu ki, ben kendi nefsimi gördüm ki, Firdevs-i Âlâ'yı ve Allahü Teâlâ'ya yakın olmayı ister. İnsanlardan kurtulmayı asla istemez. Çünkü onların yaradanı bile dillerinden kurtulamaz. Yani kendilerini yoktan var edene de dil uzatırlar. Buraya kadar uzdetin zarar ve faydaları anlatıldı. Herkes kendi hesabını bilsin. Bu anlatılanları göz önüne getirsin ve kendisi hakkında en faydalı neyse öyle karar versin. Uzdetin edepleri. Uzdete çekilen kimse, insanlardan ayrılmakla, insanlara zararlı olmaktan ve insanlardan gelecek zararlardan kurtulacağına, Allahü Teala'ya daha çok ibadet etmek için çok zamanı olacağına niyet etmelidir. Uzdete çekilen kimse hiç boş durmamalıdır. Zikir, fikir, ilim ve amelle meşgul olmalıdır. İnsanların yanına gelmesini istememeli, şehirde olan biten haberleri sormamalı, insanların durumlarını da sormamalıdır. Çünkü duyacağı her şey kalbe inen bir tohum olabilir. Halvette yapılacak iş, düşüncelere mani olmak ve kalbi zikirle temizlemek ve parlatmaktır. İnsanlara ait haberler, düşünce tohumudurlar. Yeme ve giyme hususunda az bir şeye kanaat etmelidir. Yoksa insanlara karışmaktan kesilmiş olamaz. Komşularının sıkıntılarına karşı sabırlı olmalıdır. Onu kötüleme veya övme şeklinde söylenen sözlere aldırmamalıdır. Kalbini bunlara bağlamamalıdır. Eğer uzlette olmakta kendisine münafık ve riyakâr yahut muhlis, mütevazı yahut çok kibirli derlerse kulak vermemelidir. Çünkü bütün bunları zaman alır götürür. Uzletten maksat ahirete dalmak olmalıdır. Diğer ehli sünnet alimlerinin uzletle ilgili sözleri. Eğer halktan uzlet eden bilse ki, aralarından kaçıp gittiği insanlar kendisinden hayırlıdır, onlardan kaçmazdı. Ali Havas Berlisi, rahmetullahi aleyh. Uzlet, kalabalık arasına girmek, lakin kalbi korumak ve nefsi günahtan uzaklaştırmak, kalbi sadece Allahü Teala'ya bağlamaktır. Ebu Muhammed Ceriri, rahmetullahi aleyh. Bir iş icabı dışarı çıktığın zaman, insanların az olduğu yerden yürümen de senin için uzlettir. Eyüp Sahtiyani, rahmetullahi aleyh. Uzlet haline sabırla devam etmek, Allahü Teala'nın yoluna koyulmuş olmaya bir alamettir. Muaz-ı Razi, rahmetullahi aleyh. Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan Müslümanlardan uzakta kalması hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra uzlet et. Rebi bin Heysem, rahmetullahi aleyh. Tanınmamak kabilse hemen durma yap. Dünya kötüleşti. Ondan kurtulmak için uzletten başka sığınak kalmadı. Rebi bin Huraş, rahmetullahi aleyh.

0: kerim olan sen, elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'im, elbette.

öyle lütfeylemiş beni yaradan. Dünya sürgün yeri, ben de sürgünüm. Kurtulmak ne mümkün bu ızdıraptan. Bir türlü bitmiyor sürgünde günüm. Can Ahmet'im, sultanım, ey Gonca gülü. Senden uzak olmak benim sürgünüm. Vallahi bitmiyor sürgünde günüm. Billahi bitmiyor sürgünde günüm. Bitmiyor.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: O gün kavrulup her yer. O gün sallanır her yer dehşetinden o azametin. O gün başın ellerin arasında kahrolursun. Ama ne fayda? Etrafına bakarsın korkak ve ürkek ve bir o kadar da pişman. Ama senin için bir kurtarıcı yoktur artık. Güzel amellerinden başka. Biz kıyamet günü için insanların amel defterlerini tartmak üzere adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse en ufak bir haksızlığa uğramayacaktır. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip tahtaya koyarız. Hesap görenler olarak da biz yeteriz. Enbiya Suresi 47. ayet. O gün kabirler deşilir ve insanlar amellerini görmek için çıkarlar. O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için kısım kısım çıkacaklardır. Oradaki halini bir düşün. Zilzal Suresi 6. ayet. O zaman öyle bir zamandır ki insan hayır ve şer olan işlediklerinden, amellerinden en ufak bir şeyi dahi küçümsemeyecektir. Şu küçüktür, bunun hesabı tartısı olmaz demeyecektir. O ince terazide onun vicdanı zangır zangır titreyip duracaktır. Enes radıyallahu an şöyle anlatıyor. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Mizanda görevlendirilmiş bir melek vardır. Ademoğlu getirilip mizanın iki kefesi önünde durdurulur. Eğer iyiliği ağır gelirse bütün insanların işiteceği bir sesle falan kimse öyle bir kurtuluşa erdi ki bundan sonra ebediyen bedbaht olmayacaktır. Eğer iyilik tartıları hafif gelirse yine bir melek bütün insanların işiteceği bir sesle falanca öyle bir bedbaht oldu ki bundan sonra artık hiçbir zaman kurtuluş bulamayacaktır diye seslenir. Kimin iyilikleri hafif gelirse işte onlar ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle kendi nefislerini ziyana uğratanlardır. Onlar kendilerini ziyana sokmuşlardır. Artık kazanacakları ne vardır? Araf Suresi 9. ayet.

Kişi kendi nefsi için kazanç toplamak ister. Kendi nefsini zarara soktuktan sonra artık kendisi için kalan nedir ki? Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri yüzünden şüphe yok ki kendi nefislerini hüsrana sokmuşlardır. O gün hesap çok hassas olacaktır. Zerre miktar ağırlığınca kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Kesinlikle hiçbir amel eksiltilmez, unutulmaz ve ihmal edilmez. O gün kişi görecek ki her şey yazılmış ve kaydedilmiştir. O kıyamet koptuğu gün batıl ehli hüsrana uğrayacaktır. O gün her ümmeti toplanmış bir halde göreceksin. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. İşte kitabınız aleyhinize konuşuyor, gerçeği söylüyor. Çünkü biz yaptıklarınızı yazıyorduk denecektir. Câsiye Suresi 29. Ayet. O gün tüm insanlar dizleri üzerine çökmüş oldukları halde ümmet ümmet ayrı olarak toplanacaklardır. O izdiham ne korkunç bir manzaradır. Sonra dehşet verici o günde dizüstü çökmüş, kurumuş olan tükürüklerini yutkunmaya çalışan ve heyecandan daralmış boğazlarından zorla nefes almaya çalışan o insanlara güçlü bir ses nida eder. Ey insanlar! Bugün yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ve sonra denilecek ki, siz bugüne kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutacağız. Yeriniz ateştir ve artık size yardım edecek kimse de yoktur. Size verilen bu cezanın sebebi şudur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini eğlenceye aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı. Onun için o kimseler bugün ateşten çıkarılmazlar ve kendilerinden bir özür kabul edilmez. Câsiye Suresi 34 ve 35. Ayetler. Selman radıyallahu anh anlatıyor. İki cihan güneşi alemler efendisi şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü terazi kurulur. O öyle bir terazidir ki yerler ve gökler onda tartılsa içine alır. Melekler, ya Rabbi bu terazi kimin için tartacak derler. Allahu Teala, kullarımdan hesabını dilediklerim için buyurur. Bunun üzerine melekler, seni tenzih ederiz. Senin için hakkıyla kulluk etmedik derler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyorlar. Bir kere cehennemi andım da ağladım. Bunun üzerine Allah'ın yüce Resulü, niçin ağlıyorsun dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, cehennemi andım da ağladım. Kıyamet günü ailemiz aklımıza gelir mi dedim. Alemler Efendisi buyurdular ki, üç yer vardır ki buralarda kimse kimseyi hatırlayamaz. Bir, o gün kişi terazinin yanındayken sayfelerin uçuşup dağıldığı zamanda tartısının ağır veya hafif mi çektiğini öğreninceye kadar. İki, amel defterinin sağa mı, sola mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Üç, Sırat Köprüsü'nün yanında cehennemin ortasında köprü kurulduğu zaman geçinceye kadar hiç kimse...

0: Kimse kimseyi hatırlamayacaktır. Peygamberimiz bir keresinde şöyle buyurdular. Ey insanlar! Sırat köprüsü cehennemin üstüne kurulduğu zaman onun iki kenarında birçok kancalar ve dikenler vardır. Allah kurtulup kurtulamayacakları belli oluncaya kadar yarattıklarından dilediklerini o kancalar ve dikenlerle tutar. Bilesin ki iyilik tarafları hafif gelenler her şeyi kaybederler. Kendilerini bile kaybederler. İşte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun Suresi 103 ve 104. Ayetler. Ey fani kişi! Ey fani kişi! Bilesin ki o gün onca büyüklüğüyle mizan kurulmuştur. Kalbin tir tir titrer. Acaba amel defterim sağa mı sola mı verilecek diye heyecanla beklersin. Bu hal üzerindeyken defterlerin dağıtıldığını görürsün. İşte sen o anda bütün insanlarla birlikte ayakta dikilirken birden bir meleğe bakarsın ki ona zebanilerin getirilmesi emredilmiştir. Zebaniler hemen ellerinde demir tokmakları ve üzerlerinde ateşten elbiseler olduğu halde gelirler. Sen onları görünce dehşete kapılır, kaçacak yer ararsın. Ama ne fayda? Gün bugündür. Sen bu haldeyken ismin okunur ve bütün insanların içinde çağrılırsın. Falan oğlu falan nerede? Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gel buyurulur. Seni Rabbinin huzuruna götürmek için melekler görevlendirilmiştir. İşte o an sana yardım edecek tanıdık bir yüz ararsın. Ama ne fayda? O gün ki anası doğurduğundan, oğlu yavrusundan kaçar. Heyhat! İşte gün bugündür.
1: İşte gün bugündür.
0: O gün kendi elinin işlediklerinden başka sana bir fayda yoktur. İşte o an ellerini sana uzatır. Kollarından sımsıkı yakalarlar. Sonra acizler gibi, kölelerin boyun eğmesi gibi boyun büküp sürüklenerek azim olan Allah'ın huzuruna götürülürsün. Ve bir ses duyarsın. O ses ki bütün göğü inletir. Ey Ademoğlu, yaklaş bana.
1: Yaklaş bana.
0: Ve o nurun içinde kaybolursun. Hüzünlü, çarpıntılı, ürpertili ve korkulu bir kalple, korkulu bir gözle, aciz ve huşu içinde titreyen ve sarsılan organlarla kerim olan Allah'ın huzurunda kaybolursun. Bu öyle bir kayboluştur ki tıpkı annesinin yeni doğurduğu bir yavru gibi elinde en ufak bir şeyi dahi atlamadan, unutmadan yazmış bir kitapla şaşkın şaşkın etrafına bakınırsın. Ve sen o zaman o çirkin şeylerini ve günahlarını sana sorduğu vakit ne diyeceksin? Yarın hangi ayakla huzurunda duracaksın? Hangi gözle ona bakacaksın? Sen bu korkular içerisindeyken arkadakiler sana gözlerini dikmişler ve seni izliyorlardır. Nice gizlediğin sırlar vardır ki Allah onu ortaya çıkarıp dökmüştür. Kim bilir nice emin olduğum salih ameller vardır ki o günde yüzüne çarpılmış ve geri çevrilmiştir. Aslında sen onları çok değerli bilir ve onlara çok güvenirdin. İbn Mesud radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Vallahi sizden hiçbir kimse yoktur ki şu görmüş olduğunuz ay ile baş başa kaldığı gibi İzzet ve Celal sahibi Allah ile baş başa kalmayacak olsun. Sonra Allah

Allah ona şöyle der: "Ey Ademoğlu, benim hakkımda seni ne aldattı? Ey Ademoğlu, benim için ne amel işledin? Benden ne kadar haya ettin? Ey Ademoğlu, peygamberlere ne cevap verdin? Ey Ademoğlu, sen sana helal olmayana bakarken ben gözlerinin üzerinde gözcü değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri dinlerken ben kulaklarının üzerinde seni işiten değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri söylerken ben dilinin üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ellerinle helal olmayan şeyleri tutarken ben onların üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ayaklarınla sana helal olmayan yerlere giderken ben onları bilici değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyle ilgilenip onu severken ben kalbin üzerinde bir gözetleyici değil miydim? Yoksa benim sana olan yakınlığımı ve gücümü inkar mı ettin? Ey Ademoğlu! Sen iki büyük tehlike üzerindesin. Ya Allah seninle rahmetiyle buluşacak, cömertlik ve keremiyle sana ikram edecektir, yahut hesabında zorluk çıkacaktır da Allah senin cehenneme gitmeni emredecektir. Ne kötü dönüş yeridir orası. Ey fani! Azap devam ediyor. Üzüntü son noktasına ulaşmış, susuzluğun gittikçe artıyor ve sen o halinle dünyadaki sonsuz nimetleri, billur gibi akan ırmakları, buz gibi suları hatırlarsın. Oralarda sana yardım edecek bir el ararsın ve artık dayanamayıp cehennem bekçisinin elinden su kabını alırsın. O kabı aldığındaysa kabın hararetinden ve yanmasının şiddetinden dolayı elin parça parça olur. Sonra ne olursa olsun bir yudum içeyim dersin, ağzına yaklaştırırsın da yüzün hararetten eriyip akar. Fakat içme arzusuyla yudumlamaya çalışırsın da boğazının derisi yırtılır. Midene inince de bağırsakların parçalanır ve dünya nimetlerinin soğukluk ve lezzetlerini bir kez daha hatırlarsın, sonra yıkanmak, bir suya dalıp ferahlamak istersin de o sıcak suyun yakınlarına doğru koşarsın. O alevlerin kızıştırdığı sıcak suya dalınca da başından aşağıya kadar eriyip tükenirsin. Belki rahatlarım ümidiyle bu sefer kızgın ateşe doğru koşarsın. Bunda da umduğunu bulamaz ve tekrar kaynayan o kızgın sulara dönersin. Fakat o ateşin sıcaklığı ve suyun harareti arasında senin için bir nimet, bir fayda yoktur. Sonra dünyadayken anlatılıp duran cennet nimetleri, pınarları, yemişleri, buz gibi sular hatırına gelir de bundan mahrum olmanın pişmanlığı içinde cennet nimetleriyle nimetlenen yakınlarına sana açılan bir pencereden yanık ve kalpten gelen bir sesle seslenirsin. Ey anneci, ey babacığım, ey yakınlarım, ne olur içecek bir yudum su. Ah ne olur. Ve onlar da sana ey falan kişi, senin için bugün ikram edilen neyse odur. Biz sana bir fayda sağlayamayız. Ve sen bu ümitsizlik içinde onların da sana olan öfkelerini görürsün de kalbin üzüntüden paramparça olur. Artık bu duruma dayanamayıp bir ümitle seni dünyaya geri göndermesi için Yüce Allah'a feryat eder ve ona sığınırsın. Uzun bir müddet geçtiği halde bu feryadına Yüce Allah tarafından bir türlü cevap gelmez.
Çünkü

senin sesin o makama bir türlü ulaşmaz. Ve nice zaman sonra bir ses yükselir arş-ı alana. Bu hususta, bana hiçbir şey söylemeyin. Sen bu nidayı duyarsın da göğsünde nefesin daralır. Hiçbir şeye takat getiremez halde o şekilde kalıverirsin. Sonra üzerinize cehennem kapıları kapanır. Ve kapıların gıcırtılarını duyarsın da pişmanlığın son noktaya ulaşır. Artık seni buradan kurtaracak hiçbir güç yoktur. Artık saat dolmuştur. Vakit daralmıştır. Her şey iç içe geçmiştir. Nefesin düğümlenmiş, gözlerin yerinden fırlamıştır ama ne çare. Ve artık oradan hiçbir çıkış yoktur. Ebediyen o azaptan hiçbir kaçış olmayacaktır. Çevrene bakar, umutsuz umutsuz etrafına göz gezdirirsin. Ama o da ne? Çevrende bitmez tükenmez hüzünler, ısraplar, acılar, çığlıklar, iyileşmez hastalıklar, demir halkalar, hiçbir zaman giderilmeyen susuzlukla asla dinmeyen üzüntüler ve açlıklarından dolayı kendilerine dikenli zakkumlar sunulan günahkarlar. O zakkumlar ki onun dikenleri yiyenlerin boğazlarına takılır da su diye feryat ederler ve kendilerine verilen kaynar su bağırsaklarını parçalar. Onlar ki ateş etlerini yemiş ve yüzlerinin güzelliklerini mahvetmiş, yanık ve kararıp kalmış bir vaziyette helak ve yok olmayı feryatla isterlerken demirden zincirler içinde endişe ve acı çekerler. Feryat ile hıçkıra hıçkıra ağlaşırlar. Ey fani! Dünya gözüyle sen bunları bir görsen, pis kokularının ve bedenlerinin hararetinden ve nefeslerinin sıcaklığından bir anda zayıflardı. Ey Resulüm! Bütün insanları dehşetiyle kaplayacak olan kıyametin haberi muhakkak ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki o gün zelildir. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Ve kızgın ateşe girerler. Gâşiye suresi 1. ve 4. ayetler. Orada öyle ruhlar ve öyle akıllar vardır ki işte onların çılgın ateşlerde derileri ve vücutları kömür gibi kavrulur. Onlar dünyada büyüklük ve azgınlıklarına karşılık şiddet ve horlanma içerisinde yüzleri üzerine sürüklenirler. Onlara denir ki tadın cehennemin dokunuşunu. İşte o günahkarlar horluk içerisinde yüzleri üstü ateşte sürüklenirler. Ve bir ses duyulur, her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Onlar dünyada da sapıklık içerisindedirler. Çılgın ateşe sokuldukları gibi başa kakma ve azarla eziyet görürler. İşte bu cehennem gördüğünüz gibi vardır, mevcuttur, gösterilmiştir. İşte bu suçluların yalanladığı cehennemdir. İşte onlar kaynar sular arasında dolaşır. Rahman suresi 43 ve 44. ayetler. Ve bir ses daha duyulur. Her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Haydi, yalanladığınız azaba gidin. Bir gölgeye gidin ki üç dallıdır.
Cehennem dumanından oluşan bu gölge ne gölgelendirir ne de alevden korur. O saray gibi kıvılcımlar saçar. Saçtığı kıvılcım sanki sarı bir devedir. Hakkı yalan sayanların vay haline o gün. Mursilat suresi 34. ayet. O gün ki Yüce Allah bütün kafirleri rahmetinden kovmuştur. Artık onların tarafına dahi bir kez olsun bakmaz. Artık onları bu sıkıntılı durumdan kurtaracak var mıdır? Onlar için hazırda bekleyen korkunç bir ateş beklemektedir. O ateş ki dumanı bile korkutur. O ateş ki ışığı gözler alır, içini kavurur kıvılcımları. O ateş ki rüzgarı kurutur içini sıcaklığıyla ve bir ses daha yükselir. Umutları yok eden, çaresiz gözleri kör eden. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost, ne bir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte pişirilip çevrildiği gün derler ki, eyvah, eyvah bize, keşke iman etseydik, peygambere itaat etseydik. Ve diyecekler ki, Rabbimiz, biz başkanlarımıza ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara azabından iki kat ver ve onlara büyük bir lanet eyle. Ahzab suresi 64 ve 88. ayetler. Onlar her türlü yardımcıdan uzak ve mahrum bir halde feryat ederler. Bir dostun ve yardımcının yardımıyla bu çılgın ateşten kurtulmak için hiçbir ümitleri kalmamıştır. O gün ki onların yüzleri ateşte evrilip çevrilir. Ateş her yanlarından onları sarmıştır. O ateş ki ondan korunulmaya, ondan kaçmaya çalıştıkça daha bir hırsla ulaşır onlara.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: de.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Keşke biz diyecekler. Ah keşke dost doğru olsaydık. Keşke muhtaçlara verseydik. Keşke dost doğru yapsaydık secdelerimizi. Ah keşke büyüklenmeseydik. Keşke yemeseydik yasaklardan. Keşke bakmasaydık yasaklara. Keşke tanısaydık ve sevseydik onu. Yoluna toprak olsaydık diyecekler ama ayaklarında zincirler, ellerinde kelepçeler ve içerisine atılacakları azgın bir ateş peşlerini bırakmayacaktır. Ebu Said el-Hudri'yi anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Onlar o ateş içerisinde dişleri sırtarıp kalırlar. Yani ateş o kafiri kızartır da onun üst dudağı başının ortasına varacak kadar kasılıp gerilir. Alt dudağı da göbeğine varacak kadar sarkar. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem ehline bir ağlama verilir de gözyaşları kesilip kuruyuncaya kadar ağlarlar. Sonra gözleri kan ağlar. O kadar ki o kan yüzlerinde hendekler haline döner.

Eğer oraya gemiler gönderilse yüzerdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem, cehennemlikler kendisine sevk edilince onları karşılar ve onları aleviyle öyle bir yalayışla yalar ki kemiklerinin üzerinde, topuklarının üzerindeki sinirler üzerinde sıyırıp atamadık bir et parçası bırakmaz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksın. Nisa suresi 145. ayet. Kavbel Ahbar der ki, cehennemde öyle bir kuyu vardır ki henüz kapıları açılmamıştır. Daima kapalıdır. Cehennem bile onun takat getirilemeyen, dayanılamayan azabından her gün Allah'a sığınmaktadır. İşte o kuyu cehennemin en alt tabakasıdır. İbn Mesud radıyallahu an cehennemin en alt tabakası hakkında şöyle der. O cehennemin en alt tabakasında bulunan ateşten bir evdir. İmam Ali kerremallahu veçheh etrafındakilere sorarlardı. Ey insanlar! Cehennem kapıları nasıldır? Biz de bizim kapılarımız gibidir. Ey müminlerin emiri! Derdik. O da hayır, onlar birbiri üzerinedir derlerdi. Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle anlatırlar. Kötü alimlerin nitelikleri şunlardır. Onlardan kimileri vardır ki vaaz ettikleri zaman sert olurlar, kendilerine vaaz edildiği zaman kabullenmezler. İşte bunlar cehennemin ilk tabakasında yer alacaklardır. Kimi bu ilmi padişaha yaklaşabilmek için kendine bir vesile edinir ki bunlar da cehennemin ikinci tabakasında yer alırlar. Kimi de ilmini halktan gizler. Hiç kimseyi ondan yararlandırmaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin üçüncü tabakasında olurlar. Kimi de ilmini ve güzel sözlerini itibarlı insanlara saklar. Alt düzeydeki insanları muhatap saymaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin dördüncü tabakasında yer alırlar. Kimi de konuşma kabiliyetini arttırmak, güzel güzel hikayeler anlatabilmek için Yahudi ve Nasranilerden bazı şeyler öğrenir. İşte bunlar da cehennemin beşinci tabakasına giderler. Kimi de kendini fetvaya adayarak sorun, bana sorun der. İşte bu vasıfta olanlar Allah katında mütekellif olarak yazılır. Allah mütekellifleri, kendini olduğundan fazla göstermeye çalışanları sevmez. İşte bunlar da cehennemin altıncı tabakasına adaydırlar. Kimi de ilmi sırf kişilik ve akıllılık göstermek için edinir. Bu tür kimselerin yeri cehennemin yedinci tabakasıdır. Allah'ın yüce Resulü buyurdular. Cuma günü hariç cehennem her gün tutuşturulur ve kapıları açılır. Ancak cuma günü ne tutuşturulur ne de kapıları açılır. Allah'ın yüce peygamberi yine buyurdular. Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapılardan birisi ümmetime kılıç çekenlere aittir. Ve cehennemin her kapısının arası 70 senelik mesafedir. Her kapının sıcaklığı bir üstündekine nazaran 70 kat daha fazladır. İki cihan güneşi buyurdular. Cehennem kapkaranlıktır. Ne bir ışığı

ne de bir alevi vardır. Her kapısında 70.000 dağ, her dağda 70.000 ateş şubesi, her şubede 70.000 ateş parçası, her parçada 70.000 ateş vadisi, her vadide 70.000 ateş köşkü ve her köşkte 70.000 yılan ve 70.000 akrep bulunmaktadır. Kıyamet günü olduğu zaman cehennemin üstündeki perde açılacak, insanlar ve cinlerin sağından, solundan, üstlerinden, önlerinden çardaklar uçuşacaktır. İnsanlar ve cinler bunu gördüklerinde dizleri üstüne çöküp "Rabbim bizi selamete erdir" diye yalvaracaklardır. Alemlerin efendisi buyurdular: "Kıyamet gününde cehennemi 70.000 melek 70.000 yularla çekip getireceklerdir." Cibril-i Emin Peygamber Efendimizin kulağına gelip bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine alemler efendisinin rengi değişiverdi ve boncuk boncuk terledi. Bizler "Ey Allah'ın Resulü, bir şey mi oldu?" dedik. Efendiler Efendisi "Ey Ebu Hasan, Cebrail gelip bana şu ayeti okudu. Ama yer çarpılıp parçalandığı zaman melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne?" Allah'ın yüce Resulü devam ettiler: "Ve Cebrail bana şunu da bildirdi. O cehennem geldiğinde tam 70.000 yuları olacak. Her bir yularından tam 70.000 melek çekecektir. Onlar o şekilde çekerlerken üzerlerine bir kıvılcım düşecek ve cehennem ellerinden kurtulacak. Yetişip tekrar onu yakalayacaklar. Eğer yakalayamasalar toplulukta bulunan herkesi yakacak." Cebrail sonra Allah'ın yüce Resulüne dedi ki: "Ey Muhammed, bu sebeple çekin ve kork." İmam-ı Gazali anlatıyor: "Onu dört ayaklı büyük bir camış şeklinde 70.000 yularıyla her yuların halkasında 70.000 melek tutarak getireceklerdir. Evet, 70.000 tane de o yularda halka bulunacaktır ki bütün dünya demirleri bir araya getirilse o halkanın tek demirine eşit olamaz. Her halkanın başında bir melek, beraberinde bir topuz olduğu halde bulunacaktır ki o topuzla dağlara bir vursa dağlar paramparça olur. Yere vursa yer dağılır. O cehennem bir ellerinden kurtulsa çok büyük olduğu için kimse onu tutamaz. Onu gören mahşer halkı dizüstü çökecektir. Hatta dehşeti peygamberleri bile şaşkınlığa uğratacaktır. Öyle ki İbrahim oğlu İsmail'i, Musa kardeşi Harun'u, İsa annesi Meryem'i unutmuş bir halde arşa tutunacaklardır. Her biri "Ya Rab, Ya Rab, nefsi, nefsi, bugün nefsimden başka senden hiçbir şey istemiyorum" diye bağıracaklardır. Yalnız Muhammed Aleyhisselam şöyle diyecek: Ümmetim Ya Rabbi, onları selamete erdir ve kurtar. Mahşerde ayaküstü kimse duramayacaktır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: "Her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. O gün her ümmet kitabına çağrılır." Alemlerin efendisi anlatıyorlar: "Cibril-i Emin'e sordum: Ya Cebrail, kıyamet gününde insanlar nerede olacaklardır?" Cebrail şöyle cevap verdi: "Ey Muhammed, üzerinde hiçbir günah işlenmemiş beyaz bir yerde. Tabii bütün dağlar atılmış bir yün gibi olacak. O gün dağlar cehennem korkusundan eriyecek. Ya Muhammed, o gün cehennemi 70.000 melek 70.000 yularla sürükleyecek."

getirecektir. Nihayet Allah'ın huzurunda durdurulup Allah ona şöyle hitap edecek. Ey cehennem, konuş bakalım. Cehennem şöyle konuşacak. La ilahe illallah, azametin hakkı için senin rızkını yayıp de senden başkasına ibadet edenden mutlaka intikam alacağım. Beni elinde geçiş izni olanlardan başka hiç kimse aşıp geçemeyecektir. Bunun üzerine Cebrail'e sordum. Ya Cibril, kıyamet günü geçiş izni nedir? Cibril-i Emin şu cevabı verdiler. Müjdeler olsun ki ey Muhammed, geçiş izni kelime-i şehadettir. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse, cehennem köprüsünden rahatlıkla geçecektir. Bunun üzerine efendiler efendisi Allah'a şöyle hamd ettiler. Hamd, ümmetime la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözünü ilham eden, öğreten Allah'a mahsustur. Alemlerin efendisi buyurdular. Cehennem ateşinin alevi içindekileri yukarıya fırlatıp çıkaracak. Onlar uzaktan cennet ehlini görecekler. Alemlerin Rabbi olan Allah şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cehennemliklere biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Rabbinizin size de vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Aralarında bir seslenici, Allah'ın laneti, Allah yolundan alıkoyan, o yolun eğriliğini isteyen ve ahireti inkar eden zalimleredir. Cehennem ehli cennet ehlini gördüğünde seslenip onlardan su ve yiyecek isteyecekler, lakin onlara verilmeyecek. Allah'ın kafirlere bunu yasak kıldığını söyleyecekler. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde buyuruyor ki, cehennemlikler cennetliklere bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin diye seslenirler. Onlar da doğrusu Allah dinlerini alaya ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan inkarcılara ikisini de haram etmiştir derler. Sahabenin büyüklerinden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh buyuruyorlar ki, cehennemde ateşten bir dağ vardır ki kafir o dağı tırmanmak zorunluluğunda bırakılacak. Elini tırmanmak için o dağa koyduğunda eli eriyip akacak ve yine eski halini alacak. Diğer eliyle düşmemek için o dağı tuttuğunda o eli de eriyip akacak ve tekrar eski halini alacak. O dağdan ancak Allah için köle azat eden, kıtlık günlerinde yoksulu doyuranlar kurtulabilir. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ama o geçidi aşmaya girişemedi. O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? O geçit bir köle ve esir azat etmek yahut açlık gününde yakını olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Tahrim Suresi 6. ayet. Allah'ın yüce Resulü buyurdular. Ümmetimden Kur'an okuyan bir takım insanlar gelecek, bizden daha çok bilen, bizden daha güzel Kur'an okuyan var mıdır diyecekler. İşte onlar ateşin cehennemdeki yakıtıdır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, ateş ehli için kibrit taşı yakacak olmuştur. Çünkü bunda diğer bütün taşlarda bulunmayan 5 haslet vardır. Çabuk tutuşma, çirkin koku, çok duman çıkarması, bedenlere kuvvetli ve şiddetli olarak yapışması ve çok dehşetli olan sıcaklığı. Efendiler efendisi buyurdular. 4 kişi vardır ki cehennem ehlinin gördükleri eziyetlere eziyet katacaklardır. Hamim ile
cahim arasında gidip geleceklerdir. Vay onların haline! Cehennemde bulunanlar soracaklardır. Ne oluyor bunlara ki bizim çektiklerimiz bize yetmiyormuş gibi bir de eziyet ediyorlar? Bu kişiler şunlardır. 1. Közden tabuta kapatılmış olan kişi. 2. Bağırsaklarını sürükleyen kişi. 3. Kan ve irin kusan kişi. 4. Kendi etini yiyen kişi. Tabuta kapatılana soracaklardır. Senin amelin neydi? Üzerimde insanların borcu vardı. Onları ödemeden öldüm. Bağırsaklarını sürükleyen kişiye soracaklar. Ya senin amelin neydi? Ben idrarıma hiç dikkat etmezdim. Nerelere sıçradığını bilmezdim. Yıkayıp temizlik yapmazdım. Kan ve irin kusana soracaklar. Senin amelin neydi? Ben çirkin sözler yapar, onlardan, cimadan lezzet alır gibi lezzet alırdım. Etini yiyene soracaklar. Senin amelin neydi? Ben de insanların gıybetini yapar, aralarında laf gezdirirdim. Yani kovuculuk yapardım, diyecek. Allah'ın yüce Resulü buyuruyorlar. Kıyamet gününde kişi getirilip cehenneme atılacak, karnının içi dışarıya dökülecek, tıpkı güvercinin değirmen etrafında dolaştığı gibi bağırsakları elinde olarak dolaşacak. Ateş ehli yanında toplanıp soracaklar. Ey falanca, senin neyin var? Sen bize iyiyi emredip kötülüğü nehyetmez miydin? Bugün senin bu halin nedir? O kişi cevap verecek. Evet, ben iyiyi emrederdim. Fakat kendim yapmazdım. Kötüden de nehyederdim. Onu yapmamanızı söylerdim ama kendim o kötülüğü yapardım. Hafız Ebu Nuaym anlatıyorlar. Allah'ın Resulü şöyle buyurdular. İsra gecesi dudakları ateş makasıyla doğranan bir kavmin yanından geçtim. Dudakları doğrandıkça yine eski halini alıyordu. Cebrail'e sordum. Ya Cebrail, kimdir bunlar? Dedi ki, bunlar kendi dediklerini yapmayan, Allah'ın kitabını okuyup da içindekilere amel etmeyen ümmetinin hatipleridir. Onu inkar edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir. Hac suresi 19. ayet. Doğrusu günahkarların yiyeceği zakkum ağacıdır. Duhan suresi 46. ayet. Orada serinlik bulamayacaklar. İşlediklerine uygun olarak kaynar su ve irin dışında bir içecek tatmayacaklardır. Nebe suresi 24 ve 26. ayetler. Muhammed bin Ka'b el-Kurazi radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennemliklerin 5 duası vardır. Allah Celle Celaluhu o duaların 4 tanesini dinleyecek, 5. olunca onlarla artık hiç konuşmayacaktır. Onlar, Rabbim bizi 2 defa öldürdün ve dirilttin. Biz suçlarımızı itiraf ettik. Bir daha buradan çıkmaya yol var mıdır? Derler. Onlara, yalnız Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ederdiniz de, ona eş koşulunca inanırdınız. Bugün hüküm yüce Allah'ındır, denir. Mü'minun suresi 11 ve 12. ayetler. Rabbimiz gördük ve dinledik. Artık bizi dünyaya çevir de iyi işler yapalım, derler. Secde suresi 12. ayet. Allah Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verir. Bugüne kavuşmayı unutmanızın karşılığını görün. Doğrusu bugün biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Secde suresi 14. ayet. Haksızlık edenler, Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar ertele de çağrına gelelim, peygamberlerine uyalım, derler. İbrahim suresi 44. ayet. Allah Celle Celaluhu şu cevabı verir. Siz daha önce sonunuz gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?
İbrahim Suresi 44. ayet. Buna karşılık şöyle derler: Rabbimiz, bizi çıkar da yaptıklarımızdan başka hayırlı iyi işler yapalım diye bağırışırlar. Fatır Suresi 37. ayet. O zaman onlara şöyle deriz: Sizi öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcısı olmaz. Fatır Suresi 37. ayet. O pişmanlık gününde o kişiler artık diyecekler ki: Rabbimiz, bizi bedbahtlığımız yermişti. Sapık bir millet olmuştuk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Tekrar günaha dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz. Bu son haykırış pişmanlık karşısında alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu der ki: Sinin orada. Benimle konuşmayın. Mü'minun Suresi 108. ayet. Bu onların konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür beyan etsinler. Mürselat Suresi 35 ve 36. ayetler. Ateş onların yüzlerini yakar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun Suresi 104. ayet. Başlarına da kaynar su dökülür de bunlarla karınlarındakiler ve deriler eritilir. Hac Suresi 20. ayet. O gün cehenneme doydun mu deriz. O daha var mı der. Kaf Suresi 30. ayet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular: Ben cehennemden en son çıkacaklarla cennete en son girecek olanları bilirim. Kişi emekleyerek cehennemden çıkar. Allah Azze ve Celle ona haydi git cennete gir der. O kişi de cennetin kapısına gelir. Ona oranın dolu olduğu gösterilir. O da tekrar geri döner. Şöyle der: Ya Rabbi, onu dolmuş buldum. Allah Celle Celaluhu buyurur: Haydi git ve cennete gir. Orada senin için de tüm dünyanın 10 mislinine yetecek kadar da yer vardır. O kul da sevincinden şaşırıp: Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin, benimle eğleniyor musun? Sen meliksin der. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki: Allah'ın yüce Resulü bu kısmı anlatırken azı dişlerini görünecek kadar gülümsediğini gördüm. Alemlerin efendisi orada bulunanlara neden gülümsediğimi sormuyorsunuz dedi. Biz de ey Allah'ın Resulü nedendir dedik. Alemlerin efendisi dediler ki: Ben alemlerin Rabbinin de o kulun sözüne gülümsediğini gördüm dediler. Ve cehennemden en son çıkıp cennete en son bu kişi girecektir.

0: derilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Nisa suresi 56. ayet. Allah bizleri, ümmeti bulunduğumuz efendiler efendisi, iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz'e bağışlasın. Onun şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Amin.
1: Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Hafizsin sen. Hafiz.
2: Ya
1: Hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerim senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Rabbimize hamdolsun, hem bir dönemin sonuna hem de bir cumartesi gecesine bizi eriştirdiği için. İnşallah bu güzel nimetlerin hakkını verenlerden oluruz. Bugün Allah nasip ederse cihat ahlakı bahsinin son dersini beraberce işleyeceğiz. Allah'ın kelimesi yücelsin diye. Kelimetullah ifadesi hem Kur'an'ı hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanından çıktığı için nebevi bir kelimedir. Kur'an'da da bunun karşılığı var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu beyanlarında da bunun karşılığı var. Hemen Tevbe suresinin 40. ayetini hatırlamanız lazım. O ayette Rabbimiz buyuruyor ki, eğer siz ona, buradaki o kim biliyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer siz Resulullah'a yardım etmezseniz bunun hiçbir önemi yok. Ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler onu iki kişiden biri olarak, Ebu Bekir'i kastediyor tabi burada radıyallahu anh, Mekke'den çıkardıklarında, bunu parantez içerisinde söylememiz lazım, ayette Mekke yok. Onlar mağaradaydı. O arkadaşına diyordu ki, korkma, üzülme, Allah bizimle beraberdir. La tahsen, innallaha ma'ana. Bunun üzerine Allah sükunet sağlamış, onların üzerine bu sükuneti indirmiş, emniyeti indirmiş ve onları görmediğiniz ordular ile desteklemişti. Bu bilgiyi verdikten sonra Allah kafir olanların kelimesini, sözünü alçattı. Allah'ın kelimesi, sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, üstündür, hakimdir, her işini hikmetle yapandır. Burada kelimetullah ifadesini görüyoruz zaten. İlahi kelimetullah ifadesini görüyoruz zaten. Şimdi bu ayetin şöyle bir zeminini hatırlayın. Belki hicretten bahsediyor. Ama hicretin üzerinden kaç yıl geçtikten sonra bu olayı anlatıyor. Hemen hicretin arkasından nazil olmuş bir ayet değil bu ayet. Biliyorsunuz bu ayet Tevbe suresinde ve Tevbe suresi Tebuk öncesi ve sonrasındaki olaylar üzerine indi. Nasıl bir zemin vardı o anlarda? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zorluk ordusu olan o İslam ordusunu çıkarma adına bir hazırlığa giriştiğinde Müslümanları ve o gün Medine'de bulunan münafıkları ki özellikle de münafıkları infaka teşvik etti. Bu orduya katılma adına Müslümanları da münafıkları da davet etti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz münafıkların büyük bir kısmını tanıyordu. Ve o zaman eğer bu manada bir adım attırabilseydi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların yüreklerinde var olan o nifakı infak ilacı ile aslında tedavi edecekti. Onun için ısrarla ve tekrarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç yapmadığı kadar insanları infaka teşvik etti. Mescid-i Nebevi'de, minberinde, bazen sohbet meclislerinde, bazen ayaklarına giderek ısrarla onları infaka teşvik etti. Bu aslında aleyhissalatü vesselam Efendimizin İslam ordusu için istediği bir şeymiş gibi gözükse de öncelikli olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin yapmak istediği onların yüreklerindeki o hastalığı bir yönüyle gidermekti. Olmadı, yapamadılar, yapmadılar, yapmamaları bir tarafa, bir de her zaman olduğu gibi münafıkların işi budur zaten, bir propaganda başlattılar. Neydi?

yapıyorlardı. İşte bunun üzerine indi bu ayet. İster verin, ister vermeyin. İster yapın, ister yapmayın. Bütün şartların aleyhissalatü vesselam Efendimizin aleyhinde olduğu hicret yolunda ve Sevir Dağı'nda bile Allah peygamberini, Resulünü korumuş ve bu dini, bu kelimeyi desteklemişse bütün dünya o kelimeyi ortadan kaldırmak için seferber olsa ne yazar? Allah'tır bu davanın sahibi. Bir davanın sahibi eğer Allah'sa bütün dünya onun karşısına çıksa ne yapabilir ki? O davayı susturmaya, o davayı yok etmeye, o kelimeyi yok etmeye kimin gücü yetebilir ki? Ayet bunu hatırlatıyor. Müslümanlara hatırlatıyor, münafıklara hatırlatıyor. Bu manada çok önemli bir hakikati nazara vererek davanın Allah davası olduğunu, kelimenin Allah kelimesi olduğunu ve Allah'ın kelimesinin yücelerin en yücesi olduğunu bütün o muhatapların ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığın, sadece Müslümanların da değil, bütün insanlığın anlamaları için bu hakikati nazara veriyordu. Biz o ayeti değerlendirirsek ayetten çok ama çok şeyler alırız da, teslimiyet adına alırız, temsiliyet adına alırız, tekbir adına alırız, alırız da alırız ama asıl konumuz o değil. Ayetin sonunda kafirlerin kelimesinin alçak olduğu, Allah'ın kelimesinin ise yüce olduğu beyan edildi. Biz sadece o son kısımla, konumuz o olduğu için o son kısımla ilgilenirsek elde edeceğimiz çok mühim mesajlar var. Nedir o mesajlardan bir tanesi? Küfrün kelimeleri bütün dünyayı kaplasa bile alçaktır, değersizdir. Varsın bütün erişim, bütün ulaşım, bütün iletişim araçları küfrün elinde olsun. Sabahtan başlasınlar akşama kadar İslam'ın aleyhine konuşsunlar. Küfrü anlatsınlar. Küfre ait şeylerden bahsetsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Allah onları alçak kılmış. Onlar rezildir. Rezilliğe mahkumdurlar. Hiçbir zaman da bundan kurtulamayacaklar. Bu ayet Allah'ın kelimesiyle küfrün kelimesini mukayese ederken küfrün kelimesinin böyle bir tabiatta olduğunu bizim nazarımıza veriyor. Küfrü alçaltan ikinci mesaj, Allah olduğu için onu yüceltecek hiçbir güç yoktur. Alçaltan Allah'tır. Onun için bütün dünya toplansa, bir araya gelse asla o küfrün, alçak olan o kelimesini yüceltemeyecek. Bilmem bu iki tane madde sizin nazarlarınıza Abdullah İbni Mesud'u düşürdü mü? Zihin dünyalarınız onu hemen çağrıştırdı mı bilmiyorum ama çağrıştırsın. Rahman suresini okurken tekmeler altında çiğnendiği zaman, kan revan içerisinde Darul Erkam'a taşındığında aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ey İbni Mesud, ben sana demedim mi sen zayıfsın? O adamların baskılarına, işkencelerine dayanamazsın. Bak ne hale girmişsin dedikleri zaman ne demişti İbni Mesud? Ya Resulallah, öyle alçaktılar ki onlar. Öyle zelildiler ki. Hiçbir zaman Mekkeli müşrikleri bu kadar zelil bir durumda görmedim. Ayaklar altında çiğnenen İbni Mesud radıyallahu anh. Ama bu sözlerin sahibi de o. Çünkü o biliyor. Kelimetullah'ın, ilahi kelimetullah'ın ne demek olduğunu çok iyi bilen birisi olarak konuşuyor. Bu bilinçler olduğu için orada tekmeler altında inlese, kan revan içerisinde kalsa bile sözü o oluyor. Üçüncü mesaj, Allah'ın kelimesi zaten yücedir. Hiçbir beşer ona yücelik adına bir şey kazandıramaz. Beşerin katacağı bir şey yok Allah'ın kelimesine. Allah'ın kelimesi zaten yüce. Bütün bir insanlık inkar etse, bütün insanlık şu anda İslam'a karşı olsa, Allah'ın kelimesine, o kelimenin ne olduğunu şimdi söyleyeceğim, Allah'ın kelimesine bir zarar verebilir mi? Veremez. Çünkü o bizatihi kendinden
Allah ona o anlamı ve o

0: ana yüklediği için kendinden kaynaklanan bir cazibesi ve gücü var. Dolayısıyla birileri ona bir şey katamaz. Beşerin içerisinden kim olursa olsun hiçbir şekliyle ne menfi ne müsbet ona etki edemez, bir şey katamaz. Dördüncüsü, Allah'ın kelimesi zaten yüce olduğu için o kelimeye az ya da çok hizmet eden yücelir. Bu çok önemli bir şey. Yüce bir makamın hizmetkarı olursanız siz de o yücelikten nasiplenirsiniz. Allah'ın kelimesi yüce, zaten kendiliğinden yüce. Sen de o kelimetullah için bir şeyler yaptığın zaman o şereften, o izzetten sen de bir şeyler alıyorsun. Dolayısıyla o yücelikten bir yönüyle hizmetinin oranında nasiptar oluyorsun. Eğer biz bugün 14 asır sonra bile sahabeyi anlatıyorsak, ki onları anlatıyoruz, birazdan yine size anlatacağım, halen onlardan ilham almaya çalışıyorsak, tarihin belli dönemlerinde bazı isimler bizim için çok farklı yerlerde duruyorsa, mesela Selahaddin Eyyubi dediğimiz zaman şöyle yüreğimizin tellerine dokunuyorsa, İzbin Abdüsselam dediğimiz zaman tanıyorsanız eğer onu, şöyle derinden bir ah çekiyorsanız, Ömer İbnül Abdülaziz dediğiniz zaman bambaşka ufuklara yelken açıyorsanız, İmam Ebu Hanife dediğiniz zaman aklınıza bambaşka şeyler geliyorsa, Ahmet bin Hanbel size mücadele adına çok ama çok şeyler söylüyorsa ve daha niceleri, bu manada aslında yüce olan kapının hizmetkarı oldukları için kazandıkları o şerefin Allah tarafından unutulmaması noktasında bir ödülüdür. Unutmayan unutturmuyor. Onlar böyle bir beklentiye girmediler ama Allah unutturmuyor. Allah onların bu ecrini, mükafatını hiçbir şekilde ahirette zayi etmeden bu dünyada da iman edenlere ilham kaynağı olsunlar diye sürekli gündemde tutuyor. Beşinci mesaj nedir biliyor musunuz bu ayetin? Eninde sonunda yükselecek olan kelime, dava sadece ve sadece Allah'ın kelimesidir, Allah'ın davasıdır. Böyle. İster anlayalım, ister anlamayalım böyle. Eğer anlasaydık, bugün 1 milyar 700 milyon Müslümanın paramparça olması bizim ümitlerimizi zedelemezdi. Evet, sıkıntı çekerdik, morallerimiz de bozulurdu. Ama ümit adına hiçbir şeyi kaybetmezdik. Allahu Ekber dediğimiz zaman aklımızda, zihnimizde acabalar belirmezdi. Allahu Ekber ama elin teknolojisi var. Allahu Ekber ama güç onlarda, silah onlarda. Böyle bir şey bir Müslüman demezdi. Eğer gerçekten Allahu Ekber demenin ne olduğunu anlasaydık. Allah'ın kelimesinin yüce olduğuna inanan birisi zafere kilitlenmez zaten, sefere kilitlenir. O kendisini seferden sorumlu tutar. Netice adına hiçbir hesaba takılmaz. Netice hesapları yapmadan rızay ilahi adına bir şeyleri elde etme ve mükellefiyetini yerine getirme adına bir ızdırap altında inler. Eğer biz anlasaydık buradaki şu ifadeleri ve gerçekten o gün ilk muhatapların dünyasına verilen o Tevbe suresinin 40. ayetindeki mesaj biraz olsun bizim dünyalarımıza taşınsaydı, inanın öyle bir hale gelirdi ki cenneti yüreğimizde taşırdık. Cennet yüreğe girdiği zaman artık dünya cehennem olsa ne yazar? Dünyayı sana dar etmek isteyenler sana hiçbir şey yapamayacaklar o zaman. Cennet senin yüreğine girdiği an bambaşka bir haldesin sen artık. Ve gerçekten kelimetullahın, ilahi kelimetullahın ne kadar yüce olduğunu, yüksek olduğunu, âli olduğunu, ulvi olduğunu anlayıp ona göre bir şeyleri yapma noktasında seferber olurdun. Allah bizleri de anlayanlardan eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, ayetin verdiği bu mesajlar zihnimizde bir yerde dursun. Şimdi gelin bir de Efendimizin nebevi bir beyanına misafir olalım. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok ama çok önemli bir noktaya dikkatlerimizi çekecek. Ebu Musa el-Eşari naklediyor. Diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle otururken Medine dışından, köylerden, bedevi olanlardan biri Medine'ye geldi. Söyledim, bir daha söyleyeyim, bu şeyler zihnimize iyice otursun. Bedevi ifadesi sadece tahkir amaçlı kullanılmaz. Bazen bunun için kullanılır ama sadece bunun için kullanılmaz. Dışarıdan gelen köylüye de böyle söylenir. Hatta o bedevilerin içerisinden bazıları vardır ki çok ama çok medenidirler. Köylüdür ama medenidir. Sahabe de çok sever onları. Çünkü onlar gelir aleyhissalatü vesselam Efendimizin karşısında durur. Rahat bir biçimde soracaklarını sorarlar. Sahabe de bazen der ki keşke gelseler de sorsalar bazı şeyler, biz de öğrensek diyerek onların gelişlerini beklerler. İşte öyle birisi, dışarıdan gelen biri geliyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru soruyor. Ya Resulallah, bir adam bir savaşa ganimet elde etmek için çıksa, bir diğeri başkaları tarafından övülmek, anılmak, taltif görmek için çıksa, dikkat edin ne olur. Bir başkası mevki, makam, şan, yani kendi konumunu yüceltmek için çıksa ve bunlar için cihad etse, bunların hangisi Allah yolundadır? Gayet açık değil mi soru? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bunu soruyor. Siz bu üç tane söylenenlere başka şeyleri de ekleyin. Yani bir insan rıza-i ilahi var, yok değil, ama rıza-i ilahinin yanında başka şeyleri de bu işin içerisine dahil etse. Mesela hocam beni övsün, hocamın gözüne gireyim. Mesela bir kurumdadır, şu hizmeti yaparsam biraz daha öne çıkarım. Biraz daha bu manada farklı bir biçimde bazı şeyleri arttırırım. Ya da başka bir şekilde rıza-i ilahi ile beraber başka bir şey, artık neyse, şimdi somut şeyler söyleyeceğim ama için ucu başka yerlere dokunacak diye söylemek istemiyorum ama siz anlayın. Yani rıza-i ilahi dışında bir şeyler de varsa ve böyle bir insan cihat ettiği zaman bunların hangisi Allah yolunda cihat etmiş olur? Bedevi sahabinin sorduğu bu soruya aleyhissalatü vesselam Efendimizin verdiği cevap gayet net. Her kim sadece ve sadece Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa onunkisi Allah yolundadır. Bu işte ortak yok. Sadece ve sadece Allah rızası olacak. Rıza-i ilahi dışında bir şey varsa orada ilahi kelimetullah yok. Belki şeklen olsa bile yok içinde. Ve bugün Müslümanlar olarak aslında en büyük sorunumuzun ne olduğuna dair de siz buradan ipuçları alın. Ben size bir tane daha hadis söyleyeyim. Onun üzerinden bir değerlendirme yapayım. Abdullah İbni Abbas buna benzer bir rivayet naklediyor bize. Geldi diyor bir adam. Dedi ki ya Resulallah, ben öyle bir yerde duruyorum ki hem Allah rızasını çok ama çok istiyorum, hem de yaptığım hizmetlerin başkaları tarafından görülüp takdir edilmesini de istiyorum. Hem Allah rızasını istiyorum ve Allah rızası için bir noktada duruyorum. Aslında yaptığımda böyle bir şey var. Ancak yaptığım hizmetlerin başkaları tarafından görülüp takdir edilmesini de istiyorum. İbn Abbas diyor ki radıyallahu anhuma, başını şöyle eğdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dakikalarca konuşmadı. Sonra başını kaldırdı ve hiçbir şey söylemeden Kehf suresinin 110. ayetini okudu. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih ameller işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Bu ayeti söylemesi ne demek biliyor musunuz? Yani ben Allah'ın rızasını umuyorum ama birileri de beni beğensin, bunu da istiyorum dediğin anda ibadette şirk koşmuş oldun. Zaten bunun adı neydi? Riya. Riyayı nasıl tarif ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Şirkul ashar, küçük şirk, ya da şirkul hafi, gizli şirk. Eğer riya şirkse işte Kur'an'daki karşılığı da bu ayettir. Allah bu manada ortak istemiyor. Sadece ve sadece rıza ilahi için olacak. Kolay mı? Vallahi zor. billahi zor, zor tallahi zor. Ama budur işte, bu manada bir mücadeleyi Rabbimiz istiyor bizden. Peki bir muhasebe yapalım mı? Şöyle bir siz de kendi iç dünyanıza dönün, bir muhasebe yapalım. Şu kadar vakfımız, derneğimiz, cemaatimiz, belediyemiz, suyumuz, buyumuz var. Bir sürü programlar yapılıyor. Şimdi birkaç gün sonra Ramazan'a varacağız. Başlayacak Ramazan'ın birinden 30'una kadar yüzlerce, belki binlerce şu memlekette programlar olacak. Hocalarımız vaazlar verecekler. Camiler coşacak. Başka yerlerde programlar olacak. Televizyonlarda akşama kadar din konuşulacak. Açacaksınız, birisi konuşuyor. Kapatacaksınız, biri susacak. Açacaksınız birini, bir başka hoca konuşuyor. 30 gün boyunca televizyonlarda buna şahit olacaksınız. Peki Ramazan bitince ne olacak? Ne değişecek bizim hayatımızda? Acaba o Ramazan'daki bir aylık o hizmet diğer aylara intikal edecek mi? Yani Ramazan bizi adam edecek mi? İnşallah etsin de ben bu sözlerimi geri alayım. Ama geçmiş Ramazanlar ortada. Şimdi bu Ramazan inşallah ben yanılmış olurum. Ama bir hakikati ben sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Eğer bu kadar söz söylüyorsak, ki bu söz söyleyenlerden biri de benim. Ben de kendimi onların içerisine dahil ederek söylüyorum. Bu kadar söz söylememize rağmen, bu kadar konuşmamıza rağmen, bu kadar vaaz, irşat, tebliğ adına bir şeyler söylememize rağmen halen bu memleketteki 5 vakit namaz kılma oranı bu memleketin 1/4'üne ancak ulaşabiliyorsa, ki o 1/4'ünün bile doğru dürüst namaz kıldıkları meçhul, o da ayrı bir dert. Demek ki bir şey var arkadaşlar, bir şey var. Biz bu işleri Allah rızası için yapmıyoruz. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bizim başka hesaplarımız var. Başka hesaplarımız olduğu için Allah bereket vermiyor. Başka bir şekilde bu manada planlar yaptığımız için Allah bizim bu işlerimize teveccühte bulunmuyor. Allah bizi seçmiyor. Allah'ın seçtiği fidanlardan biri biz olmuyoruz. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Konuştuğumuz her şey o meclislerde kalıyor ve hayata intikal eden bir şey olmuyor. Çünkü riyakarlık, nifak öyle bir hayatlarımızı sarmış ki bizim, o nifaktan dolayı ve o riyakarlıktan dolayı o bereketten ne yazık ki mahrum oluyoruz. İşte bu yanlışa düşmeme adına, eğer düşmüşsek kurtulma adına, madem Ramazan arınma ayı ve madem biz adım adım şu anda o arınma ayına gidiyoruz, şöyle oturup hiç kimseye söylememize gerek yok. Buradan konuşup birbirlerimize de bunu söylememize gerek yok. Kalbimizin ibresini rıza-i ilahi üzerinde kitlememiz lazım. Ne yapıp yapıp bizim ciddi bir muhasebe yapmamız lazım. Öyle kendimizi kandırarak olmaz bu. Gerçekten bir muhasebe yapmamız lazım. Adam olmak için, adamlık adına bir şeyleri ortaya koymak için kendimizi ciddi bir şekilde hesaba çekmemiz lazım. Eğer buna bir cesaret gösterebilsek var ya, yani gerçekten kimselere bu manada bir şey söylemeden, bir yerlere vardırmadan, başka şekillerde yapmadan kendimizi işin eksenine koyarak şu muhasebeyi bir yapsak, bu manada hastalıkları teşhis eder, tedavi etme adına da bir gayrete girebiliriz. Şu ana kadar kaç tane Ramazan'ı geçirtti Rabbimiz bize. Üzerimizden kaç Ramazan geçti ama hiçbir Ramazan'da biz adam olmadık. Allah şu Ramazan'da bizleri adam etsin inşallah. Topyekün arınmamıza, şuurlanmamıza inşallah vesile olsun. Bakın benim aziz kardeşlerim, bir örnek vermek istiyorum size bu konuda. Biraz muhasebeyi yaparken bu örnek üzerinden yapmak için. Ümmetin hakimi Ebu Derda kendisinin dahil olduğu bir hadise üzerinden bize bir mesaj verecek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
13: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Hicretin 28. yılı Kıbrıs adasının İslam orduları tarafından fethidir. Kıbrıs'ın fethi ne demek? Hemen aklınıza gelsin. Konstantiniyye'ye yani İstanbul'a açılan yolu açmaktır. Sahabe işi oradan başlattı. Asıl hedef aslında İstanbul'du. Dolayısıyla çok önemliydi Akdeniz'in ortasındaki o adanın fethi, İstanbul'a ulaşacak olan yolları onlara açacağı için çok ama çok önemliydi. Fethi tamamlandı. Şimdi Cübeyr İbni Nüfeyr bize naklediyor. Bir baktım diyor, Ebu Derda bir kenara çekilmiş, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ümmetin hakimidir. Boşuna bir iş yapmaz dedim, yanına vardım. Ey Ebu Derda dedim, Allah bize zaferi nasip etmişken, müminleri bugün aziz, düşmanlarını ise zelil kılmışken, bu gözyaşları da neyin nesi? Sen bugün başka bir ruh halinde olman gerekirken niye böylesin? gözündeki yaşları sildi ve bana şöyle dedi. Ey Cübeyr, bugün biz Allah'a kul olmayı terk eden bir topluluğun nasıl zelil bir duruma düştüğünü gördük. Korkarım ki yarın kulluğu gerçek manada yerine getirmeyelim de ibadetlerimize başka şeyler karıştıralım da cihadımıza başka şeyleri karıştıralım da farklı mülahazaları işin içerisine koyalım da onların durumuna düşen biz olalım. Bu aklıma gelince ben gözyaşlarımı tutamadım diyor. İktidar elde etmiş benim aziz kardeşlerim, dikkat buyurun, Kıbrıs gibi bir adayı fethetmiş. Ama o anda tir tir titreyen bir Ebu Derda var karşımızda. Ve biz bugün aziz olduk Allah'a kul olduğumuz için, ama yarın biz eğer kulluğu terk edersek, cihadımıza İlahi Kelimetullah adına çıktığımız bu yola başka bir şey karıştırırsak, biz bu manada başka bir şeyi karıştırıp da Allah'ın teveccühünden mahrum kalırsak biz de onların durumuna düşeceğiz. Bugün eğer ümmet zelil durumdaysa bizim topyekün oturup bu meseleyi muhasebe yapmamız lazım. Biz niye düşmanın gücüne takılalım? Vallahi düşmanın gücü kendinden kaynaklanmıyor. Düşmanın gücü bizim zilletimizden kaynaklanıyor. Biz bir adam olsak onların gücünün hiçbir şey olmadığını tarihte gördüğümüz gibi bugün de göreceğiz. Ama bugün biz Allah'ın yardımını, Allah'ın teveccühünü, Allah'ın bereketini eğer üzerimize celbedemiyorsak, yani mazlum olarak Allah'ın istediği kıvamda değilsek, zalimin zulmü var evet ama mazluma Allah yardım edeceğini vaat ediyor. O yardım vaadi de mazlumun bir kıvama gelmesidir. O kıvamda Allah'tan gayrı ne varsa yüreğinden söküp atmasıdır. Eğer mazlum olarak bu kıvamda değilsek, bizim elde etmemiz gerekecek asıl şey budur. Allah'ın kelimesini yüceltme adına iddialarımızın altını dolduracağımız şey o mümin kıvamıdır. O kıvama geldiğimiz zaman alacağımızı alacağız aslında. Dolayısıyla burada Ebu Derda'nın o Kıbrıs fethinin arkasından bize verdiği mesajda böyle büyük bir mesaj var ki bu da bizim inşallah muhasebemizin azığı olsun. İlahi Kelimetullah, bu kelime, bu ifade üç kelimeden oluşuyor. İlah, kelime, Allah. İlah, yükseltmek, yüceltmek anlamında, mastardır aslında. Yükseltme, yüceltme anlamında Allah'ın kelimesi yücelsin diye. Tam da böyle tercüme edilebilir. Ya da Allah'ın kelimesi yücedir. Eğer ille de bir şekliyle burada bir hüküm vereceksek böyle de söylenebilir. Abdullah İbni Abbas'a göre kelimetullah, kelime-i tevhiddir. O özel olarak la ilahe illallah'ın kelimetullah olduğunu söyler ki la ilahe illallah Allah'ın bütün kelimelerinin anahtarıdır aslında. Ama siz Allah'ın kelimesi dediğiniz zaman evet o anahtarı anlayın, onun yanında Allah'ın davasını da anlayın. Onun yanında Allah'ın kelimelerinin tamamının içinde bulunduğu Kur'an-ı Kerim'i de anlayın. Onun yanında Allah'ın bize vaaz ettiği Şeriat-ı Garra'yı da anlayın. Allah'ın davası dediğimiz zaman bunlar hepsi içine gireceği için biz Allah'ın davası diyelim. Burada iki soru sormamız lazım benim aziz kardeşlerim. O sorulardan bir tanesi İlahi Kelimetullah bir Müslüman için ne ifade eder? İkincisi İlahi Kelimetullah'ı bizler nasıl yüceltebiliriz? Bu iki soruya doğru cevap verebilirsek eğer inşallah sadece vermekle de kalmaz, hayatlarımıza taşırsak eğer o Allah'ın seçtiğini ifade ettiği o fidanlardan biri de bizler oluruz inşallah. Gelin bunlara bir cevap verelim. İlahi Kelimetullah bir Müslüman için ne ifade eder? 1. İlahi Kelimetullah davaların en mukaddesidir. Allah Kuddüs olarak o davaya bir kutsiyet vermiştir. O davanın eğer neferiyseniz bu kutsiyetten şöyle ya da böyle nasipdar olursunuz. Nasipdar olanların yüzlerce menakıbını okuyoruz biz. Kerametini okuyoruz biz. Bunlar var, olmaya da devam ediyor, kıyamete kadar da olacak. Çünkü bu dava mukaddes bir davadır. Allah kendisi bu davaya farklı bir kutsiyet atfetmiştir. Kelimesi yüce olduğu için, o yüce olan kelimesi adına kendi davasını İlahi Kelimetullah olarak belirleyen bir insan mukaddes bir davaya gönül vermiş olur. Dolayısıyla bizim için ne ifade eder sorusuna verilecek ilk cevap budur. İlahi Kelimetullah davaların en mukaddesidir. İlahi Kelimetullah sevdaların en yücesidir. Bir sevda lazım buna. Öyle bir sevda ki başka bir sevda olmayacak gönülde. Öyle bir sevda ki arkada aşk kalmış, eş kalmış, evlat kalmış. Allah'a emanet ettim deyip yola çıkacaksın. Böyle bir sevda. Zor değil mi bu? Zor ama sahabe bu işte. 93 yaşında Ebu Eyyub El Ensari. Kendisi burada. Allah ondan bizi her daim nasiptar kılsın. Hanımı Ümmü Eyyub nerede? Kızı var, çocukları var. Merak ediyor musunuz? Ebu Eyyub El Ensari'nin ailesi nerede? Aileyi unutarak gelmiş. Böyle bir dava. Öyle bir dava ki o davada ikinci bir sevgili yok. Bir tek sevgili var. Benim sevgilim sadece ve sadece İlahi Kelimetullah oldu diyebilecek kadar derin bir aşk var. Eğer sahabe bu sevdayı bu manada anlamasaydı vallahi çıkamazlardı Medine'den. Medine'den çıkmak kolay mı Allah aşkına Müslümanlar? Kendinizi biraz yerine koyun. Gidiyorsunuz 10 gün umreye gelemiyorsunuz. 15 gün hacca gidiyorsunuz gelemiyorsunuz. Bir ayağınız orada kalıyor, gönlünüz orada kalıyor. Bu insanlar orada doğmuş büyümüş. Bu insanların yüzlerce binlerce hatırası var orada. Her yürüdükleri yerde Resulullah'la alakalı bir hatıra yaşamışlar. Allah Resulü onları övmüş, cennetle müjdelemiş. Kur'an ayetleri onların üzerine inmiş. Onlarca hatırası var ama demişler ki hayır, bir davaya gönül verdik biz. Varsın bu dünyada bizim bedenimiz Medine'den mahrum olsun. Peygamber şehrinden de mahrum olsun. Varsın bizim yüzlerimiz de Medine'den mahrum olsun. Medine'ye sırtımızı dönelim, varsın bir şey olmaz. Ama hiç değilse yüzleri Medine'de olmayanların yüzlerini Medine'ye çevirelim. Hidayetten mahrum olanlara o hidayet nurunu taşıyalım. Böyle bir sevda olmasaydı o insanlar Medine'den asla çıkamazlardı. Ama her şeylerini ayaklarının altına aldılar. En ufak bir dünyevi hesaba girmediler. En ufak bir ikbal kaygısı taşımadılar. En ufak bir iktidar hesabı yapmadılar. Biz Medine İslam Devleti'ni kurduk. Şimdi Medine'ye develer yüklü ganimetler geliyor. Biz Medine'de kalalım ve o ganimetlerden payımıza düşeni alalım demeden, ona bile sırt dönerek kendi evlatlarını, evladu iyallerini de arkalarında bırakarak o gönüllerinde gerçekten sözde değil özde olan davalarına gönül verip o sevdalarının yoluna düştüler. Kolay bir şey değil. Ben kolay bir şeyden bahsetmediğimi çok iyi biliyorum. Ama istiyorum ki inşallah birbirimize şahit olalım da sahabenin şu güzelliğinden biz de biraz olsun nasiptar olalım. Üçüncüsü, İlahi Kelimetullah hedeflerin en yükseğidir. Herkesin bir hedefi var. Bu da hedeflerin en yükseği. En yükseği olduğu için bunun için neler neler ortaya koydular. Dördüncüsü, İlahi Kelimetullah amellerin en bereketlisidir. O bereket sahabenin hayatında ortada. Başka bir söze gerek yok. Beşincisi, İlahi Kelimetullah hayallerin en güzelidir. Şöyle bir şey görüyoruz benim aziz kardeşlerim sahabenin hayatında. Mesela Ebu Talha'da. Eğer bir yıl cihada çıkmamışsa, bir sefer yoksa hayatında, Medine'de o yılı hüzünle geçiriyor. evlatlarına, yanındakilere büyük bir kayıp içerisinde olduğunu söylüyor. Artık çocukları, torunları, bakın torunları diyorum, yaşı o kadar ilerlemiş. Gitsin

de dedemiz hiç değilse bu kadar üzülmesin diyerek cihada göndermek zorunda kalıyorlar. Böyle bir aşk, böyle bir hedef, böyle bir sevda. Artık ilahi kelimetullah'ın bir Müslüman için neler ifade ettiğini siz bu kelimeler üzerinden anlayın. Gelin ikinci fasla. İlahi kelimetullah'ı bizler nasıl yüceltebiliriz? Çok önemli şeyler söylenir. Hadislerden bu manada çok önemli mesajlar var. Ama onların hepsini anlatmaya mecal de yok, vakit de yok. Ben size yine bunlara ait bazı kavramlar vereyim ama siz biraz altını doldurun. Ben belki birazını açıklarım ama geri kalanını siz doldurun ki asıl almamız gerekeni alalım. İlahi kelimetullah'ı bizler nasıl yüceltebiliriz? Birinci madde nedir biliyor musunuz? Selim bir niyet, derin bir saffet ve engin bir sükunetle. En başa bunu yazacağız. Selim bir niyet, derin bir saffet ve engin bir sükunetle. Eğer niyet bu manada sıkıntılı olursa baştan kaybettik zaten. En başta o olacak. Niyet bir kere doğru olacak ki elimize geçen sadece yorgunluk olmasın. Selim bir niyet bunun için. Saffet, saflaşmak, durulaşmak. Derin bir saffet lazım. Tevhid saffetle elde edilir. Saf olmayan, saflaşmayan tevhidi elde edemez. Onun için derin bir saffet. Eğer bunlar olursa engin bir sükunet olur. Ama yine de biz bunu bir madde olarak yazmamız lazım. Bir kalp duruluğu. Hiçbir endişeye mahal bırakmayacak kadar bir kalp duruluğu. Bu işte ancak engin bir sükunetle karşılanır. Düşmanlar, ordular hazırlamışlar. Ne yazar? Eğer engin bir sükunet varsa, Allah'a bu manada teslim olma noktasında bir şey ortaya konmuşsa mesele tamam zaten. İkincisi ne lazım bize? Büyük bir şefkat, eşsiz bir merhamet ve fevkalede bir fedakarlıkla. Büyük bir şefkat, eşsiz bir merhamet ve fevkalade bir fedakarlıkla. Bunları anladınız. Büyük bir şefkat belli. Çünkü insanlara ilahi kelimetullah'ı ulaştıracaksınız. Şefkat duymazsanız ulaştıramazsınız. Onun için bu lazım bize. Merhamet olacak ki o merhamete ait bazı şeyleri muhataplara ulaştırabilirsiniz. Ama burada asıl üzerinde durmamız gereken önemli bir ifade, fevkalade bir fedakarlık. Ne demek fevkalade? Alışılmışın ötesinde. Ne demek bu? Ben fazla uzatmadan size söyleyeyim. Şu bizim davamız olsun. Bu davayı şöyle tutmakla tutmuş olmuyoruz. Şöyle tutmakla da tutmuş olmuyoruz. Şöyle eğer tutarsak tutmuş oluyoruz. İşte böyle tutmak fevkalade bir fedakarlık ister. Sadece işin ucunda işte nedir? Sosyal bir zenginlik olsun benim hayatımda. İlahi kelimetullah da dilimde olsun ama haftanın da işte birkaç saati onunla meşgul olsun. Böyle bir şeyle olmaz bu benim aziz kardeşlerim. Böyle bir şeyle olmaz. Sahabe eğer o taşın altına elini değil bütün bedenini koymasaydı bu olmazdı. Ben bütün bedenimizi koyalım da demiyorum. Keşke diyebilsem onu. Eğer kendim bütün bedenimi taşın altına koysaydım sizi de ona davet edebilirdim. Ama ben kendimi biliyorum. Bütün bedenimi koymadığım için sizi davet edemiyorum. Ama diyorum ki hiç değilse gelin şu risalet davasının altında o taşın altında elimiz olsun. Sadece tırnağımızı vermeyelim. Sadece tırnağımızı vererek bu manada fedakarlık yapmış olamayız. Elini verdiğin zaman ancak bazı şeyleri hissedersin. Çünkü o elini verdiğin zaman o taş senin elini acıtacak. Allah yolunda acıtma adına bazı şeyleri kavradığın zaman sen ilahi kelimetullah davasının ne kadar büyük bir dava olduğunu o zaman anlayacaksın. Ama şimdi tırnağımız sadece orada olduğu için o da iyilerimiz tırnağını veriyor. Bazıları tırnak bile vermiyor. İyilerimiz sadece tırnağını verirken bu manada bazı şeyleri tam anlamıyla hissetmediğimiz için o davaya hizmet noktasında belli şeylerin
tam anlamıyla tadına, lezzetine, şuuruna eremiyoruz. Onun için burada fevkalade bir fedakarlık diyoruz. Üçüncüsü, doğru bir usul, düzgün bir üslup ve kuşatıcı bir lisanla. Evet, dava ilahi kelimetullah davası. Ama bu bize lazım. Doğru bir usul lazım, bir menheç. Rabbani olacak, nebevi olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın öğrettiği üzere olacak. O düzgün bir üslupla olacak. Öyle kırarak, dökerek, ben Allah'ın dinine hizmet ediyorum. Öyle o etrafı kırarak, dökerek, böyle bir şey yok. Bu işin bir üslubu var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cihana bir nezaket, bir zerafet bırakarak gitti. Bir Müslüman cihadında da bunu gözetmelidir. Eğer biz cihad ederken bu zerafetten ve nezaketten ve bu nezahatten uzak kalırsak, kaş yapalım derken göz çıkarırız. Öyle elimize Kur'an'ı alıp sokaklara çıkıp bağıracak halimiz yok. Böyle bir şeye gerek de yok. Kendisini Müslüman sayan bir toplumun içerisindeyiz. Sen hastalıkları işaret etmen gerekir. Nasıl bu manada o hastalıklarının var olduğunu bu toplumun insanlarına birebir ulaştırman gerekir. Doğru bir usul olacak bu konuda ve üslubun gerçekten peygamber mesajına ve peygamber yoluna uygun bir üslupla olacak. Bu manada sadece hamasetle hareket edersen eğer, hamasetle yaptığın her şey Allah korusun o aziz İslam'a zarar verebilecek. İnsanların nezdinde bazı şeyleri farklı bir biçimde taassup oluşturacak, bazı yerlerde daha farklı bir biçimde arıza oluşturacak adımlar atarsın. Onun için doğru bir usul, düzgün bir üslup ve şu ifadeye ne olur dikkat edin, kuşatıcı bir lisanla. İslam'ın çağrısı sadece gençlere değil, İslam'ın çağrısı sadece olgunlara değil, İslam'ın çağrısı sadece kadınlara, genç kızlara değil, İslam'ın çağrısı sadece erkeklerin belli bir sınıfına değil, alimlere değil, imam hatiplere değil, ilahiyatçılara değil, böyle bir şey yok. Bu çağrı bütün bir insanlığadır. Kuşatıcı bir lisan olması budur. Öyle bir çağrın olacak ki, öyle bir çağrıyla hareket edeceksin ki senin o davetin nebevi bir davet olacak. Nasıl ki sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kulu la ilahe illallah tuflihu dediyse, la ilahe illallah deyin kurtulun dediyse, sen de aynı hakikate bu hususlara dikkat ederek çağıracaksın. Onun için senin o lisanın asla bir hizbin, bir ailenin, bir coğrafyanın içerisinde olmayacak. Sadece biz Müslümanların yaşadığı coğrafyayla da sınırlı tutamayacağız. Bütün bir dünya. Eğer Allah o Resulünün, o canlar ona feda olsun, o peygamberinin, o güzel adını, o nam-ı celilini bir gün gelecek güneşin doğup battığı bütün topraklara ulaşacağını söylüyorsa, kerpiçten kiremitten yapılmış bütün evlere ulaşacağını söylüyorsa, kıldan tüyden yapılmış bütün çadırlara ulaşacağını diyorsa, sen sadece Orta Doğu'yu dikkate alarak bir üslupla hareket edemezsin. Bütün bir dünyaya İslam'ın çağrısını ulaştıracak bir üslubun olmalı. Kuşatacak ve duydukları zaman herkese evet buradan bana bir şeyler var diyecek bir üslupla olacak. Onun için burada biz evet dava ilahi kelimetullah davası, ama yol, menheç, peygamber yolu Allah Resulü'nün bize öğrettiği şekilde. Ancak böyle olursa biz o davaya gerçek manada mensup ve hadim olabiliriz. Dördüncüsü, güçlü bir iştiyak, sağlam bir hamiyet ve yakışır bir heybetle. Dikkat edin, dedim ya bunlar hadislerden, inşallah onları siz tespit edersiniz. Güçlü bir iştiyak olacak. Öyle üniversitede onun bunun bursuyla okurken ona buna beylik yapıp sloganik sözler söyleyip de biraz işe atılınca, farklı bir biçimde hayatın içerisinde belli bir makam sahibi olunca davaya küsecek değil. Ondan sonra da böyle bıyık altından biz de gençken sizin gibi yapardık deyip alaycı alaycı konuşmak değil. Güçlü bir iştiyak olursa bu değil. Böyle bir şey yok.
Eğer güçlü bir iştiyak olursa başından sonuna kadar devam eden bir dava aşkı. Hatta aynen sahabe gibi ömür yaşlanacak ama davanın iştiyakı gençleşecek. Kendisi olacak 90 yaşında Ebu Eyyub El Ensari gibi, davasına iştiyakı 18 yaşındaki delikanlılara taş çıkartırcasına. İşte bu güçlü bir iştiyak budur. Sağlam bir hamiyet, hamiyet duygusunun ne olduğunu biliyorsunuz. Ve yakışır bir heybetle. Ne demek heybet? Müslümanın bir heybeti vardır. Kafire verdiği bir korku vardır. Yeri ve zamanı gelince bu eğer teşhir edilmesi gerekiyorsa, gösterilmesi gerekiyorsa, Müslüman pazularını açmayı da bilecek. Biz niye ihram giyerken bu manada bir şey yaparız? Hazreti Ömer sonra onu sorguluyor. Diyor ki tamam, Mekke bizim oldu gitti. Niye yapalım bir daha? Hayır diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaptı bunu. Bu yapıldıysa eğer Müslümanın gücü kuvveti o haliyle, bedeniyle, pazusuyla da düşmana korku salmalı. Allah Resulü'nün yaptığını ben devam ettireceğim diyerek bu manadaki iştihadını yeniliyor. Aynısını yapacaksınız. Aynısını yapacağız. Sokakta, caddede gezdiğiniz zaman Müslümansın değil mi? Sana ait bir heybet var. Öyle hafif meşrepli olamazsın. Affedersiniz, elinizi alıp dondurmayı ya da elinizi alıp çekirdeği gezemezsin. Hafif meşrepli olamazsın. Sen Müslümansın, bir heybet var sende. Nasıl o heybetini sen el ayağa düşürürsün? Müslüman bu manada yürüdüğü zaman altındaki toprağı şöyle bir sallamalı. Gören gözlere şöyle bir mesaj vermeli. Buradan bir Müslüman yürüyor. İman etmiş, Allah'a gönül vermiş, İlahi Kelimetullah gibi bir davası olan biri yürümüş diyerek bir şey söylemeli. Eğer böyle olmayacaksa pısırık pısırık, boynu bükük, yalandan tevazu numaraları yaparak, böyle bir şey yok. Böyle bir şey hiç kimse kabul etmedi sahabeden. Hatırlıyor musunuz Yemen'den gelen bir gruba Hazreti Ömer'in dediğini? Baktı ki namazlarda şöyle duruyorlar. Yürüdükleri zaman boyunları bükük, üstleri başları garip. Soruyor, diyor, bunlar kim? Diyorlar ki bunlar mütevekkil, Allah'a tevekkül etmiş olanlar. Peki bunlar ne yapıyorlar? Gelip mescide girmişler, ibadet ediyorlar. Peki bunlara kim yiyecek veriyor? Yemekleri nereden geliyor? Biz veriyoruz ey emir el müminin. Desene bunlar mütevekkil değil, müekkil bunlar. Yiyici bunlar. Müslümanların sırtına asalak gibi gir. Nedir ben? Mütevekkil ehliyim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Müslüman alnının teriyle kazanır. Hiç kimseye el açmaz. El açmadığı için işte kimsenin minneti altına girmez. Onun için orada başka bir hal vardır. Böyle olduğu için de boynunu kimsenin önünde bükmez. Bir yerde onun boynu bükülür, o da Allah'ın huzurunda namazda. Namazın dışında hiç kimsenin önünde boyun bükmez Müslüman. Onu yapabilmesi için işte kendisine ait o mürüvveti koruması gerekir. Heybet dediğimiz budur zaten. Şifa binti Abdillah aradan yıllar geçtikten sonra böyle bir zümreyle karşı karşıya geldiği zaman soruyor. Ömer gibi bir kadındır biliyorsunuz Şifa binti Abdillah radıyallahu anha. Diyor ki kim bunlar? Diyorlar ki zahitler. Böyle biraz sinirleniyor Şifa binti Abdillah. Onu siz Hazreti Ömer'in kadını düşünün. Öyle birisi zaten. Biraz sinirleniyor böyle. Böyle zahit mi olur diyor. Zahit dediğin Ömer gibi olur. Yürüdüğü zaman toprağı altında sallatır. Konuştuğu zaman düşmanına karşı korku verir. Kükrediği zaman imanın heyecanını, hamiyetini ortaya koyar. Zahit dediğin Ömer gibi olur. Zahit budur zaten. Anlayan böyle konuşuyor. Onun için İlahi Kelimetullah davası dediğimiz zaman yakışır Müslümanın imanına, İslam'ına, irfanına yakışır bir heybet. Bu heybeti hayattan çıkarmama üzerine bir mesaj. Beşincisi, sarsılmaz bir istikamet, devamlı bir istikrar ve daimi bir istigna ile. Kavramları anladınız. Sarsılmaz bir istikamet,
devamlı bir istikrar ve daimi bir istiğna ile. Sadece istiğna ile ilgili bir iki cümle söyleyeyim. O ney? Gönül zenginliği. Allah'tan başkasına el açmamak. İlahi kelimetullah davasına gönül verenler hiçbir zaman bir kapıda bu manada dilenci olamazlar. Ben hizmet ediyorum diyerek onun bunun kapısında dolaşamam. Bu en büyük İslam'a yapılan zulümdür. İslam'ın bir izzeti var, o izzeti ben ayaklar altına alamam. İlmin bir izzeti var, o izzeti korumak zorundayım. Dolayısıyla bu manada bir Müslüman istiğnayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiği şekliyle anlamalı ve hayatını hakim kılmalıdır. Dinden konuşmalıdır. İnsanları dine davet etmelidir. Dine ait hakikatleri söylemelidir. Ama asla tebliğini, davetini, irşadını geçim kapısı kılmamalıdır. Davetin geçim kapısı kılındığı bir yerde hayır gelmez. Çünkü insanlara bu iş bir şeyler alınsın diye verilmez. Ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir diyen birisi ancak ilahi kelimetullah davasının mensubu olur. Eğer böyle bir şekilde anlamazsak biz bu istiğna meselesini, insanlar bizi gördükleri zaman ha geliyor bizimki yine bizden ne isteyecek diye şöyle bir nazarla bakıyorlarsa vallahi sözümüzün de bir tesiri olmaz, konuşmamızın da bir tesiri olmaz. Ama buradan ehli himmete çok önemli bir mesaj var. Eğer ehli daveti, ehli himmeti ayaklar altına düşürmüşlerse onlar da Allah'a hesabını verecekler. Onlar da istemeden, istetmeden vermeyi, infak etmeyi öğrenmedikleri için ve bu manada Allah'ın kendilerine biçtiği rolün tam anlamıyla yerine getirmedikleri için Allah katında mesuldürler. Onlar da ayrı bir biçimde hesabını verecekler. Dolayısıyla bu manada istiğna meselesi İlahi kelimetullah davasına gönül vermiş herkesin hayatından çıkarmaması gereken en temel esaslar. Size üç tane örnek vermek istiyorum. Üç sahabi üzerinden bu söylediklerim daha iyi zihnimize yerleşsin diye. Ukbe İbni Amir, Ukbe İbni Nafi, Abdullah İbni Hüzafe. Allah üçünden de ebeden razı olsun. Bakın nasıl anlamışlar İlahi kelimetullah davasını. Ve nasıl hayatlarına intikal etmişler ve gerçek manada anladıkları için Allah'ın ikramına nasıl mazhar olmuşlar? Kısaca ben çok uzatmayacağım ama birkaç şeylerini söyleyeceğim. Ukbe İbni Amir kendisini bize anlatırken ben Medine'de bir deve çobanıydım diyor. Allah ondan ebeden razı olsun. 18-20 yaşlarında peygamber mektebine giren çok kısa bir zamanda Suffa'da hem talebe hem muallim olan birisidir. Hayatınızda farklı bir biçimde örnek olsun diye belki doğrudan konumuzla alakadar değil ama gerçekten dolaylı bir biçimde çok ciddi bir biçimde konumuzla alakası olan bir örnek vermek istiyorum. Kendisinin anlattığı bir örnek bu, bir rivayet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu lisanından 55 tane bize hadis rivayet ediyor. Her bir hadisi de biraz sonra size aktaracağım kadar önemlidir. 12 tane arkadaşı var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i ziyarete gelecekler Medine'ye. Medine'nin dışındalar. Ama develeri de var. Ne yapacağız diyor develeri. Ukbe İbni Amir diyor ki tamam diyor. Ben kendimi size feda ettim. Ben develere bakayım burada. Siz gidin Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla görüşün. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne söylerse İyice zihninize nakşedin, dönüp geldiğiniz zaman bana anlatırsınız. Tamam diyorlar, çok da seviniyorlar. Ukbe İbni Amir kalmayı infak etmiş, hakkından feragat etmiş bu manada. Böyle bir şeyi söyleyerek o 11 arkadaşını gönderiyor Medine'ye. Geliyor 11 arkadaşı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kendilerini tanıştırıyorlar. Ukbe İbni Amir'le yapılan konuşmayı da söylüyorlar. Ya Resulallah, arkadaşımız böyle böyle büyük bir fedakarlıkta bulundu. Ellerini açıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ukbe İbni Amir'in yaptığı bu büyük fedakarlıktan dolayı ona hayır dualarında bulunuyor.
Ama Ukbe İbni Amir içi içini yiyor. Ben ne yaptım diyor. Tamam, iyi bir şey yaptım ama şurada Resulullah ve ben Resulullah'tan mahrumum. Bunlar kim bilir ne zaman gelecekler. Şimdi onlar Resulullah'ı gördü, unutacaklar beni. Saatleri, dakikaları Allah Resulü'nün yanında gidecek. Başlıyor nefis, araya giriyor. Zorluyor, zorluyor, zorluyor. Zaman da biraz uzayınca diyor ki develeri ben burada bırakayım, ben de gideyim Allah Resulü'nün yanına. Develeri orada bir yerde bırakıyor sahipsiz. Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru yürüyor. Yolda tanıdığı arkadaşlarından birini görüyor. Diyor ki ne yaptınız diyor. Vallahi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle şeyler söyledi. Öyle şeyler söyledi ki iyice iştiyakını açıyor Ukbe İbni Amir'in. Ne söyledi? Hele birini söyle diyor. Söylüyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim güzelce abdest alırsa günahından temizlenerek annesinden yeni doğmuş gibi olur. Bir abdest müjdesi var burada. Abdestin daha doğrusu insana kazandırdığı bir şey var. Dolayısıyla bu müjdeyi duyunca daha da iştiyak artıyor. O anda o iştiyakla Mescid-i Nebevi'ye doğru yürürken Hazreti Ömer onu görüyor. Bakıyor ki farklı bir hal var Ukbe'de. Diyor hayırdır nedir? Anlatıyor başından gelenleri. Hazreti Ömer iyice iştiyakını açıyor. Diyor ki o ne? Ben sana daha ötesini söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bugün dedi ki kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse Allah ona cennetin kapılarını açar. Cennetin 8 tane kapısı vardır. Şirk üzere eğer ölmemişse Allah der ki gir, hangi kapıdan istersen o kapıdan gir. İştiyakı daha da artıyor, kendini zor Mescid-i Nebevi'ye atıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gören bir yerde oturuyor. Efendimiz geliyor, bir anda bakıyor ki Ukbe İbni Amir karşısında. Ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Yüzünü çeviriyor. Hiçbir şey söylemiyor. Anlamıştır Ukbe İbni Amir. Ya Resulallah niye yüzünü çevirdin diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir şey söylemeyince bir daha soruyor. Efendimiz diyor ki sence bir kişinin istifadesi mi daha kıymetli yoksa 12 kişinin istifadesi mi? Sen geldin, develeri sahipsiz bıraktın, arkadaşlarının zihnini meşgul ettin. Ona sahip çıkmadığın için arkadaşlarının istifadesine engel oldun. Ve böylelikle sen aslında büyük bir hayırdan mahrum oldun. Hemen özür diliyor. Ya Resulallah çok büyük bir hata etmişim diyor. Koşa koşa bir daha gidip develerinin başında o develere sahip çıkıyor. Nasıl bir mesaj aldınız bilmiyorum ama inanın o kadar önemli bir mesaj var ki burada. Bazen ilahi kelimetullah o develere sahip çıkmaktır. Sen eğer o develere sahip çıkmazsan başkaları gelip o mevzilerde duramayacak. O okçular tepesinde duramayacak. İlahi kelimetullahın sancağını ötelere taşıyamayacak. İşte sen bazen bu manada sana verilen iş bölümünün hakkını yerine getirirsen sen de o davanın bir parçası olarak bambaşka noktalara doğru gideceksin. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam burada o mesajı veriyor. Asıl benim size söyleyeceğim şu. Ukbe İbni Amir Afrika'nın fatihidir. Ulaşabileceği yerlere kadar ulaşmış. Mısır'ı fethetmiş. Mısır'ın ilk Müslüman valisi de odur. Ukbe İbni Amir demenin şu topraklarda da önemli bir değeri var. Hicri 52'deki İstanbul kuşatması sırasında buraya da gelmiştir. İstanbul'da da onun ayak izleri vardır. Onun için bizim ona ayrıca bir vefa borcumuz var. O büyük insan Afrika'daki fetihleri tamamladıktan sonra artık ulaşılabilecek bir yer yok o günün şartlarında. Atını şöyle bir Atlas Okyanusu'na doğru sürüyor, çekiyor kılıcını ve tarihe giren o sözü söylüyor. Allah'ım diyor, eğer şu karşıma uçsuz bucaksız şu denizi çıkarmasaydın, senin yüce olan o adını gidebileceğim en son noktalara kadar götürürdüm. Büyük bir niyet bu. Büyük bir niyet aslında, bir gayeyi hayal. Müminin niyeti ise amelinden daha hayırlı.
Allah sanki o büyük insana, o büyük mücahide, o büyük fatihe o söylediğini yerine getirmiş gibi

Dolayısıyla biz bugün Ukbe İbni Nafi'yi de Afrika'nın Fatihi olarak tanımlar ve öyle biliriz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mektebine biraz geç girmiş birisidir. Hicri 62'de o vefat ediyor. Uzunca bir ömür yaşadığı için çokça seferlere katılıyor ve birçok cihat hareketinde bulunuyor. En son onun katıldığı seferler de Afrika'nın geri kalan kısımlarının seferleridir. Tunus'a kadar ulaşmış İslam askerleri. Bir yere gelmişler. Karşılarında derler ya balta girmemiş ormanlar, balta girmemiş ormanlar gibi bir yer çıkmış. İslam askerleri oradan geçmeleri gerekiyor ama geçemiyorlar. Askerlerden birkaçı Ukbe İbni Nafi'nin önüne geliyor ve rapor veriyor. Diyorlar ki ey komutanımız, öyle bir orman ki inanılmaz derecede yırtıcı hayvan var. Akrep var, yılan var, aslan var, ne arasam var. Ve biz biraz yaklaştığımız zaman bize saldırıyorlar. Dolayısıyla askerlerimizin bu ormandan geçmesi mümkün değil. Ukbe İbni Nafi hiçbir şey söylemiyor. Bir müddet sonra o ormanın önüne geliyor. Yüksekçe bir yere çıkıyor ve o ormana hitaben şöyle bir konuşma yapıyor. Ey Allah'ın yarattığı hayvanlar! Bizler Resulullah'ın ashabıyız. Allah'ın yüce olan kelimesini ötelere taşımak için buradan geçmek zorundayız. Eğer sizler Allah'ın kullarıysanız açın yolu da biz geçelim. Diyor ki askerler, Ukbe İbni Nafi'nin bu konuşması bittiği anda biz o hayvanların ormanı boşalttığını gördük. Kimileri yumurtalarını, kimileri yavrularını alarak yılanı, akrebi, aslanı neyse o ormanı boşalttılar. Orman boşaltıldıktan sonra İslam askerleri geçti oradan ve o meşhur Tunus'un meşhur şehri olan Kayrevan'a böylece ulaştılar. Orayı İslam şehri kıldılar. Allah'ın kelimesini yüceltme adına eğer bir adım atılırsa ve bu işte de başka bir şey yoksa, Allah'ın rızası dışında başka bir şey yoksa, Allah'ın rahmeti, bereketi, yardımı, kerameti böyle ulaşacaktır işte. Bazılarına hayal gelebilir böyle şeyler. Bu da olur mu diyebilirler. Ama sadece bu değil ki, neler neler okuyoruz biz tarihte, neler neler. Eğer Allah'ın dünyasıysa, Allah'ın hükümranlığıysa, Allah'ın otoritesi ise, Allah dedikten sonra, istedikten sonra hangi şey onun karşısında durabilir ki ormanlardaki olanlar da dursun. Dolayısıyla Ukbe İbni Nafi'nin orada ortaya koyduğu bu kamet, İlahi Kelimetullah'a gönül vermiş olan insanların yüreklerine su serpen bir güzel müjdeyi, muştuyu da bizlere ulaştırmış oluyor. Gelin üçüncü örneğe, Abdullah İbni Hüzafe'ye. Zor bir örnek aktaracağım size. Allah Resulü'nün güzide sahabilerinden biridir. Büyük bir elçi, diplomatik temsilci. Efendimiz kaç tane davet mektubunu onunla göndermiştir. En son İran Kisra'sına da yine onunla bir mektup göndermiştir. Hazreti Ömer döneminde bir örnek aktaracağım. Hazreti Ömer bunları yaklaşık 100 kişilik bir küçük birlikle Bizans üzerine bir yere gönderiyor. Keşif birliği, birlik giderken oradan da geçiyormuş demek ki Bizans kralı, bunları tutukluyor. Bütün Müslüman askerleri esir alıyor ve onlara baskılar, işkenceler başlıyor. Komutan Abdullah İbni Hüzafe olduğu için Hristiyanlığa geçmesi için bir sürü işkenceye tabi tutuluyor ama hiçbirinden taviz vermiyor. Bakıyor ki komutan, kral bu Müslümanları hiçbir şekilde Hristiyanlığa ikna edemeyecek. Bu sefer diyor ki eğer diyor dinini terk eder, bizim dinimize girersen seni kendime damat alırım, kızımı kendine sana veririm ve seni mülkümde ortak kılarım. Neden bunu söylüyor? Çünkü Müslümanların davet çalışmaları o gün Rum topraklarında etki gösterince o etkiyi kırma adına o zaman Bizans kralı, Rum kralı böyle bir adım atmak istiyor. Ama bu sözün karşısında Abdullah İbni

Zafer'in dediği söz şu oluyor: değil bütün Bizans topraklarını, bana Arap'ın, Acem'in bütün topraklarını versen ben yine de dinimden dönmem. Bu sefer diyor ki kral, seni öldürürüm diyor. Tamam diyor, buna gücün yetebilir. Ama imanı yüreğimden sökmene asla gücün yetmez. Bir yere getiriyorlar Abdullah İbni Huzafe'yi, bağlıyorlar, askerlerine emirler verilmiş. Oklar yağdırılıyor, öldürmek için değil, korkutmak ve yaralamak için. Ne kadar bu manada yine şeyler yapıyorlarsa Abdullah İbni Huzafe geri adım atmıyor. Sonra aynen ashabı Uhdud gibi kızgın suların olduğu büyük büyük kazanlar getiriliyor. Ve o Müslüman askerlerden bir tanesi alınıyor, o kızgın suyun içerisine atılıyor. O suyun içerisine atılır atılmaz kaynar suyun içerisinde paramparça oluyor o Müslüman. Abdullah İbni Huzafe de o kazanın başına doğru getiriliyor. O anda Abdullah İbni Huzafe ağlamaya başlıyor. Kral diyor ki herhalde geri gelecek, herhalde korktu. Ne oldu diyor, kabul edecek misin söylediklerimi? Asla diyor, asla. Peki niye ağlıyorsun? Diyor ki Abdullah İbni Huzafe, ben biliyordum bana şehadet gelecek. Ama bu kadar yakın olacağını hiç bilmiyordum. Diyordum ki Allah yolunda ben çok çok cephelere gideyim. Onlarca seferde Allah'ın kelimesini yüceltme adına kılıç kullanayım. Ondan sonra Allah bana şehadet şerbetini ulaştırsın. Şu anda da şehadete yürürken yüreğimde öyle bir tat var ki ben diyorum ki Rabbime, Allah'ım ne olurdu bana 100 tane can verseydin ve ben de onları arka arkaya senin yolunda harcasaydım. Meğer senin yolunda şehadete yürümek ne kadar güzel bir şeymiş. Bana bir tek değil yüzlerce hayat verseydin. Sarsılıyor kral, sarsılıyor. Böyle bir imanı görünce sarsılıyor. Bunları duymuş askerleri, geri de adım atamayacak. Böyle güzel bir insanı öldürmek de içinden gelmiyor. Allah yaşatacak ya. Tamam diyor, seni serbest bırakacağım. Bir tek şartım var. İhtiram ve saygı işareti olsun diye benim başımı öp, seni serbest bırakayım. Abdullah İbni Huzafe, ben bir kafirin başını nasıl öpebilirim diyor. Kendini sorguluyor. O anda Allah ona bir şey ilham ediyor. Ve o anda krala şunu söylüyor: sadece beni değil, geriye kalan bütün askerleri de serbest bırakırsan senin başını öperim. Söz diyor, eğer öpersen başımı, seni ve bütün Müslüman askerleri, sayının o zaman 80 olduğu söylenir, 80 tane Müslüman askeri serbest bırakacağım. Gözyaşları içerisinde, ben nasıl bir kafirin başını öperim diyerek zoraki o kafirin başını öpüyor. Bir saygı işareti. Müslüman askerleri serbest bırakıyorlar, geri dönüp geliyorlar Medine'ye. Onlar Medine'ye varmadan Medine'de Halife Ömer'e mesele varmıştır. Hazreti Ömer'in karşısına geçiyor Abdullah İbni Huzafe. Başından geçenleri gözyaşları içerisinde anlatıyor. Ey emir el müminin, ben böyle bir şey yaptım diyor. Ve bunu söylerken Müslüman'ın heybetine, Müslüman'ın izzetine, vakarına leke sürdüğü konusunda bir endişe taşıyarak anlatıyor. Kalkıyor Hazreti Ömer, onun başına bir öpücü konduruyor. Sonra diyor ki bütün Medine ahalisine, hepiniz sıraya gireceksiniz ve tek tek Abdullah İbni Huzafe'nin başına bir öpücü konduracaksınız. Çünkü o bu işi kendi nefsi için değil, Müslümanları kurtarmak için yaptı. Dolayısıyla onun o zelil olan ve ayaklar altına düşen o izzetini siz onun başına konduracağınız öpücüklerle geri getireceksiniz. Önce Hazreti Ömer, arkasından bütün Medine ahalisi Abdullah İbni Huzafe'nin başına bir öpücük konduruyor. İlahi kelimetullah mı? Bazen yeri ve zamanı gelince bu da var. Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar acıtırsa acıtsın, eğer mesele Müslümanların maslahatıysa, hayrıysa, bu manada bazı adımların atılacağına ait de bir işarettir.
Bu çok mühim bir işarettir. Hazreti Ömer'in ortaya koyduğu o işaret, o sözler bu meselenin anlaşılması.

olması adına bize çok şey söyler. Rabbim hepimizi anlayanlardan, kavrayanlardan, bu güzellikleri gerçek manada hayatlarına taşıyanlardan eylesin. Aziz kardeşlerim, size son bir rivayet aktarayım. Sözlerimi öylece yavaş yavaş nihayete erdireyim. Ramazan'a gideceğiz. Şaban-ı Muazzama'nın şu güzel günleri, muhasebe ve arınma günleri. Bir muhasebeye konu olsun diye bu rivayeti size emanet edeceğim. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Diyor ki bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bir ikindi namazını kıldırdı. Sonra hutbeye çıktı minberine. Ve bize kıyamet vaktine kadar olacak birçok şeyi haber verdi. Uzunca bir rivayettir. Kaynağını vereceğim, oradan bakarsınız. Ben bir miktarını söyleyeceğim sadece. İçimizden bazıları belleyen belledi, unutan unuttu. Ama söyledikleri arasında bazı şeyler vardı ki ben unutmadım dedi. Tabii onu duyanlar Ebu Said el-Hudri'den bunların ne olduğunu merak ettiler. O da anlatmaya başladı. Dedi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki, dünya caziptir, tatlıdır. Allah sizi buraya halife olarak göndermiştir. O sizin nasıl amel edeceğinize bakmaktadır. Aman uyanık olun, dünyadan kaçının, kadından kaçının. Aman uyanık olun, insanlardan korkarak hakikati gizlemeyin. Korkarak hakikatin üstünü örtmeyin. Çok mühim şeyler söylüyor aleyhissalatü vesselam. Cevamül kelim az söyler ama çok şey söyler. Burada kadın uyarısını kadınlar erkek diye anlamalı. Çünkü karşı cinse karşı bir imtihan burada söz konusu. Ama özellikle erkeğin kadınla imtihanı çok daha ağır bir imtihan olduğu için dikkate bu çekilir ve bu söylenir. Ama kim dinlerse dinlesin burada alacağı mesajlar vardır. Ravi diyor ki bu sözleri bitirdikten sonra Ebu Said el-Hudri ağlamaya başladı. Ve dedi ki vallahi biz çok şeyler gördük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Bakın son cümle neydi? İnsanlardan korkarak hakikati gizlemeyin. Çok zor günler gördük diyor. O bazı günlere işarette bulunuyor. Emevileri yaşamış, o sıkıntıları yaşamış. Onlara bazı göndermelerde bulunuyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra dedi ki, haberiniz olsun, kıyamet günü her bir vefasız için vefasızlığı nispetinde bir bayrak dikilecektir. Her bir vefasız için vefasızlığı nispetinde bir bayrak dikilecektir. Devlet reisinin, Müslümanların başındaki idarecinin vefasızlığından daha büyük bir vefasızlık da olmayacaktır. Onun bayrağı da hemen yanı başına dikilecektir. Ne söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Müslümanların idaresini üstlenen insanların imtihanlarının çok ama çok ağır olduğunu söylüyor. Onun için sahabe çok korkardı idare adına bir görevi üstlenmekte. Burada birçoklarını anlattık, hatırlayın. Efendimiz yine ona işarette bulunuyor. Vefasızlık adına ve bunu da o gün bir bayrak dikilerek onların bu manada vefasızlığının işaret edileceğini söylüyor. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki haberiniz olsun, insanoğlu çok çeşitli tabakalar halinde farklı farklı yaratılmıştır. Onlardan kimi vardır? Mümin olarak doğar, mümin olarak yaşar ama kafir olarak ölür. Dikkat buyurun. Kimisi vardır kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar ama mümin olarak ölür. Kimisi de vardır kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar, yine kafir olarak ölür. Üç sınıftan bahsetti. Aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her doğan İslam fıtratı üzerine doğar diyor. Peki burada bir çelişki mi var? Hayır. Buradaki kafir olarak doğar çevre olarakla alakalıdır. Yani kafir bir çevrede doğar. Kafir olarak da büyür, sonra mümin olabilir. Ama Müslüman bir çevrede doğar ve Müslüman bir anne ve babadan doğar. Müslüman olarak büyür ama Allah korusun kafir olarak ölebilir.
Diğer üçüncüsü kafir olarak doğdu. Kafir olarak

olarak büyür, kafir olarak da ölebilir. Nedir bu biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim? Bu bir akıbet endişesidir. Sahabenin ödünü koparan bir şeydir bu. Ne olursa olsun her zaman için bütün bizim hesabımız, kitabımız, mümin olarak başlattığımız bu yolu mümin olarak bitirmek olsun. Allah bizi müminler olarak inşallah huzuruna almış olsun. Bu hadisin devamını ne olur okuyun. Çok uzunca bir hadistir. Tirmizi'nin Fiten babının 26 numaralı hadisi. Aziz kardeşlerim, 8 aylık bir sürecin sonuna geldik elhamdülillah. Cenab-ı Hak bugünü de gösterdi bizlere elhamdülillah. Eğer Allah izin verirse, nefes verirse 1 Ekim 2016'da bu muhteşem ahlak derslerimizin 92.sinde burada olacağız. 8 tane dersimiz kalacak. Bu ders 100 ders olarak planlanmıştı. 100 ders olunca bu sayfayı kapatacağız. Ahirete imanın çok önemli bir bahsi olan öteki hayat diye bir bahis açacağız ve öteki hayat diye bir ders silsilesi başlatıp onu da o dönem bitirmiş olacağız. Şimdi 1 Ekim deyince önümüzde koca bir zaman var. 4 ay. 4 ay ne yapacağız? Yatmayacağız. Elbette ki bir şeyler yapacağız. Bir şeyler yapmamız lazım. Allah izin verirse önümüzdeki sene bizim için akaid yılı. Akaid çok önemli bir şey. Sağlam bir akide meselesi, iman meselesi çok mühim bir şey ve işin temelinde olan bir şey. Gelecek seneye hazırlık olsun diye yaz döneminde okuyabileceğiniz size iki tane kitap tavsiye ediyorum. Onlardan bir tanesi Sayın Kılavuz Hoca'nın ana hatlarıyla İslam akaidi ve kelama giriş. Bir de merhum Said Havva'nın Allah'a inanma kitabı. İnşallah bu iki kitabı güzel bir biçimde okuyacaksınız. Yazı da bereketli bir biçimde geçireceksiniz. Yaz mevsimi geldiği zaman şeytan ellerini şöyle ovuşturur. Mümini tembelliğe ve Allah korusun günaha sevk etmek için. Onun için yaz geldi diye tatil yok. Tebdil var bizde. Tecdit var inşallah bizde. Yazın yenilenme adına bize bir fırsat. İnşallah her türlü yenilenmeyi o yaz mevsiminde yapmış olacağız. Her zaman yaptığımız gibi o geleneğimizi bozmayacağız. Ramazan ayında Allah izin verirse 17. gecesi Bedir gecesidir, 27. gecesi Kadir gecesidir. Biz her zaman bu iki geceye de hatimler okuyarak varıyoruz. Yine inşallah şimdiden başlayın okumaya. 17. geceye varıncaya kadar, Bedir gecesine kadar bir hatimi tamamlayın. Ve o hatimleri o gece inşallah hepimiz, başta Suriye'deki kardeşlerimiz olmak üzere İslam coğrafyalarında şu anda sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimize bağışlayalım. Kadir gecesine kadar da hatimlerinizi okuyun. Yani iki hatim okuyacağız her birimiz. İkinci hatimlerimizi de Kadir gecesine kadar okuyacağız. İnşallah Kadir gecesinde de hatimlerimizi bu memleketin selameti ve evlatlarımızın selameti için Rabbimize bağışlayacağız. İnşallah o okunan Kur'an-ı Kerim'in her bir harfini Allah sizlere sevap yazacak. Ne niyetle de okuduysanız karşılığını kat kat alacaksınız. Akaid yılı olduğu için aziz kardeşlerim, ileride arkadaşlar açıklayacaklar. Ben şimdi fazla sizi yormayayım ama birçok etkinlik, program yine yapılacak. Özellikle Suffa meclisleri için burada bir şey söylemek istiyorum. 1438 Hicri yılı akaid yılı olduğu için Suffa meclislerinin de konusu akaid. Yine 32 dersten oluşan bir müfredat verilecek sizlere ve bu halka dersleri biraz daha farklı bir biçimde, bir bereketli bir biçimde yeniden başlayacak. Şimdi hem burada olan kardeşlerim, yukarıda olan hanım kardeşlerim, hem bizi şu anda internetten dinleyen kardeşlerimiz, eğer bir Suffa'nın içerisindeyseler zaten bir şey yok. Gelecek sene devam edecekler. Ama değillerse bir Suffa meclisinin ya içerisine dahil olacaklar ya da bulundukları yerde bir Suffa oluşturacaklar. Oluşturacaklar ki bu oluşan güzellikten nasipler olsunlar. Çünkü bu meclisler dünyadan cennete uzanan köprülerdir. İlim meclislerini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle tarif ettiği için biz de bu ilim meclislerinden nasiptar olacağız.
Şimdi haberiniz vardır ama bir kez daha o müjdeyi vermek istiyorum. Hem bir duaya hem de bir sorumluluğa vesile olsun diye.

0: Biz öteden beri başladık. 5-6 aydır kardeşlerimiz epey uğraştılar. Allah nasip ederse Ekim ayının başında 3 tane dergi çıkaracak Siyer Vakfı. Hakemli Siyer Araştırmaları Dergisi, Siyer Dergisi, bir de çocuklarımıza yönelik Siyer Çocuk Dergisi. Hazırlıklar şu anda hızlı bir biçimde gidiyor. O kardeşlerinize hem fiili hem kavli dualar yapın ki o ağır yükün altında ezilmesinler. Allah nasip ederse 1 Ekim'de derslerimiz başlayacak. Derslerimizden bir gün önce 30 Eylül'de Cuma akşamı Ali Emiri Kültür Merkezi'nde bu 3 dergi çıkmış olacak ve bununla ilgili bir tanıtım toplantısı yapılacak. İnşallah o zaman da siz bu manada bu yayınla buluşacaksınız. Ama bu dergilerin şöyle de bir hedefi var, ona da dua edin. İnternet ortamında dijital olarak 4 dilde yayınlanacak. Arapça, İngilizce, Türkçe ve Kürtçe olarak yayınlanacak. Dolayısıyla bir anda aslında 4 dergi çıkmış oluyor. Dolayısıyla çok ağır bir yüktür. Bu yükün altından kardeşlerimiz kalksın diye sizler inşallah dua edin. Ben sizden abone olun, abone bulun, para verin demem. 22 senedir bu kürsüde konuşuyorum. Para istemedim, istemem de. Aklımı peynir ekmekle mi yemişim sizden para isteyeyim? Allah'tan isterim. Ama şunu derim, gerek Suffa meclisleri için, gerek şu güzel çalışma için fedakarlık yapın, cefakarlık yapın. Bu hayır işinde siz de yer alın. Neresinden tutarsanız Allah her birimizi farklı kabiliyetlerde, farklı özelliklerde yaratmıştır. Bu manada böyle bir hayırdan mahrum kalmayın. Yukarıda hem hanımlara hem erkeklere kardeşlerimiz standlar açmışlar. Suffa meclisleri hakkında bilgi almak isteyenler müracaat etsinler. Dergiler için ben şöyle katkıda bulunurum, böyle katkıda bulunurum diyen kardeşlerimiz hem hanımlara hem beylere bu manada müracaat etsinler. Bilgileri alsınlar, ona göre de bu işte yürümüş olsunlar. Bir müjde daha vereyim size. Allah nasip ederse 1 Haziran'da buradaki birçok kardeşimizle beraber Kudüs yolcusuyuz. Yeryüzünün en güzel mescitlerinden biri olan Mescid-i Aksa'ya, belki işgal altında ama Mescid-i Aksa'mıza gidiyoruz. Hem ümmetimize hem Mescid-i Aksa'mıza dua etmek için. Ben sizden şöyle bir şey istiyorum. Diyorum ki, deyin ki Allah'ım sen bu kardeşlerin yapacakları duaları kabul et. Siz böyle bir dua edin, biz artık Allah ne verdiyse o duayı yapacağız. İnşallah Cenab-ı Hak ağzımızdaki, dilimizdeki bağları çözsün. Gerçek manada dua edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bundan sonraki hayatımızı, adımlarımızı yolunda bereketlendirsin. Amin. Yolunda azmimizi, gayretimizi daha da arttırsın. Amin. Bizi ihlas adına kuşanan, ihsan şuuruyla yürüyen bahtiyarlarından eylesin. Amin. Riyaya karşı, her türlü şeye karşı bize teyakkuz versin. Amin. Bizi asla yolunda hizmet ederken işin içerisine başka şeyler karıştıranlardan etmesin. Amin. Onun o yüce olan adını, o büyük olan adını, o ada yakışır bir biçimde hizmet edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbim gençlerimize, bizim kızlarımıza, erkeklerimize bu manada daha büyük bir sevda versin. Amin. Onları da ilahi kelimetullah sevdasıyla, o davanın aşkıyla bezesin. Amin. Son nefesimize kadar bizi yolda kılsın. Amin. Yolda bizi yürütsün, yola yakışanlardan etsin, yolda bizi kaldırsın ve en sonda da yolda bizlerin canını alsın inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Radyo Hedef.
12: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
11: Radyo Hedef, FM 91.8.
13: Müminin kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha fenadır.
14: Allah'ım kalp kırmaktan bizleri korusun.
11: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
16: Radyo Tiyatrosu. Katilini yakalatan kurban.

0: Buyurun, kimi aradınız?
1: Aa, sen de kimsin?
0: Ben Doktor James Clint'in hizmetçisiyim. Siz kimsiniz?
1: Ben de doktorun Baldız'ıyım. James ya da karısı Joyce evde yok mu?
0: Doktor evde, buyurun.
1: Peki ya doktorun karısı Joyce, o evde değil mi?
0: Bayan Joyce'u tanımıyorum efendim. Ben burada çalışmaya başlayalı henüz 15 gün oldu.
1: O halde doktoru çağırır mısın?
0: Tabii, siz şöyle istirahat edin, ben geldiğinizi haber vereyim.
1: Allah Allah. Hizmetçi kız Joyce'u tanımadığını söyledi. Nasıl olur da 15 yıllık evli ablamı tanımaz? Yoksa ablamın başına bir iş mi geldi?
2: Barbara, sevgili baldızım. Seni hangi rüzgar attı buraya?
1: Nasılsın James? Ablam yok mu?
2: Joyce'u mu soruyorsun? Yok. Terk etti beni.
1: Ne? Terk mi etti? İnanmıyorum. Ablam asla böyle bir şey yapmaz James.
2: Ama yaptı işte. 15 gün önce evden gitti ve bir daha geri dönmedi.
1: Peki nereye gittiğini ya da kiminle gittiğini biliyor musun?
2: Bilmiyorum Barbara.
1: Başına bir kaza ya da tatsız bir hadise gelmiş olmasın?
2: Sanmıyorum. Son bir yıldır sık sık kavga ediyorduk. Yani aramız pek iyi değildi.
1: Bunu biliyorum.
2: Peki nereden biliyorsun?
1: Joyce aranızda geçenleri anlatmıştı bana. Ablamı önüne gelen kadınla aldatıyormuşsun James.
2: Saçma, onu hiçbir zaman aldatmadım. Joyce öyle sanıyordu. Kıskanıyordu beni. Bu yüzden de sık sık tartışıyorduk.
1: Her neyse, seni terk ettiğine nereden karar verdin?
2: Bilmiyorum, öyle olduğunu sanıyorum. Zira her tartışmamızda seni terk edeceğim, senden ayrılacağım diyordu. 15 gündür eve uğramıyor. Ne bir haber gönderdi ne de telefonla aradı. Bu beni terk ettiği anlamına gelmez mi sence?
1: Peki ablamın kaybolduğu gün yine kavga ettiniz mi?
2: Evet, ettik. Kavgasız günümüz geçmiyordu ki.
1: Peki onu bulmak için neler yaptın James?
2: Hiçbir şey yapmadım. Zira beni terk etmesi onun seçimiydi. Ne yapabilirdim?
1: Aman ne güzel. Ablam senin karındı James. Aynı zamanda da senin namusun. Bir koca nasıl olur da karın beni terk etti deyip köşesine çekilebilir? Kaldı ki Joyce hala senin nikahının altında.
2: Bak Barbara, eğer bana buraya ahlak dersi vermeye geldiysen boşuna çeneni yorma. Beni istemeyeni ben de istemem. Neden peşine düşün ki?
1: Sana peşine düş diyen yok James. Ama o senin karın. Karının nereye gittiğini, nerede kaldığını merak etmiyor musun? Ya da başına kötü bir iş gelebileceğini aklına getirmiyor musun?
2: Üzgünüm Barbara. Söyledim. Hayatımdan çıkan birinin ne yaptığı beni hiç ilgilendirmez. Biraz daha bekleyeceğim. Ortaya çıkmazsa boşanma davası açacağım.
1: Hayır, bunu yapamazsın. Önce Joyce'u bul. Onunla konuş ya da daha sonra boşanma davası açarsın. Ne malum ablamın başına kötü bir iş gelmedi?
2: Saçmalama Barbara. Joyce'un başına ne gelebilir ki? Beni terk ettiğine ve senin de yanına gelmediğine göre mutlaka aşığının yanına gitmiştir.
1: Saçmalama James. Sen de biliyorsun ki Joyce seni delicesine severdi. Başka birine aşık olarak kaçtığına inandıramazsın beni.
2: Madem ki öyle, nerede peki? Neden 15 gündür ortaya çıkmıyor?
1: Bunu ancak Joyce ortaya çıktığı zaman öğreneceğiz James. Tabii ablam hala sağsa.
2: Ne demek istiyorsun?
1: Demek istediğim gayet açık. Sen de biliyorsun ki ablamın benden başka hiç tanıdığı yok. Onun sana aşıkken başka biriyle kaçacağına inanmıyorum. Kısacası ablamın seni terk ettiğine inanmıyorum Doktor James Clint.
2: Ya, eğer kaçmadıysa ne oldu ablana peki?
1: Bunu sen söyleyeceksin. Evet, ablama ne oldu?
3: Tutuklayın onu Teğmen. İnanın bana ablamı öldürdü.
4: Sakin olun Bayan Barbara. Doktor James Clint'i sadece sizin sözlerinizle tutuklayamayız.
3: Ama ablamı o öldürdü. Zaten sık sık kavga ediyorlardı. James ablamı başka kadınlarla aldatıyordu. Joyce defalarca dert yanmıştı bana. 15 gündür de ortada olmadığına göre.
4: Bakın Bayan Barbara. Enişteniz Doktor James Clint ablanızın, yani karısının kaybolduğunu, kendisini terk ettiğini bildirmişti bize.
3: Evet, ama bu doğru değil diyorum Teğmen. Siz onları benim kadar tanıyamazsınız. Ablam kocasına aşıktı. 15 yıllık evli olmalarına rağmen hala deli gibi severdi James'i.
4: Olabilir ama kocasının kendisini aldattığını öğrendikten sonra ona kızarak evini terk etmiş olamaz mı?
3: Bakın, evini terk eden birinin başka bir yere gitmiş olması gerekir. Ablamın benden başka hiç kimsesi yok Teğmen. Ablam evini terk etseydi ancak bana gelirdi.
4: Peki ablanızın bir aşığı olamaz mı? Yani kocasının kendisine ihanetine kızıp o da bir başkasını bulamaz mı?
3: Hayır. Siz ablamı tanımıyorsunuz. O böyle bir insan değildir. Kaldı ki Doktor James ablamı yıllardır aldatıyor. Öyle olsaydı ablam 15 gün önce değil, yıllar önce evini terk ederdi. O öldü diyorum. Cesedini de evin içinde bir yerde saklamıştır.
4: Yanılıyorsunuz Bayan Barbara. Çünkü biz ablanızın, yani Bayan Joyce'un evi terk ettiğini öğrendik.
3: Öğrendiniz mi? Nasıl yani? Ablamın evden kaçtığını ne şekilde öğrendiniz?
4: Doktor James Clint karısının kaçtığı arabanın plaka numarasını verdi bize. Ve yapılan kontrollerde arabayı Devonport'taki bir otelin otoparkında bulduk.
3: Yani ablam evini terk ettikten sonra o sözünü ettiğiniz motele mi gitmiş?
4: Evet, arabayı bulunca ablanızı da bulduk diye sevinmiştik. Ama maalesef kendisi motelde değilmiş.
3: Peki ya motel defterinde adı yazılı mıydı?
4: Hayır, sanırım başka bir adla kalmış o motelde.
3: Yani arabasını buldunuz ama ablamın kendini bulamadınız
4: yani? Evet, bulamadık.
3: İyi ama Teğmen, bu ablamın öldürüldüğünü ispatlamıyor mu sizi? Ablam kaçsaydı herhalde arabasını o motelde bırakmazdı. Onu da alır götürürdü.
4: Bakın bunu biz de düşündük. Gerekli soruşturmayı, tahkikatı yaptık ama hiç kimse ablanızı görmemiş.
3: Peki sonunda neye karar verdiniz?
4: Ablanızın o motelde aşığıyla buluştuğuna ve arkasında iz bırakmamak için onun arabasına binerek kaçtığına karar verdik.
3: Yine aynı şey. Ablamın bir aşığının olması sizde saplantı haline gelmiş. Bu yüzden de onun öldüğünü ya da bir cinayete kurban gittiğini aklınıza bile getirmek istemiyorsunuz. Size söylüyorum, ablamın bir aşığı yoktu Teğmen.
4: Olmadığını nereden biliyorsunuz peki?
3: Çünkü olsaydı bana söylerdi. Joyce her şeyini anlatırdı bana. Mutluluğunu, mutsuzluğunu, sevincini, kederini, her şeyini paylaşırdı benimle.
4: Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz Bayan Barbara?
3: Eniştemi yani Doktor James'i tutuklamanızı.
4: Neyle suçlayacağız onu?
3: Ablamı öldürmekle.
4: Yapmayın bayan. Hukuk delil ister, şahit ister. Elimizde ikisi de yok. Ne onu ablanızı öldürürken gören biri, ne de üzerinde parmak izi olan bir cinayet aleti. Sizin kuşkularınız yüzünden hukuku ihlal edip kimseyi tutuklayamayız.
3: İyi ama elinizde delil ve şahit yok diye böyle eliniz kolunuz bağlı mı duracaksınız? Madem öyle, ablamı arayın ve bulun.
4: Aradık ama bulamadık.
3: Neden evini aramıyorsunuz? Eğer ablamı öldürdüyse cesedi muhakkak evde bir yere saklanmıştır. Evi ararsanız iz bulabilirsiniz lütfen.
4: Evi arayamam. Elimde doktoru suçlayacak bir şey olmadan mahkemeden arama izni çıkartamam Bayan Barbara. Lütfen beni anlayın.
3: Sizi anlıyorum Teğmen. Size göre ablamın kaybı sıradan bir olaydan başka bir şey değil. Aklınıza nedense onun öldürülme ihtimali gelmiyor.
4: Hadi Bayan Barbara, aklınızdan şu cinayet işini çıkartıp atın artık. Bu ülkede kocasına kızarak evini terk eden yüz binlerce kadın gibi sizin ablanız da evi terk etti. Göreceksiniz, birkaç haftaya kalmaz evine geri döner.
3: Hayır, ablam asla geri dönmeyecek Teğmen. Çünkü o öldü, öldürüldü. Kocası Doktor James Clint tarafından öldürüldü.
4: Bütün bunlar sadece sizin kuşkularınız Bayan Barbara.
3: Neden söylediklerime kuşku gözüyle bakıyorsunuz Teğmen? Siz polissiniz, tecrübeli insansınız. Ablamın öldüğünü neden aklınıza getirmek istemiyorsunuz?
4: Söylediklerinizi destekleyecek en küçük bir delil olsa şu anda doktoru tutuklamak için tereddüt bile etmezdim.
3: Peki ablamın arkadaşlarıyla konuştunuz mu? Bildiğim kadarıyla bu şehirde ablamla komşu olan birkaç aile var. Onlarla konuştunuz mu? Belki onlar bir şey biliyorlardır.
4: Bakın Bayan Barbara, üzüntünüzü anlıyorum ama bu şehirde her gün öyle akıl almaz olaylar, cinayetler, soygunlar oluyor ki bütün bunlarla uğraşmak sizin kaybolan ablanızı bulmaktan çok daha önemli. Bilmem anlatabiliyor muyum?
3: Evet Teğmen, ne demek istediğinizi gayet iyi anlıyorum. Ama şunu unutmayın, siz kılınızı kıpırdatmazsanız bile ben bu esrarengiz olayı çözeceğim.

0: Joyce'un diğer arkadaşlarından doğru düz bir şey öğrenemedi. Son şansım Carol'da. Belki ondan bir şeyler öğrenebilirim. Allah'ım, evde yok mu acaba?
1: Buyurun.
2: Barbara, hayatım sen misin?
0: Merhaba Carol. İçeri girebilir miyim?
2: Tabii tabii, kusura bakma. Birden seni karşımda görünce çok şaşırdım. Gir hayatım. Bir aydır Avrupa'daydım. Eve geleli birkaç saat oldu. Buraya Joyce'u görmeye mi geldin?
0: Evet.
2: Joyce nasıl? Kocasıyla arası düzeldi mi bari?
0: Carol, sanırım senin olanlardan haberin yok.
2: Olanlardan mı? Yo, söyledim ya, bir aydır Avrupa'daydım. Ne oldu ki?
0: Joyce ortalarda yok.
2: Ne? Yok mu? Nasıl yok? Yani başına bir şey mi geldi?
0: Bilmiyorum Carol. Kocası, yani Doktor James, Joyce'un 15 gün önce evi terk ettiğini söylüyor.
2: Sahi mi? Joyce kaçmış mı yani? İnanamam buna.
0: İşte bu yüzden buraya senden yardım istemeye geldim. Ablam senin yakın dostundu. Anladığım kadarıyla benimle olduğu kadar seninle de dertleşirdi.
2: Evet, ben onun dert ortağıydım. Evet, iyi ettin geldiğini.
0: Ne oldu Carol?
2: Ben Avrupa'ya gitmeden önce ablan Joyce bana uğradı ve bir zarf bıraktı. Eğer başıma bir iş gelirse bu zarfı Barbara'ya ver demiş.
0: Ne? Bir zarf mı? Aman Allah'ım. Demek ablam başına gelecekleri biliyordu. Nerede o zarf Carol?
2: Burada. Şu çekmeceye koymuştum. Dur getireyim.

0: buldum işte. İçinde kalın bir şey var galiba. Al canım.
1: İçinde kocasını suçlayacak bir delil, bir itirafname vardır mutlaka.
0: O günden beri içinde ne olduğunu merak edip de bakmadım bile. Kaldı ki zarfın sana verilmesini istemiştim. Açsana, ben de merak ettim.
1: Bir kaset.
0: Ses kaseti mi?
1: Evet. Acaba kasetin içinde ne var? Teybin var mı Carol?
0: Var tabii. Bak yanı başında duruyor. Hadi koy da dinleyelim. Tabii benim dinlememde de bir sakınca görmezsen.
1: Hayır canım, ne münasebet. Madem ablam sana güvenip bu zarfı bana vermek üzere sana bırakmış, tabii ki dinleyebilirsin.
2: Saat kaç James? Bu saate kadar yine hangi aşiklerin kolları arasındaydın?
3: Kapa çeneni Joyce. Neden yatıp da beni rahat bırakmıyorsun?
2: Lütfen James. Bunca yıldır evliyiz. Genç kadınlarla düşüp kalkman şerefimi lekeliyor. Burası küçük bir şehir. Herkes bizim dedikodumuzu yapıyor.
3: Yeter artık. Ne yani? Millet dedikodumuzu yapacak diye ben hayatımı yaşayamayacak mıyım?
2: Saçmalama James. Senin hayatın benim. Ben senin karınım. Senin bu çapkınlıklarından bıktım, usandım artık.
3: Madem öyle boşanalım. Böylece ben hayatımı yaşarım, sen de aldatılmış kadın olmaktan kurtulursun.
2: Hayır, boşanmam. Bunca yıllık karınım senin. Bu yuvayı kurarken az zahmetler çekmedik. Şimdi senin çapkınlığın uğruna yuvamı bozamam.
3: Beni anlamıyor musun Joyce? Artık seni istemiyorum, sevmiyorum. Beni rahat bırak. Boşan benden.
2: Hayır, asla asla boşanmayacağım.
3: İstesen de istemesen de boşanacaksın Joyce. Çünkü seni aldatıyorum. Ve seni aldatmaya devam edeceğim.
2: Tombaz adam.
3: Zırlamayı kes de git zıvar. Seni dinleyemem. Kapa çeneni.
2: Hayır, kapamayacağım. Yeter artık. Hareketlerinden utan. İkimizi de toplum içinde küçük düşürüyorsun.
3: Bana bak Joyce. Gittikçe daha çok sinirime dokunuyorsun. Bu ev ikimize birden fazla. Eğer benden boşanmazsan seni gebertip küçük parçalara ayırarak tuvalete atacağım. Ve üstüne de sifonu çekeceğim.
0: Aman tanrım, ne korkunç sözler bunlar.
1: Biliyordum. James'in ablamı öldürdüğünü biliyordum Carol. İşte bu kasette tahminlerimi doğruluyor.
0: Tanrım, dinlerken tüylerim ürperdi Barbara.
1: Teğmen Martin delil istiyordu. İşte bundan büyük delil olur mu? Doktor James bu kasette açık açık Joyce'u öldüreceğini söylüyor.
0: Ne yapacaksın şimdi?
2: Barbara, işte benim hayatım böyle geçiyor tatlım. Tanrı kimseyi benim durumuma düşürmesin.
0: Kasetteki sesler bitmiş.
2: Korkuyorum Barbara. James'in beni öldürmesinden korkuyorum. Sürekli boşanmamızı istiyor. Beni istediği gibi yaşamasına engel olarak görüyor. Ama ben boşanmayacağım. Çünkü onu seviyorum.
0: Zavallı ablacığım.
2: Eğer başıma bir iş gelirse... bil ki bunun suçlusu... kocam James'tir Barbara. Seni seviyorum tatlım. Bir daha görüşemeyebiliriz. Elveda.
1: Zavallı Joy. Yemin ediyorum eğer başına bir iş geldiyse... kocan olacak, soysuz bunun hesabını verecektir.
0: Kaseti ne yapacaksın Barbara?
1: Teğmen Martin'e götüreceğim Carol.
2: Rezil, utanmaz herif.
3: Zırlamayı kes de git zıvar. Seni dinleyemem. Kapa çeneni.
2: Hayır, kapamayacağım. Yeter artık. Hareketlerinden utan. İkimizi de toplum içinde küçük düşürüyorsun.
3: Bana bak Joyce. Gittikçe daha çok sinirime dokunuyorsun. Bu ev ikimize birden fazla. Eğer benden boşanmazsan seni gebertip küçük parçalara ayırarak tuvalete atacağım. Ve üstüne de sifonu çekeceğim.
1: Evet, buna ne diyeceksiniz Teğmen Martin? Delir diyordunuz. İşte size delil getirdim.
4: Bu kasetteki seslerin ablanız Joyce'la enişteniz Doktor James'e ait olduğundan emin misiniz Bayan Barbara?
1: Elbette eminim. Onların sesini tanımaz mıyım Teğmen? Kaldı ki bu kaseti Carol'a bırakan ablam Joyce. Başına bir iş gelirse bana vermesini söylemiş Carol'a. Ve başına da bir iş geldi işte. Siz de duydunuz. James ablamı boşanmadığı takdirde öldürmekle tehdit ediyor. Bu sizce delil sayılmaz mı?
4: Sakin olun Bayan Barbara. Tamam, kasetteki seslerin ablanızla eniştenize ait olduğunu kabul ediyorum.
1: Oh, çok şükür. Sonunda bana inandınız.
4: Evet, ama yine de bu kasete dayanarak Doktor James Green'de ablanızı öldürmek suçuyla tutuklayamam.
1: Neden? Ablam bu kaseti mahsus doldurmadı herhalde. Kocası tarafından öldürülmekten korkuyordu. O bu yüzden benim elimde bir delil olsun diye kaydetti.
4: Bakın Bayan Barbara, ses kasetleri mahkemede delil olarak kullanılmıyor. Savcı bu kaseti dinleyerek Doktor James hakkında cinayet davası açamaz. Zira ses kasetlerinde montaj yapmak çok kolay.
1: Yani yine başladığımız yere döndük Teğmen Martin'a. Neden? Neden inanmıyorsunuz ablamın öldüğüne? 30

0: 25 yaşında bir kadın hiç evinden kaçar mı? Onu kocası öldürdü diyorum size. Evinde arama yapacak olsanız mutlaka bir delil, bir ipucu bulabilirsiniz.
1: Daha önce de söylemiştim size. Durup dururken kimsenin evine girip arama yapamayız. Affedersiniz. Alo, buyurun asayiş şubesi, ben Teğmen Martin. Kim? Evet, söyleyeceğim. Ne? Bir kol mu? Peki nerede bulmuşlar? Mississippi nehrinde ya. Tamam, birazdan geliyorum. Ha Jim, bu arada polis doktoruna da haber ver. O da olay yerine gelsin. Tamam, görüşürüz. Kusura bakmayın Bayan Barbara ama hemen gitmek zorundayım.
0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Nehrin güney bölümüne. Balıkçılar avlanırken nehirde kesik bir kadın kolu bulmuşlar.
0: Bir kol mu? Sakın ablamın kolu olmasın.
1: Tanrı aşkına Bayan Barbara, kafanıza yerleşen şu cinayet olgusunu atın artık. Ablanız ölmedi ve öldürülmedi. Sadece kaçtı, evi terk etti.
0: Teğmen, lütfen. Rica ediyorum. İçimden bir ses o kolun ablama ait olduğunu söylüyor. Lütfen beni de olan yerine götürün, ne olur.
1: Peki gelin. Belki kolun ablanıza ait olmadığını görür de içiniz rahat eder. Böylece artık onun bir cinayete kurban gittiği fikrini de kafanızdan söküp atarsınız. Gelin benimle.

0: İşte kesik kolun bulunduğu yer burası. İyi, polis doktor da gelmiş. Şimdi ondan bir şeyler öğrenebiliriz.
1: Ben de yanınızda olabilir miyim?
0: Olur ama hiçbir şekilde olayla ilgili yorumda bulunmayın.
1: Peki.
0: Merhaba doktor.
2: Merhaba Martin.
0: Nehirde bulunan kol o elindeki mi?
2: Evet.
1: Kadına mı yoksa erkeğe mi ait?
2: Hey, sen de kimsin? Yoksa yeni kadın polislerden biri misin?
0: Bu bayanın adı Barbara doktor. 15 gün önce kaybolan ablasını arıyor da.
2: Ha, anladım. Kolun ablasına ait olup olmadığını görmek için geldi ha. Peki söyleyeyim küçük hanım. Bu elimdeki kol bir kadına ait. Laboratuvar bulguları olmadan bir şey söylemek çok zor ama yine de bu kolun sahibi kadının 30-40 yaşlar arasında beyaz bir kadın olduğunu söyleyebilirim.
1: Ablamın yaşına uygun.
2: Saç rengi büyük bir ihtimalle sarı. Kolun durumuna bakılacak olursa kol yaklaşık olarak 15 ya da 20 gündür nehrin içinde kalmış.
1: Ablam da o kadar zamandır kayıp.
0: Doktor, kolun ne şekilde koptuğunu da söyleyebilir misin? Yani balıklar mı cesetten kopartmış yoksa...
2: Hayır hayır. Kol elektrikli testere ya da ona benzer bir aletle vücuttan kesilmiş.
1: Ne vahşice bir şey.
2: Bir şey daha söyleyebilirim Teğmen. Kolu kesen her kimse bu konuda bayağı uzmanmış.
0: Yani?
2: Sanırım bir doktor. Bir cerrah tarafından kesilmiş bu kol.
1: Doktor James, please.
0: Saçmalamayın Bayan Barbara. Daha kolun sahibinin kim olduğunu tespit etmeden eniştenizi suçlamayın hemen.
1: Affedersiniz doktor. Kola yakından bakabilir miyim?
2: Bence bir sakıncası yok. Buyurun bakın.
1: Bu kol ablamın. Bu kol onun kolu.
0: Ne? Emin misiniz bundan?
1: Evet, yemin ederim ki bu kol ablamın kolu Teğmen.
0: İyi ama onun kolu olduğunu nereden anladınız?
1: Yüzüğünü taktığı parmaktan. Ablam alyansını hep orta parmağına takardı. Bakın orta parmaktaki yüzük yerine nasıl da belli oluyor.
2: Evet, kız doğru söylüyor. Orta parmakta yüzük izi var.
0: Şey, evet ama bu kesin bir kanıt değil ki. Bu ülkede, bu şehirde yüzüğünü orta parmağa takan yüzlerce kadın vardır.
1: Ama 15 gündür kayıp olan tek bir kadın var. O da ablam Joyce.
0: Diyelim ki öyle. Bu kol ablanıza ait. Peki yüzük nerede?
1: Nerede olacak? Kocasında. Doktor James ablamı öldürdükten sonra küçük parçalara böldü ve sonra da parmağındaki alyansı kimliği belli olmasın diye çıkartarak kesik kolu nehre attı.
0: Ama yüzük suda kalmaktan dolayı da parmaktan çıkmış olabilir.
2: Hayır, tam tersi. Suda kalan bir parmak kalınlaşır ve yüzük asla yerinden oynamaz diye.
0: Öyle de olsa bu kolun Joyce'a ait olduğunu göstermez.
1: İnanmanız için başka ne yapmam gerekiyor Teğmen? Ablamın kocasıyla yaptığı tartışma kasetini dinlediniz. Nehirden çıkan kesik kolun büyük bir ihtimalle ablama ait olduğunu da söyledim. Bütün bunlar Doktor James'i tutuklamanız için yetmez mi?
0: Hayır, ama ondan şüphelenmem için yeterli.
1: Madem öyle ne yapacaksınız?
0: Yapmam gerekenleri. Önce kolu polis laboratuvarına götürerek oradan resmi raporu alacağız. Daha sonra da son bir ay içinde kayıp olan kadınların aileleriyle görüşerek onların yüzüklerini orta parmaklarına takıp takmadıklarını öğreneceğim.
1: Tanrım, demek nehirde bulunan o kol Joyce'a ait ha Barbara. Tam olarak bilmiyorum ama bana ablamın kolu gibi geldi Carol. Sen de biliyorsun ablam alyansını hep orta parmağına takardı. Bu onda alışkanlık haline gelmişti. Bulunan kolda da yüzük yeri orta parmaktaydı.
3: Belki de ablanın koludur Barbara.
1: Ayrıca polis doktoru kolun elektrikli testere ya da benzeri bir alet tarafından... işin uzmanı bir doktor, bir cerrah tarafından kesilmiş olabileceğini söyledi.
3: Aman Tanrım! Bu kişi ablanın kocası Doktor James Clint olabilir Barbara.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyorum Karen.
3: Peki ya Teğmen? O ne diyor bu işe?
1: Teğmen kolun ablama ait olduğu kesin olarak belirlenmeden James hakkında soruşturma başlatamayacağını söyledi. Söyledi ama anladığım kadarıyla artık o da Doktor James Clint'ten şüphe etmeye başladı. Teğmen, kesik kolla ilgili polis laboratuvarı raporu geldi mi?
0: Az önce geldi Bayan Barbara.
1: Peki ne yazıyor raporda? Kolun ablama ait olduğunu belirtiyor mu?
0: Hayır, laboratuvar kolun sahibini belirleyemez Bayan Barbara.
1: Tanrı aşkına, peki ne yazıyor raporda Teğmen?
0: Bulunan kol beyaz bir kadına aitmiş. Polis doktorunun da dediği gibi 27 ile 40 yaşları arasında bir kadının koluymuş. Kadının saçları sarıymış. Boyu 1.50 ile 1.70 civarındaymış. Kilosu da 60 ile 70 kilo ağırlığındaymış. İşte raporda yazılanlar bunlar Bayan Barbara.
1: Ama yazılanlar olduğu gibi ablama uyuyor Teğmen. Joyce 35 yaşındaydı. 1.60 boyunda, 62 kilo ağırlığındaydı. Ayrıca saçları da sarıydı.
0: Evet ama bu tanıma uygun başka kadınlar da var.
1: Kaç tane var Teğmen?
0: Ablanızla birlikte 10 kadın. Yani polis merkezine evinden kaçtığı ya da kaybolduğu bildirilen 10 kadın.
1: Peki kolun ablama ait olup olmadığını nasıl öğrenebileceğiz?
0: Affedersiniz. Teğmen Martin. John sen misin? Seni dinliyorum. Evet. Evet, demek öyle. Eksik kalan bir soruşturma yok ya. Peki, tamam. Sağ ol canım. Arayan yardımcım dedektif John'du Bayan Barbara. Onu son bir ay içinde bu bölgede şu veya bu şekilde kaybolmuş kadınların evlerine gönderdim. Aileleriyle temasa geçti.
3: Öğrenmek istediğiniz neydi Taylor?
0: Yüzüklerini orta parmaklarına takıp takmadıklarını.
3: Peki takan var mıymış?
0: Hayır, hiçbir yüzüğü orta parmağına takmıyormuş.
3: Bu takdirde kesin kol ablama ait.
0: Bu sadece bir tahmin. Ama kesin olan bir şey var, o da şu. Enişteniz Doktor James Clint ile ilgili soruşturma başlatmak için savcılıktan izin isteyeceğim.
3: Ah, Tanrım çok şükür. Demek sonunda bana inandınız.
0: İnanmak başka, delil bulup suçluyu ortaya çıkartmak başka şeyler Bayan Barbara. Evet, size inanıyorum. Ses kasetleri her ne kadar mahkemeye delil olarak sunulamıyorsa da ablanızın başına bir iş geldiğine beni inandırdı. Ayrıca nehirde bulunan kesik kol da kuşkularım arttı.
3: Harika. Peki Doktor James'in evini ne zaman arayacaksınız?
0: Mahkemeden arama izni alır almaz.
3: Biliyor musunuz, çok heyecanlıyım.
0: Aslında sizi yanıma almamalıydım ama evi bildiğiniz için arama yaparken bana yardımcı olursunuz diye gelmenize rıza gösterdim.
3: Korkmayın, işinize müdahale etmeyeceğim.
4: Buyurun, ne istediniz?
0: Doktor James Clint evde mi bayan?
4: Evet, kim aramıştı?
0: Cinayet şubesinden Teğmen Martin. Siz kimsiniz?
4: Ben hizmetçisiyim efendim.
5: Oo, Teğmen, siz misiniz? Vay vay vay vay, sevgili baldızım Barbara dayınızda ha? Neden geldiniz?
0: Evinizde arama yapmak istiyorum doktor.
5: Arama mı? Hey, neler oluyor? Durup dururken evimde arama yapmak da nereden çıktı şimdi?
0: Doktor James, karınızın bir cinayete kurban gittiğini sanıyoruz.
5: Cinayet mi? Bu da nereden çıktı Teğmen? Joyce evi terk etti. Bunu evi terk ettiği zaman size gelip söylemiştim.
0: Evet, ama bu sadece sizin ifadeniz doktor. Ne yazık ki elimize ulaşan bazı bilgi ve belgeler karınızın bir cinayete kurban gitme ihtimalini gösterdi bize.
5: Aman tanrım, anlamıyorum. Peki karımın öldürüldüğü fikrine nereden vardınız?
0: Birkaç gün önce Mississippi Nehri'nde balıkçılar kesik bir kadın kolu buldular doktor.
5: Olabilir, bunun karım Joyce'la ne ilgisi var, bunu anlayamadım.
0: Kol 30-40 yaşlarında bir kadına ait ve Bayan Barbara bu kolun ablası Joyce'a ait olduğunu iddia ediyor.
5: Tanrım, sen çıldırdın mı Barbara? Ne yüdüğü belirsiz kesik bir kol yüzünden ablanın öldürüldüğünü ve cinayeti benim işlediğimi mi sanıyorsun?
4: Üzgünüm James ama öyle.
0: Bir de ses kaseti var elimizde doktor.
5: Ne? Ses kaseti mi?
0: Evet, içinde sizin ve karınız Joyce'un sesleri var. Birbirinizle tartışırken karınız tarafından ileride delil olarak kullanılmak üzere kaydedilmiş.
5: Saçmalamayın. Ses kasetlerinin mahkemede delil olarak kullanılmadığını siz de biliyorsunuz Teğmen. Bu kaseti dinleyerek beni suçlayamazsınız.
0: Belki delil olarak kullanamam ama bana bir fikir verdi.
5: Ne fikri verdi?
0: Karınızı öldürdüğünüz fikrini verdi.
5: Tanrım, olamaz. Yani karımı öldürdüğümü mü sanıyorsunuz?
0: Biz polisiz doktor. Cinayet durumlarında önce maktulün en yakınından, yani eşinden şüpheleniriz. Evet, içeri girip arama yapabilir miyim?
5: Peki, arama izniniz var mı?
0: Elbette, buyurun işte.
5: Doğrusu ne aradığınızı pek merak ediyorum Teğmen.
0: Siz neyi aradığımızı çok iyi biliyorsunuz Doktor James Clint.
5: Sanırım kaybolan karımın cesedini arıyoruz.
1: Evet James, ablamın cesedini arıyoruz.
5: Sen çıldırmışsın Barbara. Neden ablanı öldüreyim ki?
1: Çünkü ona kötü davranıyordun. Başka kadınlarla aldatıyordun ve ablan bunun farkına vardığı zaman da ablama boşanma teklif ettin.
5: Evet doğru. Bu yüzden de ablan evi terk etti.
1: Hayır, terk etmedi. Onu sen öldürdün James.
5: Saçmalama, neden öldüreyim? Boşanmak varken.
1: Ama ablan boşanmana karşı çıkmıştı. Yalan mı? Senden boşanmak istemiyordu.
0: Bu da ne?
1: Ne buldunuz Teğmen?
0: Vay canına, elektrikli bir testereymiş. Bu sizin mi doktor?
5: Evet benim. Neden sordunuz?
0: Merak ettim. Sizin gibi bir doktorun evinde elektrikli testerenin işi ne?
5: Lazım olur diye almıştım. Ne yani, evde elektrikli testere bulundurmak suç mu?
0: Hayır, ama nehirde bulunan kolun elektrikli bir testere ya da benzeri bir aletle kesildiği tespit edildi. Bu yüzden bu testereyi neden evinizde bulundurduğunuzu sormak zorundayım.
5: Söyledim, lazım olur diye almıştım. Evde yalnız o yok ki, keser, çekiç, mala, bir sürü öyle alet var.
0: O saydıklarınızdan her evde var doktor, ama elektrikli testere her evde yok. İzninizle bu testereyi polis laboratuvarında incelemek üzere alıyorum.
5: İyi, madem öyle alın. Sana gelince Barbara, ben bu şehirde tanınan şerefli bir doktorum. Eğer benimle ilgili suçlamaları kanıtlayamazsan seni mahvederim. Anlıyor musun beni? Seni mahvederim.
0: Doktor, sözlerinize dikkat edin. Aksi takdirde tehdit suçundan sizi tutuklayabilirim.
5: Yanlış düşünüyorsunuz Teğmen. Ben mahvederim derken yasal yolları kastetmiştim. Burası küçük bir şehir. Yarından sonra herkes benim karımı öldürdüğümü sanacak. Bu yüzden de belki müşterilerimi kaybedeceğim. Ama temize çıkarsam elbette haklarımı arayacağım. Ve başıma bu belayı saran sevgili baldızım Barbara hakkında da hem ceza hem de tazminat davası açacağım.
0: Olacak şey değil.
1: Ne oldu Teğmen?
0: Doktorun evinde bulduğumuz testlerin laboratuvar sonucu temiz geldi.
1: Ne? Ciddi olamazsınız.
0: Testlerde kan izleri görülmemiş. Anlayacağınız, doktoru mahkemeye çıkartmak için güvendiğimiz elimizdeki tek delil fos çıktı Bayan Barbara.
1: Ama olamaz. Kolun elektrikli testereyle kesildiği polis laboratuvarından gelen raporda yazılı değil miydi?
0: Elektrikli testereye de benzeri bir aletle diyordu rapor.
1: Benzeri aletse madem elektrikli testere değil, o zaman neşter bistürü gibi cerrahlıkta kullanılan bir alettir. Bu aletlerde Doktor James'te mevcuttur.
0: Evet, ama bunlar bir cerrahta olması gereken aletler Bayan Barbara. O aletlerin de incelenmesini isteyemeyiz ki.
1: Tanrım, desenize yine dönüp dolaşıp başladığımız yere döndük. Zavallı Joyce, eğer hakikaten cinayete kurban gittiysen ve seni öldüren de kocansa, ne yazık ki onu cezalandıramayacağız.
0: Bu kadar umutsuz olmayın Bayan Barbara, henüz her şey bitmiş değil.
1: Ne demek istiyorsunuz?
0: Eğer şu kesik kolun ablanıza ait olduğunu tespit ettirebilirsek doktoru mahkeme önüne çıkartabiliriz.
1: İyi, ama bunu nasıl yapacağız?
0: Kesik kolu DNA testine tabi tutturacağız. Yani anne ve babanızdan alınan gen örneklerinin geçerli bir laboratuvarda tahlilini isteyeceğiz.
1: Peki laboratuvardan gelecek olan tahlil sonucunda kol ablama aitse o zaman ne yapacağız Teğmen?
0: İşte o zaman doktorun canına okuruz. Çünkü bu koca dünyada ablanız Joyce'u kocasından başka öldürmeyi isteyecek başka bir kimsenin olduğunu sanmıyorum Bayan Barbara.
1: O halde hemen bu testi yaptıralım Teğmen.
5: Johan! Johan!
4: Buradayım James. Ne oldu? Neden heyecanlandın sevgilim?
5: Harika bir haber ver güzelim. Az önce emniyet müdürlüğünden aradılar. Karımı öldürdüğümü sandıkları elektrikli testere tebit çıkmış.
4: Bu harika bir haber sevgilim. Bunu hemen kutlamalıyız.
5: Evet evet, kutlamalıyız güzelim. Bundan böyle polis artık beni suçlayamayacak.
4: Aslında baldızın olacak şırfında işi karıştırmasaydı polis hiçbir zaman senden şüphelenmeyecekti.
5: Merak etme Joan. Bunun hesabını soracağım Barbara'ya. Polisin şüphelerini üzerime çekip beni herkeslere rezil ettiği için en kısa zamanda ceza ve tazminat davası açarak mahvedeceğim onu.
4: Bir ara benden de şüpheleneceklerini sanarak çok korktum James.
5: Neden? Senden neden şüpheleneceklermiş ki?
4: Hizmetçiliğimden.
5: Saçmalama. Sen bu evin hizmetçisisin. Herkes seni öyle biliyor.
4: Evet, ama benim hizmetçi olduğumu öğrenen herkes şaşırıyor. Sen de biliyorsun ki hizmetçiler genellikle benim kadar güzel değillerdir.
5: Korkma. Baldızım olacak Aşif'te benden şüpheleniyordu. Gördün işte. O konuda temiz çık.
4: Yine de hizmetçi rolü oynamaktan korkuyorum James. Şu iş bir an önce sonuçlansa da evlenip senin resmi karın olsam.
5: Olacak sevgilim, olacak. Çok az kaldı. Bir süre daha bekleyeceğim. Daha sonra Joyce hakkında eve geriye dönmediği için boşanma davası açacağım. Ondan sonra da seninle evlenip dünyayı gezeceğim.
1: Barbara! Efendim? Çabuk buraya, pencerenin yanına gel.
3: Ne oldu Kerem?

0: annesi. Bu kadın düpedüz James'in metresidir tatlım.
1: İyi ama kadının metres olduğunu nereden biliyorsun?
0: Bazı geceler perdeleri açık bırakıyorlar ve ben de buradan ne halt ettiklerini ister istemez görüyorum. O kadın hizmetçi falan değil Barbara. İnan bana, o kadın eniştenin metresi. Ben bakarım. Buyurun. Kim? Evet, burada. Kim arıyordu? Tabii, bir dakika. Barbara. Teğmen Martin arıyor seni.
1: Teğmen mi? Hemen geliyorum. Teğmen, ben Barbara. Buyurun, sizi dinliyorum. Evet. Evet. Ne? Ne dediniz? Aman tanrım. Demek doğruymuş. Peki şimdi ne yapacaksınız Teğmen? Evet. Harika. Tamam. Birazdan savcının bürosunda olurum. Hoşçakalın Teğmen.
0: Ne oldu Barbara?
1: Kesik kolla ilgili laboratuvar sonuçları gelmiş Carol.
0: Yani kolun kime ait olduğunu belirlemişler mi?
1: Ablama aitmiş. Biliyordum. Ablamın öldürüldüğünü biliyordum. Mahvedeceğim seni Doktor James Clint. Mahvedeceğim.
2: Oturun Bayan Barbara. Cinayet masası amiri Teğmen Martin az önce Harvard laboratuvarından gelen raporu getirdi.
3: Evet savcı bey.
2: Rapora göre Mississippi nehrinde balıkçılar tarafından bulunan kadın kolu ablanız Joyce Crane'de aitmiş. Bu rapora göre ablanızın cinayete kurban gittiği anlaşılmış bulunuyor.
1: Başından beri ablamın öldürüldüğünü biliyordum savcı bey. Joyce'u kocası olacak o alçak öldürdü.
2: Gerek kesik kolun ablanıza ait olması, gerekse de başına bir hal geldiği takdirde size verilmek üzere ablanız tarafından doldurulmuş ses kasetine dayanarak cinayet davası açmaya karar verdim.
1: Sağ olun savcı bey. Ablamın ruhu ancak katilin yakalanarak cezalandırılmasıyla rahata kavuşacaktır. Adaletin tecellisini istiyorum efendim.
2: Mahkeme gelecek hafta başlayacaktır. Duruşmalarda siz de davacı olarak hazır bulunacaksınız Bayan Barbara.
1: Merak etmeyin efendim.
2: Enişteniz Doktor James Clint tanınan ve zengin bir cerrahtır. Bu yüzden ülkenin en iyi avukatını tutacağına eminim.
1: Davayı kazanabilecek miyiz savcı bey? Doktor James Clint'i mahkum ettirebilecek miyiz efendim?
2: Bilemiyorum Bayan Barbara. Doğrusunu söylemek gerekirse davayı kazanabilmemiz çok ama çok zor.
1: Neden? Ablamı kocasından başka kim öldürebilir ki?
2: Belki ama bunu kanıtlamak için delil gerek. Oysa bizim elimizde kesik bir kolla bir tartışma kasetinden başka hiçbir şey yok. Kaset delil sayılmaz.
1: Peki ya ablama ait olduğu belirlenen kesik kol? Bu ablamın cinayete kurban gittiğini kanıtlıyor ya.
2: Gelen laboratuvar raporunda kolun %99 ihtimali ablanıza ait olduğu yazılı. Aklı başında bir avukat geriye kalan %1 ihtimali kullanarak jüriyi etkileyebilir. O takdirde de dava düşer.
1: Aman tanrım. O zaman da işlediği cinayet eniştemin yanına kâr kalır.
2: Dua edin de kesik kolun ablanıza ait olduğuna jüriyi inandıralım. Eğer jüri buna inanırsa böylece ablanızın cinayete kurban gittiğini de kanıtlamış oluruz. Ve işte o zaman doktor eniştenize demir parmaklıkların yolu gözükür.
4: Susun! Susun! Susalım lütfen. Barbara Stamp'in ablası Joyce Clint'in kocası tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davaya Devonport Mahkemesi Başkanı olarak ben Robert Heverkamp bakacağım. Sanığın suçlu olup olmamasına karar verecek olan merci her zaman olduğu gibi jüridir. Söz iddia makamının. Buyurun Sayın Savcı.
2: Teşekkür ederiz Sayın Yargıç. Muhterem jüri üyeleri. Sanık sandalyesinde oturan Doktor James Clint bundan 15 yıl önce karısı Joyce'la evlendiğinde sıradan bir doktordu. Yani ne zengin ne de meşhur. Ama o da her doktor gibi zamanla tanındı, iyi paralar kazandı ve zengin bir cerrah oldu. Oldu ama zenginlik ve şöhret maalesef ona yaramadı. Zira Doktor James Clint zenginliği ve şöhretin verdiği şımarıklıkla karısını aldatmaya başladı.
5: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Müvekkilimin özel hayatının görüşülmekte olan bu davayla hiçbir ilgisi yoktur.
2: Davayla ilgisi vardır Sayın Yargıç. Ben burada mutlu bir yuvanın dağılma sebeplerini göz önüne sermek istiyorum. Zira bu yuva sadece dağılmamış bir de cinayete sahne olmuştur.
4: İtiraz reddedildi.

0: makamı devam edebilir.
1: Teşekkür ederim Sayın Yargıç. Evet jüri üyeleri, Doktor James paranın ve şöhretin verdiği şımarıklıkla gece hayatı da başlamış, hayatına her gün yeni bir kadın girmeye başlamıştır. Bu durum karşısında sarsılan yuvasını korumak isteyen zavallı eş Joyce her kadın gibi kocasıyla tartışmaya başlamıştır. Yani doktor kocası James Clint'i eskisi gibi sevecen ve müşfik bir koca olmaya davet etmiştir. Ama Doktor Clint bunun karşılığında ne yapmıştır? Karısına boşanma teklif etmiştir. Joyce ise binbir güçlükle kurduğu bu yuvayı yıkmamak için kocasının boşanma tekliflerini sürekli reddetmiştir. Karısının boşanmamakta direnmesi üzerine de son çare olarak ondan kurtulmayı, yani öldürmeyi planlamıştır. Önce karısını öldürür, daha sonra da polise giderek karısının evi terk ettiğini bildirir. Polis ortada şüphelenecek bir durum olmadığı için de doktorun şikayetini not alır. Ta ki Joyce'un kız kardeşi Bayan Barbara Stamp ve Mississippi Nehri'nde balıkçıların bulduğu kesik bir kadın kolu ortaya çıkıncaya kadar. Evet muhterem jüri üyeleri. Polisi Doktor James Clint'ten şüphelendiren iki olaydan biri Bayan Barbara'nın ablasına, eniştesine ait bir kavga kasetini Teğmen Martin'e götürmesi. İkinci olayda nehirde bulunan kesik bir kadın koludur. Bayan Barbara kesik kolu ilk gördüğünde bunun ablasına ait olduğunu tanımıştı. Zira Joyce alyansını orta parmağında takmak gibi bir alışkanlığa sahipti. Ama iddia makamı olarak kolun Joyce Clint'e ait olup olmadığının tespiti için geçerli bir laboratuvardan tahlil istedik. Laboratuvar Joyce'un anne ve babasından alınan gen örnekleriyle gerekli tahlilleri yaparak kesik kolun Joyce Clint'e ait olduğunu belirledi. Evet muhterem jüri üyeleri. Elimde gördüğünüz bu raporu Sayın Yargıca bir numaralı delil olarak takdim ediyoruz. Buyurun Sayın Yargıç. Bu rapor kesik kadın kolunun Doktor James Clint'in karısı Joyce Clint'e ait olduğunu belirten bir delildir.
0: Teşekkür ederim Sayın Savcı.
2: Sayın jüri üyeleri, savcılık makamı az önce sizler için yazdığı güzel bir senaryoyu okudu. Sayın savcıyı kutlarım. Keşke savcılık yerine yazarlık yapsaydı. Şunu açık açık söyleyeyim ki müvekkilim Doktor James Clint suçsuzdur. O insanları öldüren değil, tam tersi yaşatmak için çaba gösteren, Hipokrat yemin etmiş, şerefli, namuslu bir doktordur. Bugüne kadar yüzlerce hastayı ameliyat ederek sağlığına da kavuşturmuştur.
1: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Yalnız bir doktor değil, hiçbir meslek sahibi, hiçbir kişisel sebepleri olmadan kimseyi öldürmez. Savunma doktorun tedavi ettiği insanları göstererek jüriyi etkilemeye çalışıyor.
0: İtiraz kabul edildi. Jüri savunmanın sözlerini dikkate almayacaktır. Devam edin Sayın Avukat.
2: Müvekkilim suçsuzdur. Karısını öldürmemiştir. Karısı evi terk ederek kaçmıştır. Terk etme sebebi de Sayın Savcı'nın söylediği gibi müvekkilimin çapkınlıkları değil, kıskançlık ve geçimsizliktir. Kaldı ki müvekkilim çapkın bile olsa karısından boşanmak varken neden cinayet işlesin ki? Tanrı aşkına, karısını aldatan her erkek onu boşamak yerine öldürseydi bugün Mississippi Nehri cesetlerden geçilmez olurdu. Suçlamayı reddediyoruz. Kaldı ki savcılık makamı müvekkilimin cinayet işlediğine dair hiçbir maddi delil gösterememiştir. Bu nedenle davanın düşmesini ve müvekkilimin beraat etmesini talep ediyorum.
0: Söz iddia makamının. Buyurun.
1: Teşekkür ederim Sayın Yargıç. Muhterem jüri üyeleri, savunma Joyce Clint'in evi terk ettiğini ileri sürerek müvekkilinin beraatini talep ediyor. Hayır, Joyce Clint evi terk etmemiş. Tersine öldürülmüştür. Mahkemeye sunmuş olduğumuz delil, nehirde bulunan kolun Doktor James Clint'in karısına ait olduğunu belgeleyen bir laboratuvar raporudur. Buna göre de Joyce Clint hunharca bir cinayete kurban gitmiştir. Bu nedenle iddia makamı olarak Doktor James Clint'in cinayet suçuyla yargılanmasını talep ediyoruz Sayın Yargıç.
0: Peki savunma söz istiyor mu?
2: Evet efendim. Muhterem jüri üyeleri, İddia makamının delil diye yüksek mahkemenize sunduğu belgeyi sizlere okumak istiyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. Joyce Clint'in anne ve babasından alınan gen örnekleri ışığında yürütülen çalışmalar sonucunda bu parçanın, yani kolun, %99 bir ihtimalle Joyce Clint'in

0: ilinde ait olduğu belirlenmiştir. Raporu dinlediniz jüri üyeleri. 99 ihtimalle diyor. Yani bir ihtimalle de olsa kesik kol Joyce'a ait değil. Sorarım size. %100 olmayan bir raporla evini terk eden bir kadını nasıl olur da ölü diye cinayete kurban gitmiş diye kabul edebilirsiniz? Hayır muhterem jüri üyeleri. Sayın savcı yanılıyor. Müvekkilimin karısı Joyce Clint yaşıyor. Şu anda nerede olduğunu da saklıyor. Çünkü kocasını affetmiyor. Kendisinden daha genç ve güzel kadınlar için terk edilmiş olmayı onuruna yediremiyor. Teğmen, bildiğim kadarıyla nehirden çıkan kadın koluyla ilgili soruşturmayı siz yürütmüşsünüz, doğru mu?
1: Doğru avukat bey.
0: Peki, kaç yıllık polissiniz Teğmen?
1: 20 yıllık.
0: Herhalde meslek hayatınızda böyle kesik kol, el gibi şeylere çok sık rastlamışsınızdır.
1: Evet efendim.
0: Peki, sahipsiz bulunan bir organın asıl ceset bulunmadan kime ait olduğunu hiç tespit edebildiniz mi?
1: Bu tespiti biz yapmadık sayın avukat.
0: Soruma cevap verin Teğmen. Evet ya da hayır diye cevap verin lütfen.
1: Hayır efendim, tespit yapılmaz.
0: Güzel. Şahide soracak başka bir sorum yok sayın yargıç.
2: İddia makamı şahide soru soracak mı?
3: Evet soracağım sayın yargıç. Teğmen Martin, kolu bulduğunuzda neler oldu anlatır mısınız?
1: Bayan Barbara da yanımdaydı. Kol ablama ait olabilir diye gelmek isteyince kabul ettim. Nitekim olay yerine gittiğimizde Bayan Barbara bize nehirde bulunan kolun ablasına ait olduğunu söyledi.
3: Peki bunu neye dayanarak söyledi hatırlıyor musunuz?
1: Elbette. Bayan Barbara ablası Joyce'un alyansını devamlı orta parmağına taktığını söyledi. Bulduğumuz kesik koldaki orta parmakta da derin bir yüzük izi vardı efendim.
3: Peki sonra ne yaptınız?
1: Bayan Barbara'nın tanımı bizim için yeterli ve inandırıcı değildi. Bu nedenle kesik kola DNA tespiti yapılmasını istedik ve yapılan genetik test sonuçlarına göre kolun Joyce'a ait olduğu belirlendi.
4: İtiraz ediyorum sayın yargıç. Şahit laboratuvardan gelen ve %100 olarak kolun Joyce'a ait olmadığını belgeleyen bir rapor için belirlendi diyerek jüriyi etkilemeye çalışıyor.
2: İtiraz kabul edilmiştir. Şahitin ifadesi zapta geçmesin.
3: Peki Teğmen, ortada bir de ses kaseti var. Siz bu kaseti dinlemişsiniz. Kasette neler olduğunu bize anlatır mısınız?
4: İtiraz ediyorum sayın yargıç. Ses kasetleri delil olarak kullanılamaz.
3: Savunma makamı telaş etmesin. Ben delil olarak kullanmıyorum. Sadece bu kasette neler olduğunu ve kaseti dinledikten sonra polisin kayıp gözüyle bakıp da ilgilenmediği bu olaya birden neden cinayet diye eğildiğini göstermek istiyorum.
2: İtiraz reddedildi. Şahit savcının sorusuna cevap versin.
1: Kasette bayan Joyce Clint ile doktor kocası James Clint'in sesleri vardı. Karı koca tartışıyorlardı.
3: Tartışma ne üzerineydi Teğmen?
1: Anladığım kadarıyla doktorun çapkınlıkları üzerineydi. Karısının bağırması üzerine doktor ayrılalım boşanalım dedi ama bayan Joyce bunu reddetti.
3: Peki reddedince doktor ne dedi? Kelimesi kelimesine söyleyebilir misiniz?
1: Evet söyleyebilirim. Doktor öfkeyle seni küçük parçalara ayırıp tuvalete dökeceğim ve üzerine de sifonu çekeceğim dedi.
3: Şahide başka bir sorum yoktur sayın yargıç.
2: Savunmanın şahide soracağı bir soru var mı?
4: Var efendim.
2: Buyurun.
0: Teğmen Martin, doktor bu sözleri kabuğunu soyamadığı için sinirlendiği bir sucuk, bir sosis içinde söylemiş olabilir mi acaba? Lütfen soruma cevap verin Teğmen. Siz deneyimli bir polissiniz. Dinlediğiniz kaset montaj olamaz mı? Bayan Jones daha önceden kocasının çeşitli zamanlardaki çeşitli konuşmalarını kasede alarak daha sonra bunu istediği gibi montajlamış olamaz mı?
1: Bu soruyu bana değil uzmanlarına sorun efendim.
0: Elbette soracağım Teğmen.
1: Ama kasetteki konuşmalar karşısında biz Doktor James Clint'in karısını öldürmüş olabileceğinden kuşkulandık ve soruşturmayı bu yönde derinleştirdik.
0: Bildiğim kadarıyla doktorun evinde bulduğunuz elektrikli bir testereden de şüphelendiniz. O testereyle doktorun karısını keserek öldürdüğünü sandınız ve suç aleti diye onu polis laboratuvarına gönderdiniz, değil mi?
1: Evet, gönderdik.
0: Size göre suç aleti olan o elektrikli testereyle ilgili polis laboratuvarından gelen sonuç neydi?
1: Testere temiz çıktı.
0: Yani başka bir deyimle doktor o elektrikli testereyle karısını öldürmemiş, doğru mu?
1: Evet, doğru. Ama bulduğumuz kadın kolunun elektrikli testere ya da benzeri bir aletle ve uzman bir kişi tarafından kesildiği otopsi sonucunda açıklanmıştı.
0: Görüyorsunuz ya muhterem jüri üyeleri, ortada müvekkilimin karısını öldürdüğünü gören bir tek şahit yok. suç aleti yok. Savcılık makamı delil diye %100 olduğu belirtilmemiş bir kadın kolunun müvekkilimin karısına aittir diye cinayet davası açıyor. Evet, şahide başka sorum yok Sayın Yargıç.
2: Duruşmaya yarın aynı saate devam edilecektir.
5: Barbara, mahkeme nasıl gidiyor?
6: İyi gitmiyor Carol. Başlarda James'in mahkum olacağına inanıyordum ama şimdi aynı düşüncede değilim.
5: Neden?
6: Ablamın öldürüldüğüne dair elimizdeki tek delil kesik bir kol. Laboratuvar kolun %99 ihtimalle ablama ait olduğunu belirtmiş. Avukat %100 olmadığına göre kol başka bir kadına da ait olabilir diyerek delilimizi çürütmeye çalışıyor. Sanırım jüri üyeleri de ona hak verecektir.
5: Tanrım, bu takdirde enişten James Clint beraat edecektir.
6: Evet, bu yüzden de moralim çok bozuk. Oysa ablamın öldürüldüğüne eminim Carol. Joyce'u James öldürdü.
5: Peki ya ses kasetleri? Onların bir faydası olmadı mı?
6: Sanırım olmadı. Avukat kasetin montaj olduğunu iddia etti.
5: Of, bu kötü işte. Peki savcıya James'in evinde hizmetçi rolü oynayan o sarışın güzelden söz ettin mi?
6: Ettim. Yarın onu şahit iskemlesine oturtacak. Ama bunun bize ne faydası dokunacak o da bilmiyor.
5: Desene davayı kaybedeceğinize savcı da inandı ha.
6: Evet, sürpriz bir gelişme olmazsa davayı kaybetmeye mahkumuz Carol. Her neyse. Bana mektup geldi mi hiç?
5: Mektup mu?
6: Evet. Buraya gelirken apartman yöneticisine bana gelen mektupları senin adresine yollaması için ricada bulunmuştum.
5: Aa, bu sabah posta kutusunda 5-10 mektup buldum ama doğrusu hiçbirine bakma fırsatı bulamadım. Dur bakayım. İçinde sana ait olan var mı? Telefon faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası. Bu zarfta senin adın yazılı Alcan.
6: Sağ ol Carol. Kim göndermiş acaba? Aman tanrım, olamaz. Bu mektup Joyce'dan geliyor.
5: Ne? Joyce'dan mı dedin? Ama bu takdirde Joyce ölmemiş. Yaşıyor öyle
6: hayır,
5: mi?
6: Hayır, mektup yeni yollanmamış. Zarfın üzerindeki tarihe baksana, yeni değil. Bak 18 Nisan damgası var. Joyce ise 20 Nisan'da kaybolmuş.
5: Yani kaybolmadan 2 gün önce mi yazmış?
6: Evet evet.
5: Bu posta idaresi. Neredeyse bir ay geçtikten sonra ancak eline ulaştırıyor insanın. Açsana, neler yazmış, çabuk.
6: Açıyorum. İçinde yazılanları ben de senin kadar merak ediyorum Carol. İçinden bir de resim çıktı.
5: Resme sonra bakarsın. Önce yazılanları oku hadi.
6: Sevgili Barbara, çok mutsuzum. Hem de bilemeyeceğin kadar. Enişten boşanmakta ısrarlı ama ben boşanmayacağım. Boşanıp da meydana o boyalı sürtüklere bırakmayacağım. James önünde sonunda bana dönecek. Zavallı ablacığım.
5: Devam et hadi.
6: Korkuyorum Barbara. James'in beni öldürmesinden korkuyorum. Çünkü bir hata ederek ona benden boşandığı takdirde polise kendisini de bulaştığı uyuşturucu ticaretiyle ilgili ihbarda bulunacağımı söyledim. Keşke bunu söylemeseydim Barbara.
5: Ne? James Clint uyuşturucu işi mi yapıyormuş yani?
6: Evet, ablam öyle yazıyor. Doğrusu çok ilginç, hiç bilmiyordum.
5: Çabuk gerisini oku şunun, çabuk.
6: James bu tehdidimden sonra artık boşanmak lafını almıyor ağzına. Ama gözleri çok korkunç Barbara. Bana öldürecekmiş gibi bakıyor. Korkuyorum sevgili Barbara. Eğer ben ölürsem ya da kaybolursam bil ki bunun suçlusu kocam James Clint'tir. En sevdiğim arkadaşım Carol'a ölümümden sonra sana verilmek üzere kocamla tartıştığım bir ses kasetini zarf içinde bıraktım. Ama James'in uyuşturucu ticareti yaparken gizlice çekmiş olduğum bu resmi vermeyi unutmuştum. Kendi Avrupa'da olduğundan bu resmi sana yolluyorum. Bu resim onun uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını bir belgesidir. Gerektiği anda polise verebilirsin. Seni çok seven ablan Joyce.
5: Tanrım.
6: Şimdi her şeyi anlıyorum. James'in neden onu boşamak yerine öldürdüğünü anlıyorum. Mahvedeceğim seni James Green. Yarın mahkemede paçavranı çıkartacağım.
2: Ablanızın size yolladığı bu mektup ve resim davanın seyrini değiştirecektir Bayan Barbar.
6: Davayı kazanabilecek miyiz Savcı Bey?
2: Kazandık sayabilirsiniz. Hatta isterseniz eniştenizin evindeki hizmetçi rolünü oynayan o kadını şahit olarak çağırmayabiliriz bile.
6: Hayır, çağırın o kadını. Öyle Savcı mi? Bey.
2: Peki.
6: Herkesin şerefli biri olarak tanıdığı eniştem Doktor James Green'in bilinmeyen pis yüzü ortaya çıksın. Ayrıca hizmetçim dediği kadının da metresi olduğunu kanıtlayarak onun yalancı olduğunu da gözler önüne serelim.
3: Pekala bayanlar bana. Tamam,
4: yargıç geldi. Hah,
3: işte yargıç geldi.
2: Savunma makamının şahidi var mı?
4: Yok sayın yargıcım.
2: İddia makamının şahidi var mı?
7: Var efendim. Doktor James Clinton'ın evinde hizmetçilik yapan bayan Joan Hampshire'ı şahit olarak dinlemek istiyoruz.
8: Kimdi Joan Hampshire?
2: Bayan Joan Hampshire şahit yerine gelsin.
9: Söyler misin Davis? Şimdi durup dururken savcı neden evinde çalışan bir kadını şahit olarak çağırdı ha?
10: Söyle. Bilmiyorum Bay James. Bilmiyorum. Ben de çok şaşırdım bu işe.
9: Ne demek bilmiyorum? Sen benim avukatım değil misin? Bilmen gerekmez miydi? Sana bunun için para veriyorum ben.
10: Evet ama bu sürpriz bir şahit oldu. Hem neden korkuyorsunuz ki? John Hampshire'ın evinizde parayla hizmetçilik yapan biri değil mi?
7: Söyleyin bakalım. Adınız John Hampshire mi bayan?
11: Evet.
7: Doktor James Clinton'ın evinde ne zamandan beri çalışmaktasınız?
11: 21 Nisan'dan beri.
7: Yani? Doktorun karısı Bayan Joyce'un kaybolduğunun ertesi günü mü o evde hizmetçi olarak çalışmaya başladınız?
11: Evet.
7: Doğrusu doktor hizmetçi bulma konusunda hayli uzmanmış. Peki karısının kayboluşunun hemen ertesi günü sizi nasıl buldu doktor?
4: İtiraz ediyorum sayın yargıç. Müvekkilimin hizmetçiyi nasıl bulduğu mahkemeyi ilgilendirmez.
7: Hayır, ilgilendirir. Zira şu anda şahit mevkiinde oturan bu kadının hizmetçi olmadığını gözler önüne sermek istiyorum. O bir bar kadınıdır. Müşterilerini memnun etmek isteyen bir konsomatristtir. Ve Doktor James Clinton hizmetçisi değil, sevgilisidir. Öyle değil mi Bayan Joan? Ya da çalıştığı yerdeki adıyla Güzel Rosa. Cevap ver.
11: Ben
4: İtiraz ediyorum sayın yargıç, itiraz ediyorum.
7: Doktorla eskiden beri tanışıyordun. Onun metresiydin ama karısının kayboluşundan sonra hizmetçi numarasıyla eve girdin, öyle değil mi?
4: İtiraz ediyorum sayın yargıç.
2: İtiraz reddedildi. Şahit savcının sorusuna cevap versin.
11: Hayır, ben doktorun sevgilisi değilim. Yani Doktor James'i tanıdığım doğru. Bir barda çalıştığım da doğru ama onun sevgilisi değilim.
7: Peki bar kadını olmana rağmen neden doktorun evinde hizmetçilik yapmayı kabul ettin?
11: Çünkü doktora evet, hizmetçisi olmayı ben teklif ettim.
7: Neden?
11: Karısı kaybolunca çok perişan olmuştu. Evli erkekleri bilirim. Karıları kendilerini terk edince sudan çıkmış balığa dönerler. Acıdım kendisini. İsterse evinde kalarak ona ev işlerinde yardım edebileceğimi söyledim. Kendisi de kabul etti.
7: Ne zamandan beri doktorla birbirinizi tanıyorsunuz?
11: 6 aydır.
7: Yani doktorun karısı Joyce kaybolmadan önce mi?
11: Evet öyle.
7: Şahide başka sorum yok sayın yargıç.
2: Savunma şahide soru soracak mı?
4: Evet soracağız sayın yargıç.
6: Aman tanrım. Savcı bey, hizmetçi kadının parmağına bakın.
7: Ne var?
6: Kadının elindeki alyansı görür müsünüz? O alyans ablamın.
7: Ne? Bundan emin misiniz Baya Barbara?
6: Evet, yemin ederim o yüzük ablamın yüzüğü Savcı Bey. Kesik kolu bulduğumuzda yüzük orta parmakta yoktu.
7: Vay alçak. Demek karısını öldürdükten sonra yüzüğü çıkartıp metresini hediye etmiş ha?
6: Alyansın içinde ablamın evlilik tarihi yazılıdır.
7: Bunu söylediğiniz iyi oldu Bayan Barbara. Savunmadan sonra şahidi yine sorgulayacağım.
12: Bayan John Hampshire'ın iddia makamının söylediği gibi sizin asıl mesleğiniz hizmetçilik değil de konsomatristlik midir?
11: Evet efendim.
12: Peki Doktor James Clint de sizin konsomatrist olduğunuzu biliyor muydu?
11: Biliyordu efendim. Çalıştığım ara sık sık gelirdi. Bazı kereler bana içki ısmarladı.
12: Peki siz Doktor James Clint'in metresi misiniz?
11: Hayır değilim. Ama kendisi çok iyi bir adamdır. Bu yüzden de beğenirim onu.
12: Yani doktorun evine ona metreslik için değil de sadece ev işlerine yardım etmek için mi girdiniz?
11: Evet efendim. Doktor karısının kayboluşundan sonra perişan olmuştu. Onun bir takım ihtiyaçları vardı. Yani çamaşır gibi, ütü gibi, yemek gibi.
12: Muhterem jüri üyeleri, görüyorsunuz işte. Savcılık makamı sanık sandalyesinde oturan Doktor James Clint'i suçlu göstermek telaşıyla önüne geleni şahit diye getiriyor. Anlamsız sorular soruyor ama bir türlü neticeye de gidemiyor. Artık bu zoraki davaya bir son verilmesini istiyorum. Şahide başka sorum yoktur Sayın Yargıç.
7: Bizim bir sorumuz var Sayın Yargıç.
2: Buyurun sorun Bay Savcı.
7: Bayan Joan Hampshire, sağ elinizdeki o alyansa bakabilir miyim?
11: Alyansa mı?
4: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Mahkememizle bir ilgisi yoktur efendim.
7: Savunma makamı yanılıyor Sayın Yargıcım. Eğer izin verirseniz şahidin parmağındaki alyansın davayla çok yakından ilgisi olduğunu siz de göreceksiniz.
2: İtiraz reddedildi. Şahit söyleneni yapıp alyansı versin.
7: Evet Bayan Cüren, yüzüğü verir misiniz?
11: Buyurun.
7: Evet. Muhterem jüri üyeleri, sizin de gördüğünüz gibi bu bir alyans. Yani nişanlanırken çiftlerin parmaklarına taktıkları bir yüzük. Yüzüğü çevirip içini okuyorum. 11-3-1973 tarihi kazınmış. Ve hemen yanında da bir isim yazılı. Joyce Kling. Bayan Cüren, muhterem jürinin duyması için benim okuduğumu bir kere de siz okur musunuz lütfen?
11: 11-3-1973 Joyce Kling.
7: Lütfen daha hızlı, daha hızlı okuyun.
11: 11-3-1973 Joyce Kling.
7: Güzel. O halde şimdi soruma cevap verin. Doktorun karısına ait olan bu alyans sizin parmağınızda ne arıyor?
4: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç.
2: İtiraz reddedildi. Şahit soruya cevap versin.
7: Demek cevap vermek istemiyorsunuz Bayan Cüren. O halde ben söyleyeyim. Bu yüzük yaşarken Bayan Joyce'un sağ elinin orta parmağında duruyordu. Ama kocası Doktor James Clint onu öldürdükten sonra yüzüğü karısının parmağından çıkarttı ve size, yani eski sevgilisine verdi. Doğru mu söylediklerim?
4: İtiraz ediyorum. İtiraz
7: ya,
4: ediyorum.
7: Demek itiraz ediyorsunuz öyle mi Sayın Avukat? Peki şimdi mahkemeye sunacağım. Elimde gördüğünüz şu resme de itiraz edebilecek misiniz?
11: Resmi.
7: Ya da Joyce Clinton'ın kız kardeşi Barbara'ya yazdığı ve kocasıyla ilgili son derece önemli itiraflarla dolu mektuba da itiraz edecek misiniz?
2: Devam edin Bay Savcı.
7: Sayın Yargıç ve muhterem jüri üyeleri. Elimde gördüğünüz şu resimde 3 kişi var. Bunlardan biri Doktor James Clint. Diğer ikisini sanırım narkotik polisleri teşhis edecektir. Resimde Doktor James Clint içi uyuşturucu dolu naylon torbaları adamlardan alırken görülüyor. Şu mektupta ise öldürüleceğini bildiği için katilinin cezasız kalmasını istemeyen zavallı Joyce Clint'in kız kardeşi Barbara'ya yazdığı çok ilginç cümleler var. Kısacası Doktor James Clint karısını uyuşturucu ticareti yaptığını öğrendiği için öldürmüştür. Resmi ve mektubu delil olarak mahkemenize sunuyorum Sayın Yargıcım.
2: İddia makamı iddialarını ve delillerini ortaya koydu. Savunmada gerekli savunmasını yaptı. Buna göre bir karara vardınız mı?
13: Vardık efendim.
2: Kararınızı yüksek sesle okuyun lütfen.
13: Jüri Doktor James Clint'i karısını öldürmek suçundan birinci derecede suçlu bulmuştur Sayın Yargıç.
4: İşte bak hap yerini buldu.
2: Sanık James Clint, jürinin kararını dinledin. Seni 50 yıl ağır hapse mahkum ediyorum. Cezanı şehir hapishanesinde çekeceksin.
5: Doktor ablanı öldürdükten sonra cesedi nereye saklamış? Bunu itiraf etti mi Barbara?
6: Evet, parça parça ederek Mississippi nehrine atmış Carol. Şimdi polis ablamın kayıp olan diğer parçalarını arıyor.
5: Peki cinayeti neyle işlemiş?
6: Ameliyatta kullanılan bir bisturiyle.
5: Tanrım, ne korkunç, ne hunharca bir cinayet. Bu adama zaman zaman muayene olduğumu düşünüyorum da.
6: Haklısın Carol ama bunun için doktorları suçlama. Tanrı onların eksikliğini göstermesin. Ne var ki insanın içine bir kere para kazanma hırsı girmesin. O hırs doktor olsun, başka meslekten olsun, insana her şeyi, en acımasız şeyleri bile yaptırabiliyor.
5: Haklısın Barbara ama her şeye rağmen kutluyorum seni hayatım. Eğer ablanın kaybını kurcalamamış olsaydın, onun asla bir cinayete kurban gittiği anlaşılmayacak ve doktor da serbestçe içimizde dolaşacaktı.
6: Aslında bu cinayeti ortaya çıkartan yine zavallı ablam oldu Carol. Biliyorsun sana verdiği ses kasetiyle bana yolladığı o resim ve mektup olmasaydı James Clint asla mahkum olmazdı.
5: Desene katili ele verip de yakalatan kurbanı oldu.
14: Katilini yakalatan kurban adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Sana hiç hasret söyleyemedim. Hiç açamadım kalbime gözlerinin nakşettiklerini. Sevgili, kalbimi sana vurdum, beni buldum. Acıyı hayatı örtü yapana şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli.

0: Radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, birkaç haftadır 31. Söz Miraç Risalesi'ni Sözler Mecmuası'ndan sizlerle birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Miraç Risalesi 4 esastan oluşuyor demiştik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracını kesin delillerle ispat eden bu bahis 4 esastan oluşuyordu. Birincisi miracın gerekliliğini anlatan miracın sırrı lüzumu kısmıydı ki onu izah ettik sizlere birkaç temsille. İkinci esası miracın hakikatini anlatıyordu. Onu da geçen hafta elhamdülillah tamamlamış olduk. Bu hafta inşallah üçüncü esasa başlıyoruz. Miracın hikmeti nedir? Miracın hikmetini anlamak üzere üçüncü esasa hep birlikte bakacağız değerli dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü lil müttakîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati ala rasulina salavat. Üçüncü esasa başlamadan önce değerli dinleyenler, yeniden Miraç'la ilgili İsra suresinde geçen ayet-i kerimeyi ve mealini hatırlayarak öyle başlayalım mevzumuza. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barekna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir. Sadakallahul azim. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya İsra gece yürüyüşüyle götüren Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. Şüphesiz ki Semi'yi her şeyi işiten, Basir hakkıyla gören ancak O'dur. İsra suresinin

ayetiydi bu değerli dinleyenler. Necm suresinin ayetlerinde de yine Miraç'a vurgu yapılıyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Miraç'ına şöyle deniliyordu ayet-i kerimelerde. O söyledikleri bildirilen vahiden başka bir şey değildir. Kendisine o vahiyi kuvveleri şiddetli, mükemmel bir akla sahip olan Cebrail öğretti. Bunun üzerine göğe doğruldu. Ve o bu miracında en yüksek ufukta idi. Sonra çok perdelerden geçerek Rabbine yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. O kadar ki Kab-ı Kavseyn iki yay kadar veya daha yakın oldu. İşte Allah kuluna vahyettiğini vahyetti. Gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun görmekte olduğu şeyler hakkında şimdi kendisi ile mücadele mi ediyorsunuz? Andolsun ki onu Cebrail'i asli suretinde, diğer bir inişinde, Miraç gecesinde Sidretül Münteha'nın yanında iken gördü. Ki Cennetül Mevâ'nın yanındadır. O zaman sidreyi bürümekte olan bürüyordu. O haşmetli makamda Muhammed'in gözü ne kaydı ne de haddini aştı. Andolsun ki Rabbisinin delillerinden en büyüğünü gördü. Evet değerli dinleyenler, bu ayet-i kerimeler tefsiri sadedinde Miraç'ın üçüncü esası olan Miraç'ın hikmeti nedir kısmını işlemeye başlıyoruz. Daha önceki kısımlardan hatırlayacaksınız. Miraç meselesi iman esaslarının kabulünden sonra gelen bir mevzu demişti. Onun için Miraç bahsinde ilk muhatap bir mümin. Ama Miraç'ı çeşitli şüphelerle yahut vesveselerle aklına sığdıramayan bir mümini, bu surette belki yalanlayan yahut da kabullenemeyen müminleri nazara alıyordu. Ara ara dinleme yani istima makamında bulunan kafiri, mülhidi de nazara alarak ona da hitap ediyordu. Özellikle ikinci esasın son kısımlarında mülhidin kalbine gelen sualleri de tek tek cevaplayıp o şüpheleri de kesin bir tarzda izale etmişti. Şimdi hikmet-i Miraç nedir? Ona bakacağız değerli dinleyenler. Üçüncü esas, hikmet-i Miraç nedir? El cevap, Miraç'ın hikmeti o kadar yüksektir ki fikri beşer ulaşamıyor. Hikmet biliyorsun faydasız olmaması bir şeyin. Mutlaka pek çok faydaları olması. Bilinen bilinmeyen çok gizli maksatları, hedefleri, gayeleri olması, faydaları olması demektir bir işin. İşte Miraç öyle yüksek bir hikmete, öyle faydalara, öyle gayelere sahiptir ki, o kadar yüksektir ki Miraç'ın hikmeti, beşer fikri oraya ulaşamıyor. O kadar derin bir husustur ki insanların fikri ona yetişemiyor. O kadar incedir ve latiftir ki akıl kendi başına göremiyor. Fakat bazı işaretlerle hakikatleri bilinmezse de vücutları bilinebilir, bildirilebilir. Miraç'ın hikmetine dair hakikatleri çok incedir, çok derindir, çok yüksektir, çok latiftir. Böyle olduğu için beşer fikri ona yetişemiyor, ulaşamıyor. Fakat bazı işaretlerle bu hikmeti, o faydaların, o gayelerin vücutları, hakikatleri bilinebilir veya anlaşılabilir diyor değerli dinleyenler. Nasıl olur bu? İşte şimdi onu anlatacak. Şöyle ki, şu kainatın halikı, Miraç doğrudan kainatla alakadardır. Doğrudan bütün beşeriyetle alakalıdır. Doğrudan İslamiyetle alakalıdır. Doğrudan imanla alakalıdır. Ahiretle alakalıdır. Sadece Peygamber Efendimizin şahsına mahsus, hususi ve cüz'i bir görüşme değildir. İşte bundan önceki kısımlarda onlara değinmişti, misaller vermişti hatırlarsanız. Ondan dolayı Miraç'ın hikmetini anlamamıza yarayacak hususa girişirken de şu kainatın yaratıcısı diye başlıyor Üstad Hazretleri. İşte şu kainatın halikı, şu kesreti tabakatında, bu çokluk tabakalarında nur vahdetini
birlik nurunu ve tecelli ehadiyetini göstermek için Allah'ın isimlerinin ve Allahu Teala'nın birliğinin her bir şeyde o şeyi de benzersiz kılarak görünmesi Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetidir. İşte bu ehadiyet tecellileri ve vahdet tabakalarını, bu çokluk içinde, kainat içindeki çokluk tabakalarında Allahu Teala birliğini göstermek ve her bir şeyde hususen birliğini ve varlığını göstermek, o nurlarını bildirmek için kesret-i tabakatın müntehasından, yani bu varlık aleminin ta en sonundan, ta mebde-i vahdete, yani bu çokluk bir birden geliyor. Cenab-ı Hakk'ın bir olmasından vücuda geliyor. İşte bu kesret tabakasının en sonundan ta Allahu Teala'nın vahdetine. Vahdetinde bu işler nasıl başlıyor? Cenab-ı Hakk'ın vahdetinden kainattaki her bir mevcuda, bu çokluk alemine, kesret alemine bir hat çiziyor. Mebde-i vahdete bir hattı ittisal suretinde bir miraç ile. Bir önceki esasta, ikinci esasta, bir önceki esasta hatırlayalım. Bu kainatta olan mevcudat, Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisi olan bu kainatta yapılan her şey hangi tezgahlarda yapılıyor? Nasıl dokunuyor? Cenab-ı Hakk'ın bu varlık aleminin ötesinde bunları yaratan yaratıcılığı, rububiyeti, azameti, uluhiyeti, hakeza, vahdeti, ehadiyeti ve onların tecellileri nasıl oluyor? Bunları göstermek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca gitmişti. O alemleri gezdirmişti Cenab-ı Hak. İşte diyor ki şimdi bu çokluk aleminden, bunun ta en sonundan, o sidretül müntehadan Allah-u Teala'nın vahdetine kadar bir hat var. İşte miraç ile bir hat çiziliyor. Rabbimizin vahdetinden bu kesret, bu çokluk tabakasının nasıl vücuda geldiğini anlaştırıyor, anlatıyor. Bu miraç ile işte bir ferdi mümtazı, seçilmiş, imtiyaz sahibi bir ferdi, bütün mahlukat hesabına kendine muhatap ittihaz ederek, bütün zişuur namına, şuur sahibi olan herkes, her şey namına, makasıdı ilahiyesini, ilahi maksadlarını, gayelerini ona anlatmak ve onunla bildirmek, o ferdi mümtazla bildirmek. Kimdir o? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onunla bildirmek ve onun nazarıyla ayne-i mahlukatında, Peygamber Efendimizin o ferdi mümtaz olan Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarıyla bu mahlukat aynesinde cemal-i sanatını, kemal-i rububiyetini müşahede etmek ve ettirmektir. Demek ki miracın hikmeti, hikmetinden bir parçası ama belki en büyüğü, Cenab-ı Hakk'ın vahdet tecellilerini, vahdet tecellileri olan bu kainattaki kesret tabakatından çıkararak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o vahdet tecellilerini yerinde göstermek. Mebdeisinde, yani başlangıcında, o başlangıçla nihayet olan bu varlıklar alemine adeta bir hat çekmek. Cenab-ı Hakk'ın bütün bu kainatı yaratmaktan maksadı, şuur sahiplerinden istediği nedir? Makasıd-ı ilahiye dediğimiz bu maksatları anlatmak, kainatta cari olan, gözümüzle bizzat müşahede ettiğimiz, her zaman gördüğümüz Allah-u Teala'nın mükemmel terbiye ediciliğini, Rablığını ve sanatlarındaki güzelliği ve kainatın ne için yaratıldığını, bütün mahlukat namına birisini muhatap kabul ederek seçtiği bir ferdini, ki o Aleyhisselatü Vesselam'dır, ve onunla bu sanatlarını görmek ve göstermek, maksatlarını bildirmek için kemal rububiyetini ve cemal sanatını göstermek için Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı işte bu hikmetlere binaen miraç ettirmiştir, yükseltmiştir, huzuruna almıştır, kelamına muhatap etmiştir, huzuruyla şereflendirmiştir, bütün kainat namına ona emanetler tevdi etmiştir, bütün kainatın tılsımını göstermiş, keşfettirmiştir.
isimlerinin tecellilerine onu şahit kılmıştır.

Bununla birlikte başka hikmetler de var ve devam ediyoruz onunla ilgili değerli dinleyenler. Hem sani-i alemin, bu alemin sanatkarının, asarın şehadetiyle nihayetsiz cemal ve kemali vardır. Kainattaki eserlerine baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın bu eserlerin şahitliğiyle anlıyoruz ki Cenab-ı Hak sonsuz güzellik ve sonsuz mükemmellik sahibidir. Çünkü her şeyde ancak bir yaratıcının yapabileceği, masivanın aciz kalacağı bir güzellik ve bir mükemmellik vardır. Gözümüzde bunu görüyoruz. Bütün bunları yapan bu alemin sanatkarıdır. İşte bu cemal ve kemal, gözümüzde gördüğümüz Cenab-ı Hakk'a ait cemal hem kemal, her ikisi de mahbub-ı lizatihidirler. Yani bizzat sevilirler. Yani Cenab-ı Hak kemal ve cemali bizzat sever ve sevdirir. Öyleyse o cemal ve kemal sahibinin cemal ve kemaline nihayetsiz bir muhabbeti vardır. O nihayetsiz muhabbeti ise masnuatında, yani yarattıklarında sanatlı olarak yarattığında, ki her işi sanatlıdır Cenab-ı Hakk'ın, o sanatlarında çok tarzlarda tezahür ediyor. Masnuatını sever. Çünkü masnuatının içinde cemalini, kemalini görür. Masnuat içinde en sevimli ve en âli zihayattır. Zihayatlar içinde, yani hayat sahipleri. Hayat sahipleri içinde ise en sevimli ve en âli olan, en yüksek mertebede olan ve en çok sevilen nedir? Şuur sahibi olanlardır. Yani zihşuur. Ve zihşuur içinde, şuur sahipleri içinde camiyeti itibariyle her şeyi toparlayıcılık vasfında olması hasebiyle en sevimli insanlar içinde bulunur. İnsandır en fazla camiyet sahibi. İnsanlar içinde ise istidadı yani kabiliyetleri tamamıyla inkişaf eden, bütün masnuatta münteşir ve mütecelli kemalatın numunelerini gösteren fert en sevimlidir. İzah ederek burayı bir toparlayalım değerli dinleyenler. Daha iyi anlaşılsın için. Bu alemin sanatkarından bahsediyor. Dikkat ederseniz hem hikmetinde hem bundan önceki esaslarda Miraç'la ilgili Üstad Hazretlerinin vurgu yaptığı önemli hususlardan birisi tüm kainat namına olmasıdır bu Miraç'ın. Tüm kainatla alakadar olmasıdır. Cenab-ı Hakk'ın makasıd-ı ilahisinin bildirilmesiyle ilgili olmasıdır. Bütün beşeriyeti ilgilendirmesidir. Bütün şuur sahiplerine münasebeti bulunmasıdır. Külli bir vazifeden ve umumi bir halden bahsedilmektedir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracını izah ederken hikmetinde Üstad Hazretleri bu hılkat-ı alemin yaratıcısından bahsedip bu bütünlüğe dikkat çekmiştir. Cenab-ı Hakk'ın kemalini, cemalini, o cemalini göstermesini, kainatı yaratmaktan maksadının ne olduğunu, bu kainattaki mahlukatının ve masnuatının, yani canlı cansız bütün yarattıklarının vahdetinden ve ehadiyetinden tecellilerini bu varlık aleminde kat kat gezdirdiği gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sema alemlerinde de onu gezdirip dolaştırıp onları göstermiş, marziyatı ne olduğunu bildirmek hikmetiyle miraç ettirmiştir. Huzuruna almış, şereflendirmiştir onu kelamıyla. İkinci kısmında bu hikmetin yine alemin sanatkarından bahsederek Üstad Hazretleri miracın umumiliğine burada da dikkat çekiyor ve bununla da hikmetini anlatıp o derin, latif, nurlu, yüksek hakikate işaretler buyuruyor. Çünkü bu hikmetler çok derindir demişti. Hatırlayınız, üst kısımda çok yüksektir. Fikri beşer ulaşamıyor, ancak işaretlerle varlığı bilinir, anlaşılabilir belki demişti. İşte bu alemin sanatkarı Cenab-ı Hak mutlak güzellik ve mükemmellik sahibidir. Bunu nereden anlıyoruz? Eserlerinden. Kainatta neyi görseniz hem son derece mükemmeldir. Daha onun ötesinde o sanatla ilgili bir şey düşünemiyorsunuz. Hem mükemmeldir hem de güzeldir. İşte bu cemal ve kemal sahibi eserleriyle bunu gösterdiği gibi cemal ve kemal her ikisi de mahbub-u lizatihidirler dedi. Yani bizzat güzel ve mükemmel olmasından dolayı bu vasıflar itibariyle sevilir.
Cenab-ı Hak cemal ve kemal sahibi olduğu için cemalini ve kemalini nihayetsiz bir derecede bir muhabbetle sever. O nihayetsiz muhabbetini de sanatlarında çok tarzlarda gösterir. Masnuatını sever, yani sanatlarını, çünkü masnuatının içinde cemali ve kemali vardır, onları görür. Yine o sanatlarının içinde Allah-u Teala, insan da Allah'ın sanatıdır, şuur sahipleri, melekler de Allah'ın sanatıdır, cinler de Allah'ın sanatıdır, ağaçlar, hayvanlar, canlı cansız her şey Allah'ın mükemmel cemal ve kemal sahibi sanatıdır. Ve Cenab-ı Hak bu sanatlarını sever, çünkü içinde güzelliğini ve mükemmelliğinin tecellilerini görür. Bunların içinde ise en sevimli ve en âli olarak hayat sahipleridir. Hayat sahipleri içinde en sevimli ve en yüksek makamda olan şuur sahipleridir. Şuur sahipleri içinde ise bütün tecellileri kendisinde toplamak itibariyle ve bütün kabiliyetleri inkişaf etmiş, bunları gösterebilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şuur sahipleri içinde insandır, insanlar içinde bütün bu özellikleriyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İşte sani mevcudat, bütün bu varlıkların, gördüğümüz bütün mevcudatın sanatkarı olan Rabbimiz, bütün mevcudatında intişar eden, her tarafa yayılmış, her yerde gördüğümüz tecelli muhabbetin, onun sevgi tecellilerinin bütün çeşitlerini, bütün envaını bir tabakada, bir aynede görmek, tamamını bir aynede görmek ve bütün envai cemalini, cemalinin her çeşidini ehadiyet sırrıyla, Allah'ın isimlerinin ve birliğinin her şeyde o şeyi de benzersiz kılarak tecelli etmesi, görünmesi demiştik. İşte bütün envai cemalini ehadiyet sırrıyla göstermek için ve bir aynede görmek için şecere-i hılkatten bir meyve-i münevver derecesinde, bu yaratılış ağacı dediğimiz kainatın nurlu bir meyvesi derecesinde ve kalbi de o şecerenin, yani o ağacın hakaiki esasiyesini, bütün esaslı hakikatlerini istiab edecek, içine alabilecek kapasitede olan, bir çekirdek hükmünde olan bir zatı, o mebde-i evvel olan çekirdekten, bir ağacın başlangıcı da çekirdek değil midir? İşte mebde-i evvel olan çekirdekten ta münteha olan meyveye kadar bir hayt-i ittisal, bir birleşme hattı olan bir mirac ile o ferdin kainat namına mahbubiyetini göstermek ve huzuruna onu celbetmek ve rü'yeti cemaline müşerref etmek ve ondaki haleti kutsiyeyi, kutsi halleri başkasına sirayet ettirmek için kelamıyla taltif edip onu fermanıyla tavzif etmek, yani görevlendirmektir. İşte miracın hikmeti bunlardır değerli dinleyenler, budur. Bizim anlayıp işaret nevinden kavrayabileceğimiz kısmı. Şimdi şu hikmeti âliyeye bakmak için, bu yüksek bir hikmettir, yüksek bir gayedir, yüksek bir faydadır. Buna bakmak için temsiller lazım ki anlayabilelim. Misal getiriyor, örnekler veriyor. İki temsil dürbünüyle bunlara tarasud edeceğiz, bakacağız. Bu temsillerle miracın hikmetini daha iyi anlayacağız inşallah değerli dinleyenler. O temsillerden birincisi. Birinci temsil, 11. hikaye-i temsiliyesinde tafsilen beyan edildiği gibi 11. sözde bir temsili hikayeden bahsediliyor. Orada tafsilen, yani ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Orada anlatıldığı gibi, nasıl ki bir sultanı zişanın, şanlı bir sultan var, bir hakim var, bir devlet reisi var. Onun pek çok hazineleri var ve o hazinelerinde pek çok cevahirlerin envağı bulunsa, o kadar çok hazineleri var, öyle hazineler ki her türlü cevherin, her türlü değerli madenlerin her türlüsü, her çeşidi var. Böyle olsa, hem sanayi garibede çok mahareti olsa, aynı zamanda güzel sanatlarda çok da maharetli olsa bu sultan ve hesapsız fünun-u acibeye marifeti, ihatası bulunsa, pek çok marifet ilimlerine
marifeti var, yani bilgisi var ve onları elde etmiş, hepsini almış, marifeti ve ihatası bulunsa. Nihayetsiz ulûmu bediaya ilim ve ıttılağı olsa, pek çok güzel ilimlerden yine ilmi olsa ve haberi olsa onlardan. Her bir cemal ve kemal sahibi, güzellik ve mükemmellik sahibi, kendi güzellik ve mükemmelliğini görüp ve göstermek istemesi sırrınca, o sultanı zifünun dahi, o fenler sahibi, hazineler sahibi, güzellikler sahibi sultan dahi bir meşhel açmak ister ki bir sergi açsın, içinde sergileri dizsin, ta nasın enzarına, yani insanların nazarlarına, bakışlarına, saltanatının haşmetini, ne kadar büyük sultan olduğunu, hem servetinin şaşasını, ne kadar zengin bir devlete sahip olduğunu, mülke sahip olduğunu, hem kendi sanatının harikalarını, aynı zamanda ne kadar harika sanatlar yapabildiğini, hem kendi marifetinin garibelerini, aynı zamanda çok marifetli olduğunu ve pek çok acayip marifetli sanatlar vücuda getirdiğini ishar edip göstersin. Böylece ta cemal ve kemali manevisi, onun o manevi güzelliği ve mükemmelliği iki vecihle müşahede etsin. İki yönde görsün. Bir veci, bir ciheti, bir yönü bizzat nazar-ı dakaiki aşinasıyla, kendi ince bakışıyla görsün. Derinleri keşfeden görüşüyle görsün. Diğeri, diğer ciheti, diğer yönü gayrın, kendisinin dışındakilerin nazarıyla baksın o sanatlarına. Ve şu hikmete binaen elbette cesim, muhteşem, geniş bir saray yapmaya başlar. Şimdi böyle bir sultanımız var. Böyle farz ediyoruz. Öyle bir sultan ki çok haşmetli, çok şanlı, pek çok hazineleri var. Hazinelerinde her türlü madenlerin, mücevherlerin her türlüsünden var. 11. sözde bu husus teferruatla anlatılıyor değerli dinleyenler. Biz Miraç münasebetiyle, Miraç'ın hikmetini anlamak gayesiyle bu kısma bakıyoruz. Çok teferruat öğrenmek isteyenler oraya bakabilir. İşte bu sultanın çok da hazineleri var. Aynı zamanda güzel sanatlardan çok iyi anlıyor, çok maharetli, çok güzel sanatlar yapıyor. Hesapsız fenlere, ilimlere malik, sahip, marifeti var. Hepsini almış, kuşatmış. Nihayetsiz güzel ilimleri biliyor. Haberi var onlardan. İşte böyle güzellik ve mükemmellik sahibi her hususta, ilim cihetiyle, fen cihetiyle, zenginlik cihetiyle, haşmet cihetiyle, saltanat cihetiyle, cemal ve kemal sahibi birisi, her cemal ve kemal sahibi bu kendisindeki güzelliği veya eserlerindeki güzelliği ve mükemmelliği görmek ve göstermek ister değerli dinleyenler. İyi bir ressamsa bir resim yapıp onu sergilemek ister. Çünkü maharetini gösterecektir orada. İyi bir ustaysa yaptığı işi insanların görüp takdir etmesini ister. İşte la teşbih ve la temsil, Cenab-ı Hak da cemal ve kemalini hikmetiyle göstermek için bir miraç, bir ferdi mümtazına nasip etmiş. Misalden biz devam edelim. İşte her güzellik ve mükemmellik sahibi kendi cemal ve kemalini göstermek ve görmek için bir sergi açmak ister ki orada sanatından, ilminden pek çok şeyler oraya dizsin ve insanların nazarlarına o sultanın haşmetini, servetinin şaşasını, kendi sanatının harikuladeliklerini, marifetinin acipliklerini gösterecek bir sergi olsun bu. Bunlar orada ishar etsin. Ve iki cihetle o cemal ve kemal manevisini orada müşahede etsin. Birisi kendi ince, derinlere nüfuz eden, hiçbir şeye yabancı kalmayan o nazarıdır. Ki kendi kendisine bunu görsün. Diğeri de kendisinin dışında kalan nazarlarla buna baksın. İşte bu hikmete binaen elbette ne yapmaya başlıyor bu sultan? Çok büyük ve muhteşem bir saray yapmaya başlar. Şahane bir surette o sarayı dairelere, menzillere, odalara taksim eder. Hazinelerinin türlü türlü murassatıyla, yani süslü malzemeleriyle o salonu, o menzilleri süslendirip kendi desti sanatının en güzel, en latif sanatlarıyla zinetlendirir. Kendi yaptığı sanatlarla da o odaları süslendirir. Fünun ve hikmetin en incelikleriyle orayı
tanzim eder, düzenler ve ulumunun yani ilimlerinin asar mucize karaneleriyle donatır. İlminin, her şeye ilmi ıttılağı vardı ya, ilminin mucizeli eserleriyle de o menzilleri, o sarayı donatır, tekmil eder, tamamlar, mükemmelleştirir. Sonra nimetlerinin çeşitleriyle, taamlarının, yiyeceklerinin lezizleriyle, lezzetlileriyle her taifeye layık sofralar serer. O sarayda hangi taifeler varsa hepsine uygun, onlara münasip sofralar serer. Bir ziyafeti âme, umumi bir ziyaret hazır eder, ihsar eder. Sonra raiyetine kendi kemalatını göstermek, kendisine tabi olanlara, boyun eğenlere, onun sultanlığını tanıttırmak için, onlara göstermek için, kemalatını göstermek için onları der ki geliniz seyrediniz ve bu ziyafetlerden tadınız, seyre ve ziyafete davet eder. Sonra bu sarayı gezdirmek, bu sofralardan tattırmak, bu sarayın ne için yapıldığını, sanatlarının harikalığını, maksadını anlatmak için birisini yaver ekrem yapar. Aşağıki tabakat ve menzillerden yukarıya davet eder. Yaver yaptığı birisini o alt tabakalardan alır, üst tabakaya davet eder, yukarıya çağırır. Daireden daireye, üstteki tabakalarda onu gezdirir. O saray menzillere bölünmüştü ya, odalara, katlara ayrılmıştı. Her bir tabakada, her bir katta, her bir dairede, her bir menzilde o yaver-i ekremini gezdirir. O acayip sanatının makinalarını, acayip sanatlarla donatmıştı ya orayı. Hangi makinalarda onlar yapılıyor? Onun makinalarını ve tezgahlarını ve aşağıdan gelen mahsulatın mahzenlerini göstere göstere ta daire-i hususisine kadar getirir. Aşağıdan gelen mahsuller de yukarıda nerede depo ediliyor? Onları da göstererek ta kendi hususi dairesine kadar onu getirir. Bütün o kemalatın, o mükemmelliklerin madeni olan mübarek zatını, kimden de bütün o zenginlikler, o güzel sanatlar, o ilmin incelikleriyle tanzim edilmiş harikulade eşyalar, o cemal ve kemal göstergesi olan eserler kendisinin zatındandı. İşte sonra hususi dairesine o yaver-i ekremini aldırır, bütün menzillerden, tabakalardan geçirdikten sonra bütün o şeylerin madeni yani kaynağı olan kendi mübarek zatını ona göstermekle ve huzuruyla onu şereflendirir, müşerref eder. Kasrın hakaikini, o sarayın hakikatlerini ve kendi mükemmelliğini, kemalatını ona bildirir. Seyircilere rehber tayin eder, gönderir. Seyircileri çağırmıştı ya o sergilere, o tezgahlara, o saraya. Ziyafetler açmıştı, harika sanatlarla süslemişti, nakışlar yapmıştı. Bir ferdini de yaver yapıp, bütün o tabakalarda gezdirip huzuruna alıp, kelamıyla ve huzuruyla şereflendirmişti, mübarek zatını göstermişti, bütün o her şeyin kaynağı olan mübarek zatını. Sonra ona diyor ki orada, seni rehber tayin ettim, bu sergiye gelenlere bu sergileri anlat, gayesini anlat, ne istediğimi onlardan, ne beklediğimi bildir. Seni rehber tayin ediyorum. Bu ziyafetlerinden ne şartlarda istifade edecekler, yaptıkları nereye gider bilsinler. İşte onu rehber tayin edip gönderir. Rehberler anlatacakları şeyi, gidecekleri yeri en inceliklerine kadar bilmek durumundadırlar ki onu seyredenlere rehberlik, kılavuzluk edebilsinler. İşte bu padişah da o yaver-i ekremini bütün o sarayın her tarafında ve her menzilinde ve her tabakasında gezdire gezdire bütün asar-ı sanatını ona göstererek insanlara, o seyircilere rehber tayin etmiştir. Ve geri gönderiyor. Ta o sarayın saniyini, diyecek ki o rehber, ben bu sarayın her türlü sanatını ve her türlü sanatının nasıl yapıldığını, kaynaklarını ve her tabakasını gördüm ve gezdim. Ta bütün bu sarayı yapan, bütün bu hazinelerin sahibi olan, bütün bu nimetleri size veren, bu sofraları size açan, bu sergileri sizin için ihsar eden zatı gördüm ve onun emanetini size getirdim. Ta o sarayın saniyini yani sanatkarını, o sarayın müştemilatıyla, içinde bulunan her şeyle, nukuşuyla yani nakışlarıyla o sarayın ve acayibiyle, ahaliye, o gelen ahaliye tarif etsin.
İşte bu saray şöyle bir yerdir, bu nakışlar şunlardır, şunu anlatır, bu sarayın sani

şöyle bir zattır diye tarif etsin. Ve sarayın nakışlarındaki rumuzunu bildirip bu nakışlarda birer ince işaret var. Birini gösteriyor, bir şeyi gösteriyor. Bunu bildirip içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip bu sanatlardaki işaretler nelerdir onları da öğretip derunundaki ta onun mülk ve melekutundaki manzum murassalar, o düzenli süslemeler, sanatlar, o süslü şeyler ve mevzun nukuş, o ölçülü, vezinli nukuş nedir? Niye böyle yapılmıştır? Ve saray sahibinin kemalatını ve hünerlerini bunlar nasıl gösterirler bu sanatlar? Bu sanatlar sanilerini, yani onu yapanı göstermek için böyle süslenmiş, böyle nakışlanmış, böyle ölçülü bir şekilde yapılmış ve seyircilerin nazarına sunulmuş. Nasıl gösterir bu saraydaki bu süslemeler, bu sanatlar saniyini? O saray sahibinin kemalatını ve hünerlerini nasıl gösterirler? O saraya girenlere o yaver ekrem bütün bunları tarif etsin ve bu saraya nasıl girilir? Girmenin adabını ve seyrin merasimini onlara bildirip ve görünmeyen Sultan-ı Zifünun, fen sahibi, ilim sahibi bir sultan var, sarayından anlaşılıyor, eserlerinden anlaşılıyor, sanatlarından anlaşılıyor. O görünmeyen fen sahibi sultan ve zişuuna, şuun sahibi, bütün o işlerin sahibi olan zata karşı onun marziyatı ve arzuları ne istiyor, neden razı, ne yapmalısınız? Marziyatı ve arzuları dairesinde teşrifat merasimini onlara tarif etsin. Aynen öyle de. İşte misal bu değerli dinleyenler. Şimdi misalin hakikatini Miracın hikmetiyle bağdaştırarak anlatacak bize. Zaten saray misalinden, sarayın sahibinden, yaptığı işlerden, bir yaver seçmesinden, o yaveri vazifelendirmesinden ve gezdirmesinden Miracın hikmetini muhtemel ki büyük ölçüde hissettiniz değerli dinleyenler. İşte şimdi hakikatini daha iyi anlamamız için mevzuyu hakikatle bağdaştırıyor. Aynen öyle de, tıpkı bu misalde olduğu gibi. Velillahil meselül ala, ezel ve ebed sultanı olan Allah-u Teala ezel ve ebed sultanıdır. Ezel ve ebed sultanı olan Saniyü Zülcelal, nihayetsiz kemalatını, nihayetsiz cemalini görmek ve göstermek istemiştir ki Allah-u Teala bütün kainatın sanatkarı, sonsuz kemal ve cemal sahibi, ezel ebed sultanı olan Cenab-ı Hak sonsuz güzelliğini, sonsuz mükemmelliğini görmek ve göstermek istemiş ki şu alem sarayını öyle bir tarzda yapmıştır ki bunu göstermek için her bir mevcut, her bir varlık pek çok delillerle, pek çok dillerle onun kemalatını zikreder. Pek çok işaretler ile cemalini gösterir. Hangi çiçeğe baksanız, hangi ağaca baksanız, hangi hayvana baksanız, hangi taşa, toprağa, denize, insana, hayvana, meleğe baksanız, neyi görüyorsanız, içiyle dışıyla, altıyla üstüyle, sağıyla soluyla, önüyle arkasıyla, yani her cihetiyle, maddesiyle, manasıyla baktığınız zaman Allah'ın yarattığı her bir mevcut kendi üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın sanatını, kemalini, cemalini hadsiz dillerle size anlatır. Evet, benim üzerimde Rabbimin mükemmel kemal ve cemali vardır diye zikreder. Pek çok işaretler ile cemalini gösterir her bir mevcut. Esma-i Hüsna'nın, Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın o isim ve sıfatlarının, güzel isimlerinin her bir isminde ne kadar gizli manevi defineler ve her bir ünvan-ı mukaddesesinde, mukaddes ünvanlarında ne kadar mahvi, yani gizlenmiş letaif bulunduğunu, latifeler bulunduğunu, şu kainat bütün mevcudatıyla, bütün mevcutlarıyla, varlıklarıyla gösterir. Hem öyle bir tarzda gösterir ki bütün fünun, yani fenler, ilimler bütün düsturlarıyla, o kaideleriyle şu kitab-ı kainatı, bu kainat kitabını ta zamanı Adem'den beri, Adem Aleyhisselam'dan beri mütalaa ediyor, inceliyor, okuyor. Halbuki o kitap, bu kainat kitabı, esma ve kemalat-ı ilahiyeye, Cenab-ı Hakk'ın isimlerine, ilahi isimlerine ve ilahi kemalatına dair ifade ettiği manaların ve gösterdiği ayetlerin, delillerin, yani uşr-i mişarını

Bir saray var. Bu kainat sarayı var. Bu kainat sarayını, bu alem sarayını kendi kemalat ve cemal-ı manevisini göstermek ve göstermek için Cenab-ı Hak bu alem sarayında kendi cemalini, kendi kemalini görmek ve göstermek için bir meşher hükmünde açan Celil-i Zülcemal, cemal sahibi aynı zamanda celal sahibi, yani büyüklük ve güzellik sahibi, kahır sahibi olan Cenab-ı Hak bu alem sarayında bir meşher açmış. Bütün kemal ve cemal manevisini görmek ve göstermek için. Misalde olduğu gibi. Cemil-i Zülcelal, Sani-i Zülkemal'in hikmeti iktiza ediyor ki, Allah'ın hikmeti gerektiriyor ki, o sanat sahibi, kemal sahibi, cemal sahibi Cenab-ı Hakk'ın hikmeti gerektiriyor ki, şu alemi arzdaki, bu dünya alemindeki zişuurlara, şuur sahiplerine nispeten abes ve faydasız olmamak için, faydasız, gayesiz, başıboş olmamak için o sarayın ayetlerinin manasını birisine bildirsin ki birisi onlara anlatsın. Bu alem arz, bu kainat sarayı niye yapıldı? Niye böyle süslendi? Neyi gösteriyor? Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına nasıl işaret ediyor? Peki bu kainat sahibi bunlardan maksadı nedir ki böyle yapmış? Bu sergileri, bu leziz sofraları bizim için açmış. İşte birisi o insanlara bildirsin ki bunlar manasız abes kalmasın. O saraydaki acaibin menbaalarını ve netaicinin mahzenleri olan ulûm-u avalim-i ulviyede birisini gezdirsin. Aynı zamanda bu saraydaki bu yapılan, hepsi acayip olan, mükemmel, harika, mucize olan bu sanatların kaynakları nerelerdir? Ve bütün bunların neticeleri o ulvi alemlerde hangi mahzene toplanıyor, nasıl toplanıyor, niye toplanıyor, birisini oralarda gezdirip göstersin. Ve bütün onların fevkine çıkarsın, onların üzerine çıkarsın ve kurbu huzuruna, huzuruna yakınlaştırsın, müşerref etsin ve ahiret alemlerinde gezdirsin onu. Ahiret aleminden de haber verecek. Oraya da gidip gelen var mı dendiğinde, işte gidip gelen var, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gezmiş gelmiş orayı. Ahiret alemlerinde gezdirsin umum ibadına, bütün kullarına bir muallim ve saltanat rububiyetine bir dellal ve marziyat-ı ilahiyesine bir mübelliğ ve saray alemdeki ayat-ı tekviniyesine bir müfessir gibi çok vazifeler ile onu tavzif etsin. Bütün o dairelerde onu gezdirdikten sonra dünyada, dünyanın her tabakasında, ahirette, ahiretin her tabakasında gezdirip huzuruna alıp kelamıyla, cemaliyle, hitabıyla onu şereflendirip tüm bunları anlatmak için onu vazifelendirsin. İnsanlara onu öğretmen, öğretici yapmak için neye? Saltanatındaki Rabliğine bir dellal olsun. Neden razıdır? Onu insanlara bildirsin. İlahi marziyat nedir? Onun tebliğcisi olsun için. Bu alem sarayındaki ayat-ı tekviniye dediğimiz her bir mevcut, yaratılış ayetleri Allah'ın, hepsinin bir açıklayıcısı, bir müfessiri gibi onu pek çok vazifelerle, bu saydığımız vazifelerle vazifelendirsin. Mucizat nişanlarıyla imtiyazını göstersin. Onun da eline mucizeler verip, onunla onu farklı kılarak o nişanlarla onun ayrıcalığını göstersin. O zat bir parmağıyla Bismillah deyip ayı ikiye bölsün, on parmağından pınarlar aksın, bütün ordu içip kansın, bir avuç, avucuna aldığı bir avuç toprak ve taştan bütün düşman ordusunun gözüne, istisnasız her birine gitsin. Onu mucizelerle donatsın. Muallim olduğunu, rehber olduğunu, seçilmiş bir fert olduğunu göstermek için. Bununla göstersin. Sonra Kur'an gibi bir fermanla, ona Kur'an-ı Kerim'i vermekle, böyle bir fermanla o şahsı Zat-ı Zülcelal'in has ve sadık bir tercümanı olduğunu, Celal sahibi Rabbimizin has, özel ve sadık, doğru bir tercümanı olduğunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona Kur'an'ı vererek göstersin ve böyle bildirsin. İşte Miraç'ın pek çok hikmetlerinden şu temsil dürbünüyle bir ikisini numune olarak gösterdik. Sairlerini kıyas edebilirsin. Evet, harika bir misal ve harika bir izah değerli dinleyenler, Miraç'ın hakikatiyle ilgili. İkinci temsille devam ediyoruz. Nasıl ki bir zat-ı zifünun,
ilim

sahibi, fenler sahibi, her türlü ilme vakıf bir zat, mucizenema bir kitabı telif edip yazsa, böyle birisi bulunsa, her ilme vakıf, her türlü fenden anlıyor ve mucizeler gösteren bir kitap yazmış olsa, öyle bir kitap olsun ki bu, her sayfasında 100 kitap kadar hakikat bulunsun. Her sayfasında 100 kitap kadar hakaik, her satırında 100 sayfa kadar latif manalar olsun. Böyle mucizeli olsun. Her kelimesinde 100 satır kadar hakikat olsun. Her harfinde 100 kelime kadar manalar bulunsa, böyle bir kitap yazsa bu mucizeler gösteren zifunun zatı, hem bütün o kitabın meani ve hakikatleri, o kitaptaki bütün manalar ve bütün hakikatler, o katibi mucizenimanın, o mucizeler gösteren katibin, yani yazarın kemali maneviyesine baksa, kendisinde bir kemalat var ki oradan böyle bir kitap çıkıyor, manalı bir kitap ve mucizeler gösteren bir kitap. Her sayfasında 100 kitap kadar hakikat var, mana var. Her satırında 100 satır kadar, 100 sayfa kadar latif, güzel manalar var. Her kelimesinde 100 satır kadar hakikat var. Hatta her harfinde 100 kelime kadar mana var. Kendisinde bir kemal bulunduğunu gösteriyor o kitabın katibinin. O katibi mucizenemanın kemalat-ı manevisine baksa, işaret etse, elbette öyle bitmez bir hazineyi kapalı bırakıp abes etmez. O halde böyle bir kitabı, böyle bir katip, böyle bir yazar kapalı bırakıp, yani her harfinde 100 satır kadar mana olan, ince ve güzel manalar olan bir kitabı kapalı bırakıp abes bırakmaz. Herhalde o kitabı bazılara ders verecek. Böyle bir kitap yazmış, kendi kemalatını gösteriyor. O halde bu kitabı manasız ve abes olmamak için birilerine anlatacak, ders verecek, öğretecek. Ta o kıymetdar kitap manasız kalıp beyhude olmasın, boşu boşuna yazılmış olmasın. Onun gizli kemalatı zahir olup kemalini bulsun. O kitaptaki gizli manalar açığa çıksın, böylece kemalatı görünsün. Çünkü onun kemalindendi bu kitabı böyle yazmak. Ve cemal-i manevisi görünsün o kitaptan. O da sevinsin ve sevdirsin. Hem o acayip kitabı bütün manasıyla, bütün hakikatleriyle ders verecek birisini en birinci sayfeden ta nihayete kadar üstünde ders vere vere geçirecektir o kitabı anlatması için. Evet, bu da bir kitap ve bir yazar misali, mucizeli bir kitap. Aynen bu misal gibi değerli dinleyenler, nakkaş-ı ezeli şu kainatı, kemalatını ve cemalini ve hakaiki esmasını göstermek için, kim? Nakkaş-ı ezeli, Cenab-ı Hak, ezeli nakış sahibi, her sanatı mucize nakışlarla dolu, bu kainatın her tarafını öyle yapmış. İşte bu kainatı, kemalatını, yani mükemmelliklerini ve cemalini, o güzelliğini ve isimlerinin hakikatlerini, tecellilerini, isimlerinin ne olduğunu göstermek için, zatını tanıttırmak için öyle bir tarzda yazmıştır ki Cenab-ı Hak bu kainat kitabını, bütün mevcudat, varlıklar, hadsiz cihetlerle, nihayetsiz kemalatını ve esma ve sıfatını Allah-u Teala'nın bildirir ve ifade eder. Elbette bir kitabın manası bilinmezse değerli dinleyenler, hiçe sükut eder, anlamsız kalır. Bahusuz özellikle böyle bir harfi binler manayı tazammun eden bir kitap, bir harfi binler manayı tazammun ediyor, bir satırı binler kelimeyi, ince latif manaları anlatıyor, bir sayfası binler kitapları içine alıyor, böyle bir kitabı sükut ettirmez. Öyleyse o kitabı yazan elbette o kitabı bildirecektir. Böyle bir kitabım var, benim böyle bir mucizem var diyecektir. Her taifenin kabiliyetine, istidadına göre bir kısmını anlattıracaktır onlara. Hem umumunu, tamamını, en ağam nazarlı, en sıradan tabakalara bildirdiği gibi kitabın manasını kademe kademe, yani
Yaratılış

delillerini her bir şeyde gösterdiği gibi, böylece kendisini bildirdiği gibi bu kainat kitabı vasıtasıyla en an nazarlı, yani en umumi, sadece belirli bir kişiye, belirli bir yere mahsus değil, tamamına, her bir şeye nazarı umumi olan ve şuuru en külli olan, en mümtaz istidatlı, seçkin kabiliyetlerle mücehhez kılınmış bir ferde o kitabı ders verecektir. İşte en âm nazarlı umumi bakış açısına sahip, en külli şuurlu olan, en mümtaz kabiliyetli zat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu kainat kitabını okuyup bizlere anlatıyor. Öyle bir kitabın umumunu ve külli hakikatlerini ders vermek için gayet yüksek bir seyri süluk ettirmek hikmeten lazımdır. Peki bu kitabı öğretecek ve ders verdirecek o katip, o halde seçtiği bu nazarı umumi, şuuru külli zatı gayet yüksek bir seyri süluk ile, bir gezme ile, bir seyren ile o hakikatler ona bildirmesi hikmetinin lazımıdır. Yani birinci sayfa olan tabakat-ı kesretin, bu kesret yani çokluk tabakalarının en sonuna kadar çıkarıp sonra oradan tutup ta münteha sayfasına kadar, daire-i ehadiyete kadar yani bir seyran ettirmek lazım geliyor. İşte şu temsil ile Miraç'ın ulvi hikmetlerine bir derece bakabilirsin. Şimdi makam-ı istimada olan mühide bakıp kalbini dinleyeceğiz. Yeniden bizlere hitap etmişti değerli dinleyenler. Müminleri nazara almıştı. Şimdi dinleme makamında olan o din size dönüyor ve onun kalbine bakıp dinleyeceğiz. Ona cevap verecek. Ne hale girdiğini göreceğiz. Ona Miraç'ı, Miraç'ın lüzumunu, gidip gelmenin olduğunu, bunun vuku bulduğunu, bulabileceğini, o Miraç'ın lüzumu ve hakikati kısmında anlatmıştı. Miraç'ın hikmeti kısmında, yani üçüncü esasta tekrar o mülhide dönüyoruz. Bakıyoruz kalbi ne duruma gelmiş. İşte hatıra geliyor ki onun kalbi diyor, o mülhidin kalbi şöyle diyor: ben inanmaya başladım. Fakat iyi anlayamıyorum. Üç mühim müşkilim daha var. Mülhid dahi imana geldi. İnanıyor. Miracı yalanlayan yahut sadece ruhen olmuştur diyen müminlere ne demeli? Ben kabul etmeye başladım, inandım diyor mülhid. Ama anlayamadığım üç müşkilim var. Birincisi, şu miracı azim ne için Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'a mahsustur? Tamam, böyle bir miraç olmuş, gerekliydi, bütün bunları izah ettiniz, ispat ettiniz, anladım. Peki müşkillerimden birisi bu ki, neden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus olmuş böyle bir miraç? Bir, iki, o zat nasıl şu kainatın çekirdeğidir? Bu kainatın nasıl çekirdeği oluyor? Nasıl bu kainatı meyve veriyor o zat Aleyhisselatü Vesselam? Siz dersiniz ki kainat onun nurundan halk olunmuş. Müminler böyle derler diyor. Kainat ve öyledir de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan yaratılmış ve kainatın en ahir ve en münevver meyvesi odur. Hem kainatın çekirdeğidir, ondan yaratılmış, hem kainatın meyvesidir diyor. Yani hem başlangıcı hem sonunda nurlu meyvesidir. Bu ne demektir? Bunu da anlayamıyorum diyor. Üçüncüsü, sabık beyanatınızda diyorsunuz ki, bundan önceki buraya kadar olan beyanlarda şöyle diyorsunuz: ulumu alemi ulviyede, ulviyeye çıkmak, yani o yüce alemlere çıkmak, şu alemi arzdaki asarların makinalarını, tezgahlarını bu dünya aleminde, bu arz aleminde gördüğümüz Cenab-ı Hakk'ın eserlerinin makinalarını, tezgahlarını ve neticelerinin mahzenlerini görmek için uruç etmiştir diyorsunuz. Bu ne demektir? Bu üç müşkili soruyor. El cevap: birinci müşkiliniz, 30 adet sözlerde tafsilen halledilmiştir. Yani niye bu Miraç Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mahsustur? Bu 30 adet sözlerin tamamı

da izah ediliyor. Yalnız şurada Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın kemalatına ve delail-i nübüvvetine, yani onun mükemmelliğine Aleyhisselatü Vesselam'ın ve peygamberlik delillerine ve o miracı azama en elyak o olduğuna, bu büyük miraca en layık Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğuna icmali işaretler nevinden, kısa kapalı işaretler nevinden bir muhtasar fihriste gösteriyoruz. Şöyle ki, yani kısa kısa Peygamber Efendimiz'e ne için mahsustur miraç onu anlatıyor. Birincisi, evvelen Tevrat, İncil, Zebur gibi Kütüb-i Mukaddese'den pek çok tahrifata maruz oldukları halde şu zamanda dahi Hüseyin-i Cisri gibi bir muhakkik Nübüvvet-i Ahmediye'yi Aleyhisselatü Vesselam'a dair 114 işari beşaretleri çıkarıp Risale-i Hamidiye'de göstermiştir. Bu zat öyle bir zattır ki miraca elbette en layık olan odur. Çünkü diğer semavi kitaplar da, Tevrat gibi, İncil gibi, Zebur gibi kitaplar dahi bozulmalarına, tahrip edilmelerine rağmen ondan önce daha çok işaret varmış. Bu haldeyken bile içinden 114 tane müjdeli işaretleri Hüseyin-i Cisri namında araştırmacı bir zat Peygamber Efendimiz'e dair 114 müjdeli işareti çıkarmıştır oradan. Demek daha önce daha fazla işaret varmış. Ve bunu da Risale-i Hamidiyesinde yazmış. İkincisi, saniyen tarihçe sabit Şık ve Satih gibi meşhur iki kahinin Nübüvvet-i Ahmediye'den biraz evvel nübüvvetine ve ahir zaman peygamberi Aleyhisselatü Vesselam o olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahih bir surette tarihen nakledilmiştir. Tarihen doğru bir şekilde naklediliyor ki Kütüb-i Semaviye'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan işaretleri haricinde Şık ve Satih namındaki meşhur kahinler gibi pek çok kahinler, pek çok delillerle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha gelmeden onun geleceğine dair ve peygamber olacağına dair haberler vermişler. Üçüncüsü, salisen Veladet-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam gecesinde, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gecede Kabe'deki sanemlerin sükutuyla, Kabe'de putlar var, hepsi yüzüstü oluyor. Ne zaman? Aleyhisselatü Vesselam doğduğu gece. İşte miraca layık zat böyle bir zat. Kabe'deki sanemlerin sükutuyla Kisra-i Faris'in saray-ı meşhurası olan eyvanı inşikak etmez. Meşhur Fars Kisra'sının, yani İran hükümdarının, o zamanki Fars İmparatorluğu'nun meşhur sarayının meşhur eyvanları çatlıyor, yarılıyor, ayrılıyor. Bunun gibi irhasat denilen yüzer harika tarihçe meşhurdur. Daha buna benzer Sava Gölü'nün kuruması gibi pek çok hadiseler tarihçe meşhurdur. Rabia'nın dördüncü olarak bir orduya parmağından gelen suyu içirmesi ve camide bir cemaat-ı azime huzurunda, büyük bir cemaat huzurunda kuru direğin minberin naklinden dolayı müfarakat Ahmediye'den Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılmadan dolayı deve gibi enin ederek, deve gibi inleyerek kuru bir direğin ağlaması ve ben şakkal kamer nasıyla, ayet-i kerimeyle şakkı kamer gibi, yani ayın ikiye parçalanması gibi, ki ayet-i kerimede geçiyor bu. Kamer, yani ay yarıldı deniliyor Kamer suresinin ilk ayetinde. Ben şakkal kamer nasıyla, ayetiyle, kesin ayetiyle şakkı kamer gibi, yani ayın yarılması gibi muhakkiklerin tahkikatıyla, araştırmacıların araştırmalarıyla bine yakın, bine bali mucizatla serfiraz olduğuna, yani başı dik, şerefli bir durumda olduğuna tarih ve siyer gösteriyor. Hamisen, yani beşinci olarak, dost düşmanın ittifakıyla ahlakı hasenenin, güzel ahlakın şahsında, Aleyhissalatü Vesselam'ın şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının, bütün işlerinin şehadetiyle secaya-i samiye vazifesinde, yani yüksek ahlaklar,
yüksek huylar vazifesinde ve yine tebliğatında en âli bir derecede ve dini İslam'daki, İslam dinindeki mehasin ahlakın, güzel ahlakın şehadetiyle şeriatında en âli, en yüce hasal-ı hamide, yani ölmeye layık hasletler, hisal-ı hamide, o övünülen özellikler en mükemmel derecede şahsında bulunduğuna ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez. Sadisen 10. sözün 2. işaretinde işaret edildiği gibi uluhiyet, muktezai hikmet olarak ilahlık, hikmetinin gereği olarak tezahür istemesine mukabil, görünmek, meydana çıkmak, bilinmek istemesine karşılık en azami, en büyük, en yüksek bir derecede Saat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam dinindeki azami ubudiyetiyle en çok ibadet eden zat olması hasebiyle en parlak bir derecede o ilahlığa karşı ubudiyetle Peygamber Efendimizin mukabele etmesi, ubudiyetiyle bunu göstermesidir. Yine bunlar gibi değerli dinleyenler, o mürşide hitap ediyor. Bizler de dersimizi alıyoruz. Hem Halik-ı Alemin, bu alemin yaratıcısının nihayet kemaldeki cemalini, sonsuz mükemmellikteki güzelliğini bir vasıta ile göstermek, muktezai hikmet, hikmetinin bir gereği ve hakikat olarak, hakikatinin de gereği olarak istemesine mukabil en güzel bir surette gösterici ve tarif edici bilbedahe yine Allah-u Teala'nın o sonsuz mükemmellikteki güzelliğini gösteren o zat aleyhissalatü vesselam'dır. Hem sani alemin, bu alemin sanatkarının nihayet cemalde olan, sonsuz güzellikte olan kemal-i sanatın üzerine, kemal-i sanatı üzerine enzar dikkati celbetmek, dikkat nazarlarını oraya toplamak ile teşhir etmek istemesine mukabil. Yani Allah-u Teala bu kainatı sanatlı bir şekilde yaratırken istiyor ki sonsuz güzellikteki o sanatındaki mükemmellikler ona bakanların dikkatini çeksin ve öylece Allah-u Teala bilinsin, teşhir etmek istiyor. Buna mukabil en yüksek bir sada ile, en yüksek bir sesle dellallık edip yine bir dellallık eden yine bir müşahede o zattır. Allah-u Teala'nın cemalini ve kemalini gösteren en azami mertebede, en yüksek derecede o zattır. Hem bütün alemlerin Rabbi kesret tabakatında, bu yani şu bildiğimiz alemlerde vahdaniyetini, birliğini ilan etmek istemesine mukabil, tevhidin, Allah'ın birliğinin en azami bir derecesinde bütün meratibi tevhidi, bütün tevhid mertebelerini ilan eden yine biz zarure kimdir? O zat, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hem sahibi alemin, bu alemin sahibi olan Rabbimizin, Cenab-ı Hakk'ın nihayet derecede asarındaki cemalin işaretiyle, bütün sanatlarında, eserlerinde görünen o güzelliğin işaretiyle, nihayetsiz hüsn-ü zatisinin, bütün bu güzellikler, sanatlarda olan güzellikler gösteriyor ki, bu alemin sahibinin sonsuz ve mükemmel bir güzelliği var. İşte onun bu nihayetsiz hüsn-ü zatisini, zatındaki güzelliğini ve cemaline, mehasinini ve hüsnünün letaifini, o güzelliğinin latifliğini aynelerde muktezai hakikat ve hikmet olarak, hikmetinin ve hakikatinin bir gereği olarak, ayneler dediği insanlar, hayvanlar, ağaçlar, taşlar, kuşlar, canlı cansız ne varsa o aynelerde görmek ve göstermek istemesine mukabil, en şaşalı bir surette ona aynadarlık eden ve onun cemal-i mehasinini gösteren ve sevip başkasına da sevdiren yine bilbedahe o zat aleyhissalatü vesselam'dır. Hem şu alem sarayının sanatkarı olan Cenab-ı Hak gayet harika mucizeleriyle ve gayet kıymetli cevherleriyle dolu hazine-i gaybiyelerini, gayb hazinelerini göstermek için, ishar etmek için ve teşhir edip sergilemek istemesi ve onlarla kemalatını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil, en azami bir surette teşhir edici ve tavsif edici, tarif edici yine bilbedahe o zat aleyhissalatü vesselam'dır. Hem şu kainatın sanatkarı, şu kainatı envai acib
ve ziynetlerle süslendirmek suretinde yapması, acayip süslerle.

0: güçlendirip yapması ve zişuur, şuur sahibi mahlukatını seyir ve tenezzih ve ibret ve tefekkür için ona idhal etmesi, o sarayına alması ve muktezai hikmet olarak onlara, hikmetinin gereği onlara o sanat eserlerinin, asar ve saniyinin, o eserlerin, o eserlerin sanatkarının manalarını düzeltiyorum. O asar ve sanayinin, yani o eserlerinin, o güzel sanatlarının kaynaklarını, menbaalarını ve kıymetlerini o ehli temaşa, temaşa ehli ve tefekkür ehli olanlara bildirmek istemesine mukabil en azami bir surette cinlere ve insanlara, belki ruhanilere ve meleklere de Kur'an-ı Hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bilbedahe Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Hem şu kainatın hakimi, hakimi, hikmetli hükümdarı, şu kainatın tahavvülatındaki, değişmesindeki maksat ve gayeyi tazammun eden, içine alan, kapsayan tılsımı muğlakını niye böyle oluyor? O gizli tılsımını ve mevcudatın nereden, nereye ve ne oldukları olan şu üç suali müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla bütün şuur sahiplerine açtırmak istemesine karşılık, en vazih, en açık bir surette ve en azami bir derecede hakaiki Kur'aniye vasıtasıyla, Kur'an hakikati vasıtasıyla kainat nedir, nereden geliyor, ne için yaratılmıştır, bütün bunları o tılsımı açan, o muammayı halleden yine bilbedahe o zattır. Hem şu alemin sani Zülcelali, bu alemi sanatlı bir şekilde yapan celal sahibi Rabbimiz, bütün güzel masnuatıyla kendini zişuur olanlara tanıttırmak ve kıymetli nimetlerle kendini onlara sevdirmesi, biz zarure açıkça onun mukabilinde zişuur olanlara marziyatı ve arzuyu ilahiyelerini bir elçi vasıtasıyla bildirmesini istemesine mukabil, en âlâ ve ekmel, en üst derecede, en yüce ve en mükemmel bir surette Kur'an vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve getiren yine bilbedahe o zattır. Hem Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi, meyveyi alem olan insana, bu alemin meyvesi olan insanlara, alemin Rabbi, alemi içine alacak bir vüs'at, bir genişlik, istidat verdiğinden, bir ubudiyeti külliyeye mühayya ettiğinden, bunu külli büyük bir ubudiyet için onu hazırladığından ve hissiyatça, duygular itibariyle kesrete ve dünyaya müptela olduğundan, bir rehber vasıtasıyla bu kesretten, dünyadan, onların yüzlerini kesretten vahdete, yani dünyadan Allah Teala'nın birliğine, faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil en azami bir derecede, en evla bir surette Kur'an vasıtasıyla en ahsen, en güzel bir tarzda rehberlik edip ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden yine bilbedahe o zat aleyhissalatü vesselamdır. İşte değerli dinleyenler, mevcudatın en eşrefi olan zihayat, varlıkların en şereflisi hayat sahipleri ve hayat sahipleri içinde en eşrefi olan zişuur, şuur sahipleri ve zişuur içinde en eşrefi olan hakiki insan, şuur sahipleri içinde de hakiki insan ve hakiki insan içinde geçmiş vazaifi en azami bir derecede, burada anlattığı bütün o vazifeleri en büyük bir tarzda, en mükemmel bir surette ifa eden zat, elbette o miracı azim ile, o büyük mirac ile Kab-ı Kavseyn'e çıkacak, saadet-i ebediye kapısını çalacak, hazine-i rahmetini açacak, iman hakaiki gaybiyesini görecek, imanın o gaybi hakikatlerini, melekleri, rasulleri, kitapları, Allah'ın varlığını ve birliğini, ahireti, hepsini görecek, yine o olacaktır aleyhissalatü vesselam ve o olmuş. Birinci müşkilin cevabının yedinci maddesinde kaldık değerli dinleyenler. Vaktimiz burada dolduğu için bırakıyoruz burada. Daha sonra gelecek programlarımızda inşallah tamamlayacağız. Hepinizi bu mübarek ay vasıtasıyla, Muharrem vasıtasıyla, şu mübarek günler vasıtasıyla, şu üzerinde durduğumuz Miraç Ahmedi aleyhissalatü vesselam münasebetiyle değerli dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat-ı şerife getirmenizi rica ederek Allah'a emanet ediyorum. Programı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek ümit ve temennisiyle.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8. Dım.

Vahiy, çağlar öncesinden gelen aydınlığını Mekke'nin üzerine yönelttiğinde Kabe putlarla doldurulmuş, cehalet almış yürümüştü. Mekke semaları kararmış ve bu karanlık kalplere dahi sirayet etmişti. Kendi elleriyle yaptıkları putlara tapan cehalet toplumunun insanları huzur yerine birbirlerine kıyar hale gelmişlerdi. Taştan medet umanların neticede elde edeceği sonuç insan şeref ve haysiyetine uygun olamazdı. İşte bu cehalet toplumuna kurtarıcı olarak gönderilen son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ortamın şartlarından kaynaklanan zorluklarla uzun süre mücadele etmek durumunda kalmıştı. Hem kendisi hem de ona inananlar putperestler tarafından her türlü aşağılanmaya maruz bırakılmışlardı. Bu zulüm inananların yurtlarını terk ederek daha güvenli bölgelere göç etmelerine vesile olmuştu. Habeşistan'ın ardından Medine müminlere sığınak olmuş, Ensar-Muhacir kaynaşması gerçekleştirilmişti. Medineli Müslümanlar, hicretten sonra Mekkeli kardeşlerine çok yardımcı oldukları ve onları benimsediklerinden dolayı kendilerine yardım edenler manasına gelen Ensar denmişti. Medineli Evs ve Hazeç kabilelerinin yoğunlukta olduğu Ensar, dışarıdan gelen mümin kardeşlerine hem gönüllerini hem de maddi imkanlarını açmışlardı. Kendi ailelerinin ve akrabalarının onlara fazla gördüğü inanma ve inandığı değerler ışığında yaşama isteklerine Medineli bu güzel insanlar saygı duymuş, dahası onlarla aynı safları paylaşmayı ihmal etmemişlerdi. Bu sayede kıyamete kadar baki kalacak dini mubini İslam onların yardımlarıyla kök salma fırsatı bulmuştu. Bu kutlu insanlar farkında olmadan bütün insanlığa kurtuluş yolunu da açmış oluyorlardı. İşte onlardan biri de kahramanımız Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu anh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye teşriflerinden sonra İslam dairesine giren Hazreti Ebu Rum radıyallahu an Ensar'ın ileri gelenlerindendir. Rıdvan biatında hazır bulunarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık yemin eden ve bu vesileyle ilahi metemazhar olan bahtiyarlar arasında o da vardır. Gıfar kabilesine mensup olup asıl ismi Külsüm bin Hüseyin'dir. Fakat Ebu Rum lakabıyla meşhur olmuştur. Hayatı boyunca imanı uğrunda üstün fedakarlıklar gösteren Hazreti Ebu Rum, birçok defa da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin takdir ve iltifatına ermiştir. Uhud gazvesinde sebat edip düşmanın hücumunu püskürten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve İslam'ın izzetini koruyan mücahitler arasında Hazreti Ebu Rum da bulunmaktaydı. Göğsünü düşman oklarına kahramanca geriyordu. Harbin en kızgın anında bir düşman oku gelerek Hazreti Ebu Rum'un göğsüne saplandı. Ağır şekilde yaralanmıştı. Kendisini Allah Resulü sallallahu aleyhi

aleyhi ve selleme getirdiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükrüğüyle yarasını mesetti. Anında şifa bulan Hazreti Ebu Rum cihada devam etti. Bu hadiseden sonra ashab ona göğsüne ok saplanan kimse manasında menhur ünvanını vermişlerdi. Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu anh Hayber'in fethine de iştirak etti. Burada gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ganimet taksiminde ona iki hisse verdi. Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu anh Hudeybiye barışında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakınında bulunan sahabileri arasındaydı. Bundan bir sene sonra gerçekleşen kaza umresinde ve Mekke'nin fethinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kendi yerine vekil olarak Hazreti Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu anh'ı bırakmıştı. Böylece her ne kadar Mekke'nin fethine katılmamışsa da bundan daha büyük bir şerefe ermiş oluyordu. Huneyn Muharebesi'nden sonra meydana gelen Taif muhasarasında görev yapan İslam ordusunda Hazreti Ebu Rum da hazır bulunuyordu. Bu seferden dönüş esnasında Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakınında gidiyordu. Bir ara devesini zapt edemedi. Deve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin yanına iyice yaklaştı. Bu sırada Ebu Rum'un kenarları çok sert olan ayakkabıları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bacağını yaraladı ve acıttı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabılarını geri çek buyurarak elindeki kamçıyla ayaklarını itti. Dikkatli olması için de ikazda bulundu. Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi incittiği için çok üzüldü ve mahcup oldu. Elinde olmadan yaptığı bu dikkatsizlikten dolayı da çok korktu. Hakkında bir ayetin ineceğinden endişe ediyordu. O geceyi Cirane mevkiinde geçirdi. Sabah olduğunda Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu anh, develeri otlatmakla meşguldü. Fakat İçindeki korku hala gitmemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini çağıracağından ve korktuğunun başına geleceğinden endişe ediyordu. Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu an ortalıkta görünmüyordu. Sahabiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bacağındaki yaranın nasıl olduğunu sordular. Ağır bir durum olmadığını öğrendiler. Sahabilerden birisi Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu anh'ı bularak kendisini Allah Resulü'nün çağırdığını haber verdiler. İstendiğini duyan Ebu Rum el-Gıfari endişesi büsbütün artarak vallahi bir ayet nazil oldu diye endişe ediyordu. Nasıl bir tehditle karşılanacağını ve ne çeşit bir ceza göreceğini merak ederek üzgün bir şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem, sahabisini üzgün halde görünce gülümsedi. Çünkü o ne bir kral ne de bir hükümdardı. İdaresi altındakilere şefkat ve merhamet gösteriyordu. Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu an yanına yaklaşınca ''Ya Eba Rum, sen ayağınla benim bacağımı acıttın. Ben de elimdeki kamçıyla senin ayağını ittim ve incittim. Bu yaptığıma karşılık şu koyunu al götür.'' buyurdu ve iltifat ettiler. Ummadığı bir lütuf ve ihsanla karşılaşan Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu an çok sevindi ve sevincini Resul-i Ekrem'in benden razı olması

onun rızasını kazanmam bana dünya ve içindeki bütün varlıklardan daha değerli ve daha kıymetlidir diyerek ortaya koydu. Tebük seferi için hazırlıklar yapılıyordu. Her taraftan asker toplanıyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teçhizat için herkesi yardıma çağırıyordu. Bu arada münafıklar da boş durmuyor, Müslümanları cihattan vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Rumel Gıfari'yi çağırarak kabilesine gönderdi. Kabilesine varan Ebu Rumel Gıfari radıyallahu anh onları cihada teşvik etti. Eli silah tutan bütün askerleri toplayarak sefere katılmalarını sağladı. Bu sefere en çok Gıfar kabilesinden katılanlar olmuştu. Bu seferden dönüşte Ebu Rumel Gıfari radıyallahu anh yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakınında gidiyordu. Bir ara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devesi hastalandı. Bunun üzerine Ebu Rumel Gıfari radıyallahu anh bineğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Kendisi yaya yürümeyi tercih etti. Gecenin zifiri karanlığında yapılan bu yolculukta yaptığı bu iyilikten dolayı da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayrıca sevgisini kazanmıştı. Hazreti Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu anh'ın ne kadar yaşadığı, nerede ve kaç senesinde vefat ettiği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Zaten bir insanın ne kadar yaşayıp ne zaman öldüğü değil, nasıl yaşadığı ve nasıl öldüğü önemlidir. Bu yönüyle Hazreti Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu anh güzel bir hayat yaşamış, Allah ve Resulullah sevgisini kazanmayı başarmış bir yıldızdı. Mutlaka ölümü de yaşantısı gibi güzel olmuştur. Allah Hazreti Ebu Rum el-Gıfari radıyallahu anh'tan ve dostlarından razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, moral gecesi. Bazı çevreler ve müesseseler memleketimizde moral geceleri ve günleri diye melanetlerini sergileyen merasimler düzenlerler. Tamamen Allah'a isyanın icra edildiği bu adet, diğer günah galerileri gibi bize batıdan gelmiştir. Zararı çok, faydası hiç yoktur. Moral geceleri, spor kulüpleri başta olmak üzere birçok kurum ve müesseselerde sık sık icra edildiği gibi, maalesef memleketlerin temel taşı olan askeriyelerde de kısa aralıklarla tekrar edilen bir isyankarlıktır. Bilindiği gibi, Irak'ın Kuveyt'i işgalini bahane ederek, Orta Doğu'ya yerleştirilen yarım milyon civarındaki askerinin moral verme adıyla peyderpey Türkiye'ye getirip, Türk kadınlarıyla resmen fuhuş yaptırıldığı malumdur. Türk askerinin ve polisinin koruması altında, Türk kadınlarının ikram edildiği Amerikalı jonilere moral verilerek tekrar Orta Doğu'ya gönderildikleri gazete, dergi sayfalarına ve televizyon ekranlarına kadar yansıdığını bilmeyenimiz yoktur. Moral gecelerinin bizim ordu birimlerimizde de düzenlendiği, zaman zaman gazetelerde bilhassa boyalı basında haberler arasında yer alır. Askerlik dönemimizde zaman zaman böyle geceler düzenlenir, buralara katılan arkadaşlarımız arasında bu geceler günlerce konuşulurdu. Bize göre moral geceleri son derece tehlikeli, Müslüman Türk milletinin ahlakına uymayan icraatlardan biridir. Zararı çok, faydası yoktur. Moral geceleri düzenlemekle hiçbir asker cengaverlik gösteremez. Aksine korkaklaşır, nefsine düşkünleşir. Vatan için ölmenin enayilik olduğuna inanır. Ben öleceğim, benden sonrakiler bu insanlarla yaşayacaklar diye düşünür ve düşmandan kaçar. Ben canımı başkaları için veremem der. Bu vatanın evlatlarını gerek askeriyede, gerek sivilde, Haçlıların istilasından korumada canını feda ettirecek cengaver yapmak lazım. Bu moral geceleriyle gerçekleşmez. Okullara ve askeriyeye şehitlik dersleri koymak gerekir. Bu insanlara şehitliği sevdirmek lazımdır. Şehitliğin kıymetini bilmeyen insanlar kolay kolay din, vatan, namuslarını koruma cesaretini gösteremezler. Uşak ruhlu olurlar. Vatanın selameti, millete şehitliği sevdirmekle mümkündür. Tarihe bakın, az sayıdaki Müslümanlar, kendilerinden kat kat fazla küfür orduları ile yaptıkları savaşta galip gelmişlerdir. Sebebi şehadet şerbetini içme aşkıdır. Çünkü bizim inancımıza göre peygamberlik mertebesinden sonra şehitlik mertebesi gelir. Eskiden ecdadımız dua ederken, "Allah'ım bana şehitliği nasip et" diye dua edermiş. Bunlar şehitliğin ne demek olduğunu bilen bir toplumdu. Öyle bir toplumun başkalarına yem olması düşünülebilir mi? Bu mümkün değildir. Başarının sırrı üç şeydir. 1- Ter damlası. Ter damlası mübarektir. İnsana rahatlık verir. Onu huzura kavuşturur. Şartı Allah için olacak. 2- Gözyaşı. Rahmet yağmuru gibi gönülleri yeşertir. Cehennem ateşini söndürür. Şartı Allah için akıtılacak. 3- Kan damlası, bu da mübarektir. Mis gibidir. Genç nesillerin sulanmasına, yeni mücahitlerin ilahi boyayla boyanmasına, filizlenip hızla gelişmelerine sebep olur. İnsana can, kan, cesaret, şecaat, heyecan verir. Şartı Allah için akıtılacak. Yani terini, gözyaşını, kanını Allah'ın rızasını kazanmak için akıtabilen kazanıyor. Buna şehadet şuuru denir. Bu topluma bu şuuru kazandırmak lazımdır. Tirmizi Hazretlerinin rivayetine göre, sahabe-i kiram diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bize şehitliğin mertebelerini 7 madde halinde şöylece anlattı. 1- Şehidin bütün günahları affolunur. Kul hakkı müstesna. 2- Şehit olurken insan cennetteki makamını görür. 3- Kabir azabı onun için yoktur. 4. Korkuların en şiddetlisi olan kıyametin gürültüsü korkusundan şehit emin olur. 5. Şehit olanın başına ahirette yakuttan bir makam tacı konulacak. Bu taçtan şehit olduğu anlaşılacak.
6. Hurilerden 72 tanesiyle evlendirilecek. 7. Yakınlarından en az 70 kişiye şefaat edecek. İşte bu mükafatları bilen kişi, şehadete ermenin özlemiyle yaşar. Zafer bu hasreti duyabilenlerin hakkıdır. Bu topluma bunları öğretmek lazım. Bunların öğretilebilmesi için de okullara mutlaka şehitlik dersinin konulması şarttır. Yoksa melanetlerin sergilendiği moral geceleriyle kimse vatanını koruyamaz. Zaten korumayı da düşünmez. Bilindiği gibi moral gecesi tertip edilen toplantılarda dansözler oynatılıp, kadın erkek çengilere müstehcen şarkı türkü söyletirler. İçki içip Allah'a isyan ederler. Bizim dinimizde, örfümüzde, ananelerimizde kadın oynatmak yoktur. Kimsenin şerefiyle oynamak da yoktur. Bu adet, iğrenç batılının iğrenç adetlerinden biridir. Hasılı, moral gecesi adı altında bir sürü melanetlerin işlendiği gece ve günler tertip etmekle hiçbir başarı elde edilemez. Vatanını seven hiçbir memleket evladının böyle bir şeye tevessül etmesi düşünülemez. Onun için en kısa zamanda okullara şehitlik dersi konulmalıdır. Ehil kimselere bu ders verdirtilip, millete şehitlik öğretilmelidir. Ecdada layık olmanın yolu da budur. Bazıları diyorlar ki, Allah'ım bir çuval altın yolla, hammal parasını da ayrı bırak. Bilindiği gibi mümin Allahü Teala'ya iman eden ve hayatını bu imanın gereklerine göre tanzim eden insandır. Allahü Teala'ya direkt veya dolaylı yolla istihzaya varan her söz ve davranış çoğu zaman iman, küfür çizgisinde oynar. Allahü Teala lafzı normal bir söz değildir. Bu isim zahiren pis olan bir mekanda anılamayacağı gibi muhtevası itibariyle pis olma hükmü taşıyan bir mekanda da anılamaz. Ne tuvalette anılabilir ne de bir eğlence yerinde anılabilir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ismi anıldığı zaman kalpleri titreyen müminler olmamız emredilmektedir. Günlük hayatın basit seyri içerisinde labaliliğin tezahürü cümleler arasında Allah Celle Celaluhu adını anmak en azından ciddiyetsizlik, iman gerçeğini kavrayamamaktır. Kaldı ki başlıkta zikrettiğimiz söz bu noktayı da aşmış, Allahu Teala'nın kudret ve azametini idrak edememiş insanlara ait bir sözdür. Tahakkuku asla mümkün olmayan bir şeyden söz ediliyor bu cümlede. Elbette bu imkansızlık beşer için geçerlidir. Allahu Teala için bir çuval altın yanında çuvalı da altın yapmak mümkündür. Çünkü mülkün sahibi O'dur. Her şey O'nun kudretindedir. Kesinlikle herkes bilsin ki Allahu Teala'ya ve O'na taalluk eden şeyler ancak zikir edasıyla anılmalıdır. Bir şaka için, bir etrafındaki insanları güldürmek için cehennemde kalmak çılgınlıktır doğrusu. Hasılı, tekerleme mahiyetinde olan başlıkta zikrettiğimiz sözün akıllı bir müminin ağzından çıkması düşünülemez. Bu ifadeyi ancak Allahu Teala'nın kudret ve azametini idrak edememiş kimseler kullanabilirler. Komiklik olsun için söyleniyorsa, değer mi etrafımızdaki insanları güldürmek için cehennemde kalmaya? Hayır. Doğrusu bu korkunç bir ahmaklık olur. Ahmaklık, müminlere yakışmayan bir sıfattır. Bilhassa günümüzde insanların hayatı hep gırgır oldu. Öyle ki yaşamak gırgırdan ibaret bir hal aldı. Eğleneceksek imanımızla, ahiretimizle ilgili olmayan çok şey bulabiliriz. Bunu meşru ölçüler içinde yapabiliriz. Ölçüyü taşırmadıkça herhangi bir vebal de yoktur.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: 91.8.
1: Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Kâbe'nin yeniden inşası. Bu bahsettiğimiz olaylardan, yani Ali'nin aileye katılmasından kısa bir zaman önce Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşındayken Kureyşliler Kâbe'yi tekrardan yapmaya karar verdiler. O zamanlar Kâbe'nin yüksekliği bir insan boyu kadardı ve üstünde çatı yoktu. Bu nedenle kapı kilitlense bile hırsızlar kolaylıkla içeri girebilirdi. Kısa bir süre önce mahzene gömülen hazinelerden bir kısmı çalınmıştı. Ellerinde çatı yapmaya yetecek kadar kereste vardı. Yunanlı bir tüccarın gemisi karaya vurmuştu ve tamir edilemeyecek kadar dağılmış bir halde Cidde kıyısında bekliyordu. Bu nedenle onun kerestelerini çatı yapmak için aldılar. O sırada Mekke'de yetenekli bir marangoz olan bir Kıpti de bulunuyordu. Fakat Kâbe'ye duydukları saygı o denli fazlaydı ki ona el sürmekte tereddüt ediyorlardı. Planları yumuşak ve dayanıksız taşlardan yapılmış olan tüm duvarları yıkıp yenilerini yapmaktı. Fakat kutsal olan bu yeri yıkarak günahkar olmaktan ve belaya uğramaktan korkuyorlardı. Bu tereddütleri Kâbe'nin duvarından her gün güneşlemek için dışarı çıkan yılanı görmeleriyle daha da arttı. Kim o tarafa yaklaşırsa yılan başını kaldırıyor, dilini çıkarıp tıslıyordu. Bu da onları çok korkutuyordu. Fakat bir gün yılan güneşlenirken Allah gökten bir kartal gönderdi. Kartal yılanı kaptı ve uçtu gitti. Kureyşliler aralarında şöyle konuştular. Şimdi Allah'ın bizim niyetimizi tasdik ettiğine inanabiliriz. Bize yardım edecek bir marangozumuz ve tahtalarımız var. Allah bizi yılandan da kurtardı. Duvarların üstünden ilk taşı alan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin büyük annesi Fatıma'nın erkek kardeşi Mahzumlu Ebu Vehb idi. Fakat o taşı alır almaz taş elinden kurtulup tekrar eski yerine döndü. Bunun üzerine hepsi işe devam etmekten korkarak Kâbe'den kaçtılar. Daha sonra Mahzumilerin reisi o zaman hayatta olmayan Mughire'nin oğlu Velid kazmayı eline aldı ve şöyle dedi. Ey Allah'ım korkma, ey Allah'ım biz iyilikten başka bir şey istemiyoruz. Daha sonra Yemen köşesiyle Hacerül Esved'in arasındaki güneydoğu duvarının bir kısmını yıktı. Fakat diğerleri işe koyulmaktan çekindiler. Bekleyelim ve görelim dediler. Eğer o helak olursa Kâbe'ye dokunmayalım. Hatta onu eski haline çevirelim. Fakat eğer o çarpılmazsa ki bu Allah işimizi onaylıyor demektir, onu sonuna kadar yıkalım. Gece hiçbir aksilik çıkmadı. Velid sabah erkenden tekrar işe başladı. Diğerleri de ona katıldılar.

Duvarlar İbrahim Aleyhisselam'ın attığı temellere kadar yıkılınca yan yana dizilmiş deve hörgüçlerine benzer büyük yeşilimsi taşlar ortaya çıktı. Bir adam taşlardan birini çekip çıkarmak için iki taşın arasına bir manivela koydu. Fakat ilk hareketinde tüm Mekke'yi sarsan ve depreme benzeyen bir sallantı oldu. Bunu temelleri yıkmamaları için yapılan bir uyarı işareti olarak kabul ettiler. Hacerül Esved'in bulunduğu köşede Süryanice bir yazı buldular. Onu bir Yahudi okuyana dek ne olduğunu bilmeden sakladılar. Ben Allah'ım ve Bekke'nin Rabbiyim. Bekke'yi, gökleri ve yeri yarattığım, aya ve güneşe şekil verdiğim ve güneşin etrafına dokunulmaz olan yedi meleği yerleştirdiğim gün yarattım. O, Bekke, insanlarına süt ve su ile yardım eden iki tepesi var oldukça var olmaya devam edecektir. Bir parça yazı da İbrahim makamında. Kabe'nin kapısı yanında İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izini taşıyan kayanın altında bulundu. Mekke, Allah'ın kutsal evidir. Onun sürekliliği üç yönden gelir. Onun insanları, onu ilk kirletenler olmasın. Kureyşliler binanın yüksekliğini arttırmak için daha çok taş topladılar. Ayrı ayrı kabileler sırayla çalıştılar. Nihayet bina Hacerül Esved'in konulacağı yüksekliğe geldi. Bu sırada aralarında şiddetli bir tartışma çıktı. Çünkü hiçbiri Hacerül Esved'i duvara yerleştirme şerefini diğer kabileye bırakmak istemiyordu. Bu tartışma birkaç gün sürdü ve anlaşmazlık o denli büyüdü ki taraflar savaşmaya hazırlandılar. O sırada yaşlı bir adam şöyle bir öneri getirdi. Ey Kureyşliler! Tartıştığınız konuda sizi uzlaştıracak bir hakem seçin. Mescide girecek olan ilk adam bu konuda hakem olsun. Kabe'nin çevresindeki alana mescid yani secde edilen yer adı verilirdi. Çünkü Allah'ın evine yönelerek onda secde etme geleneği İbrahim ve İsmail'den beri devam ede geliyordu. Yaşlı adamın tavsiyesine uymaya karar verdiler. Mescide ilk giren kişi belli bir süredir Mekke'de bulunmayan ve henüz dönen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Onun kapıdan görünmesiyle insanların yüzünde mutluluk ve sevinç ifadeleri belirdi. Daha da yaklaştığında memnuniyetle dolu selamlamalar ve mırıldanmalar topluluğu sardı. Bazıları "O el-emindir" dediler. Bazıları "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi, onun kararına uyarız" dediler. Meseleyi ona anlattıklarında o "Bana bir parça kumaş getirin" dedi. Getirdiklerinde bezi yere yaydı. Hacerül Esved'i ortasına koydu. Her kabile bezin bir ucundan tutsun dedi. Sonra hep birlikte onu kaldırın. Taşı yeteri kadar yerden yükselttiklerinde onu aldı ve Kabe'nin köşesine kendi elleriyle yerleştirdi ve böylece inşaat devam etti. İlk vahiy. Otorite ve saygınlığının dışa vurmasından kısa bir süre sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zaten bilincinde olduğu ruhsal olayların yanı sıra bazı güçlü içsel işaretler almaya başlamıştı. Bunların nasıl olduğu sorulduğunda onların uykudayken gelen sabahın aydınlığı gibi gerçek görüntüler olduğunu söylerdi. Bunların sonucunda tenha yerleri tercih etmeye başladı ve Mekke'nin üstündeki tepelerden birine, Hira Dağı'ndaki bir mağaraya, inzivaya çekilmeyi adet haline getirdi. Bu Kureyş geleneklerine yabancı ve garip bir olay değildi. Çünkü inziva İsmailoğulları arasında gelenek haline gelmişti. Her nesilde belirli bir süre insanların dünyasından el çekip yalnız kalmayı tercih eden birkaç kişi bulunurdu. Bu eski fakat hala uygulanan geleneğe uygun olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına biraz yiyecek alır ve birkaç geceyi Allah'a ibadetle geçirirdi. Daha sonra ailesine döner, tekrar yiyecek ve gerekli şeyleri alıp geri giderdi. Bu yıllarda ara sıra şehirden ayrılıp mağaraya yaklaştığında şöyle sesler duyardı. Ey Allah'ın Resulü, sana selam olsun.
Geriye dönüp kimin konuştuğunu araştırdığında ise kayalar

ve ağaçlardan başka kimse göremezdi. Ramazan geleneksel inziva ayı idi. 40 yaşındayken Ramazan'ın sonlarına doğru bir gece yalnızken ona insan şeklinde bir melek geldi. Melek ona oku dedi. O ben okuma bilmem deyince kendi anlattığı şekliyle şunlar oldu. Melek beni aldı ve dayanabileceğim son noktaya kadar sıktı. Daha sonra beni bırakıp oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Beni üçüncü defa aynen sıktı ve bıraktığında şöyle dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. O bu sözleri meleğin arkasından tekrarladı. Ve melek onu bırakıp gitti. Daha sonraları şöyle derdi. Sanki kelimeler kalbime yazılmıştı. Fakat o kendisine şairlere olduğu gibi bir cinin musallat olmasından korktu. Bu yüzden hemen mağarayı terk etti. Dağdan inerken yukarıdan bir sesin şöyle dediğini duydu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Allah'ın Resulüsün. Ben de Cebrail'im. Gözlerini yukarı çevirdi. Onu mağarada ziyarete gelen kimse oradaydı. Fakat şimdi aslen melek şeklindeydi. Tüm ufku kaplamıştı. Tekrar ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Allah'ın Resulüsün. Ben de Cebrail'im dedi. Peygamber meleğe bakmaya devam etti. Daha sonra gözlerini ondan çevirdi. Fakat nereye baksa melek oradaydı. Doğu, batı, kuzey, güney tüm ufku kaplamıştı. Nihayet melek ondan ayrıldı. O da evine dönebildi. Hızlı hızlı çarpan kalbiyle yatağına uzanıp Hatice'ye beni örtün, beni örtün dedi. Birden telaşlanan Hatice ona hiçbir şey sormadan bir örtü getirdi ve üzerine örttü. Korkusu biraz geçtiğinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona gördüklerini ve duyduklarını anlattı. Bunun üzerine Hatice yaşlı ve kör bir adam olan kuzeni Varaka'ya gitti ve olanları haber verdi. O da hay mübarek dedi. Varaka'nın nefsine hakim olana yemin ederim ki Muhammed'e Musa'ya gelen namus gelmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem halkının peygamberidir. Git onu teskin et. Hatice eve döndü ve aynı sözleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a adadığı ibadet günlerini tamamlamak için gönlü rahat olarak mağaraya döndü. İbadetini bitirdikten sonra adeti üzere Kabe'ye gitti, tavafı tamamladı. Daha sonra mescitte oturanlar arasında gördüğü yaşlı ve kör Varaka'yı selamladı. Varaka ona, ''Ey kardeşimin oğlu, bana gördüklerini ve duyduklarını anlat.'' dedi. Hazreti Peygamber olanları anlatınca Varaka ona da Hatice'ye söylediklerinin aynısını tekrarladı. Fakat bu kez şunları da ekledi. Sana yalancı diyecekler, kötü davranacaklar, sana savaş açacaklar ve seni kovacaklar. Ben o günleri görürsem Allah için sana yardım edeceğim. Ona doğru eğildi ve alnından öptü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra evine döndü. Hazreti Hatice ve Varaka'nın ona güven vermesinden sonra kendisine olan güveni semadan gelen ikinci vahiy ile iyice güçlendi. İkinci vahyin nasıl geldiği kaynaklarda kaydedilmemiş. Fakat Hazreti Peygamber'e nasıl geldiği sorulduğunda iki şekilde cevabını vermişti. Bazen o bana zil sesi gibi geliyordu. Bu en zor ve ağır olanıydı. Zil sesleri, çınlamalar mesajı anladığım anda kesiliyordu. Bazen de melek bir insan şeklinde geliyor ve konuşuyor, ben de konuştuklarını ezberliyordum. Bu ikinci vahiy bir tek harfle, daha sonra Kur'an'daki birçok surenin başında yer alacak olan harflerden ilkiyle başlıyordu.
Harfin hemen arkasından ilahi bir

0: bir ant geliyordu. İlk vahide de belirtilen Allah'ın insana öğretme aracı olan kalem üzerine yemin ediliyordu. Kalemden sorulduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdi. Kağıdı yarattı ve kaleme yaz diye emretti. Kalem ne yazayım cevabını verdi. Allah Celle Celaluhu, kıyamete dek yarattıklarımla ilgili benim ilmimi yaz dedi. Daha sonra kalem verilen emri yerine getirdi. Kaleme and içtikten sonra bir de onun yazdıklarına and içiliyordu. Semada meleklerin kağıtlara yazdığı şeylerden biri de daha sonra indirilen vahiylerde levh-i mahfuzda yazılı şerefi üstün bir Kur'an ve kitabın anası olarak geçen Kur'an'ın semavi arketipidir. Yani ona da and içiliyor. Bu iki yemini teselli takip ediyor. Nun, kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Sen Rabbinin nimetiyle bir deli değilsin. Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Bu ilk vahiyler geldikten sonra belli bir süre vahiy kesintiye uğradı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'nin sürekli teselli etmesine rağmen Allah'ın gazabına uğramış olmaktan korkuyordu. Sonunda bu sessizlik bitti ve onu temin edici bir vahiy geldi. Kuşluk vaktine and olsun. Karanlığı iyice çöktüğü zaman geceye. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı da. Şüphesiz senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken seni doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme. İsteyip dileneni de azarlayıp çıkışma. Rabbinin nimetini ise durmaksızın anlat.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون.

0: Fesebbih bismi rabbikel azim. Sadakallahul azim.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

gelen, kılınacak olan namazın Rabbi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda erişti.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş

Şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Bugün genç olabilirsin, kuvvetli olabilirsin, zengin olabilirsin. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Zenginliğine, gençliğine, kuvvetine güvenerek iş yapan, hele hele zulmeden çok ama pek çok pişman olacaktır. Zulüm payidar olmaz, hesabı çok çetin olacaktır. Allah korusun, onlara da dua edin, zalim olmasınlar. Zalim olmayın. mazlum olun. Çünkü zalim hesap verecek. Mazlum haklarını muhakkak alacak.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

ışığı çizmiş çocuk. Gönül bağladım sana. Kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında. Elin kalem tutunca yazacaksın değil.

sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi?

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli.

0: Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
4: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain.

Rabbimize hamdolsun, hem bir dönemin sonuna hem de bir cumartesi gecesine bizi eriştirdiği için. İnşallah bu güzel nimetlerin hakkını verenlerden oluruz. Bugün Allah nasip ederse cihat ahlakı bahsinin son dersini beraberce işleyeceğiz. Allah'ın kelimesi yücelsin diye. Kelimetullah ifadesi hem Kur'an'ı hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanından çıktığı için nebevi bir kelimedir. Kur'an'da da bunun karşılığı var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu beyanlarında da bunun karşılığı var. Hemen Tevbe suresinin 40. ayetini hatırlamanız lazım. O ayette Rabbimiz buyuruyor ki, eğer siz ona, buradaki o kim biliyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer siz Resulullah'a yardım etmezseniz bunun hiçbir önemi yok. Ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler onu iki kişiden biri olarak, Ebu Bekir'i kastediyor tabi burada radıyallahu anh, Mekke'den çıkardıklarında, bunu parantez içerisinde söylememiz lazım, ayette Mekke yok. Onlar mağaradaydı. O arkadaşına diyordu ki, korkma, üzülme, Allah bizimle beraberdir. La tahsen, innallaha ma'ana. Bunun üzerine Allah sükunet sağlamış, onların üzerine bu sükuneti indirmiş, emniyeti indirmiş ve onları görmediğiniz ordular ile desteklemişti. Bu bilgiyi verdikten sonra Allah kafir olanların kelimesini, sözünü alçattı. Allah'ın kelimesi, sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, üstündür, hakimdir, her işini hikmetle yapandır. Burada kelimetullah ifadesini görüyoruz zaten. İlahi kelimetullah ifadesini görüyoruz zaten. Şimdi bu ayetin şöyle bir zeminini hatırlayın. Belki hicretten bahsediyor. Ama hicretin üzerinden kaç yıl geçtikten sonra bu olayı anlatıyor. Hemen hicretin arkasından nazil olmuş bir ayet değil bu ayet. Biliyorsunuz bu ayet Tevbe suresinde ve Tevbe suresi Tebuk öncesi ve sonrasındaki olaylar üzerine indi. Nasıl bir zemin vardı o anlarda? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zorluk ordusu olan o İslam ordusunu çıkarma adına bir hazırlığa giriştiğinde Müslümanları ve o gün Medine'de bulunan münafıkları, ki özellikle de münafıkları infaka teşvik etti. Bu orduya katılma adına Müslümanları da münafıkları da davet etti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz münafıkların büyük bir kısmını tanıyordu. Ve o zaman eğer bu manada bir adım attırabilseydi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onların yüreklerinde var olan o nifakı infak ilacı ile aslında tedavi edecekti. Onun için ısrarla ve tekrarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç yapmadığı kadar insanları infaka teşvik etti. Mescid-i Nebevi'de, minberinde, bazen sohbet meclislerinde, bazen ayaklarına giderek ısrarla onları infaka teşvik etti. Bu aslında aleyhissalatü vesselam Efendimizin İslam ordusu için istediği bir şeymiş gibi gözükse de öncelikli olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin yapmak istediği onların yüreklerindeki o hastalığı bir yönüyle gidermekti. Olmadı, yapamadılar, yapmadılar, yapmamaları bir tarafa, bir de her zaman olduğu gibi münafıkların işi budur zaten. Bir propaganda başlattılar. Neydi o propaganda? Diyorlardı ki sakın gitmeyin. Bizans'ın o zorlu yolları sizleri helak edecek. Şöyle şöyle işi başlarınıza işler gelecek. Giderseniz yolda şunlarla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla bu manada sizler de sıkıntıya düşeceksiniz. Allah yolunda, Allah için infak adına aleyhissalatü vesselam Efendimizin o sözlerini de sessizliğe mahkum etmek için ellerinden geleni yapıyordular. Kendileri vermedikleri gibi verilmemesi adına da Müslümanlara propaganda yapıyorlardı. İşte bunun üzerine indi bu ayet. İster verin, ister vermeyin. İster yapın, ister

yapmayın. Bütün şartların aleyhissalatü vesselam Efendimizin aleyhinde olduğu hicret yolunda ve Sevir dağında bile Allah peygamberini, Resulünü korumuş ve bu dini, bu kelimeyi desteklemişse, bütün dünya o kelimeyi ortadan kaldırmak için seferber olsa ne yazar? Allah'tır bu davanın sahibi. Bir davanın sahibi eğer Allah'sa, bütün dünya onun karşısına çıksa ne yapabilir ki? O davayı susturmaya, o davayı yok etmeye, o kelimeyi yok etmeye kimin gücü yetebilir ki? Ayet bunu hatırlatıyor. Müslümanlara hatırlatıyor, münafıklara hatırlatıyor. Bu manada çok önemli bir hakikati nazara vererek davanın Allah davası olduğunu, kelimenin Allah kelimesi olduğunu ve Allah'ın kelimesinin yücelerin en yücesi olduğunu bütün o muhatapların ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığın, sadece Müslümanların da değil, bütün insanlığın anlamaları için bu hakikati nazara veriyordu. Biz o ayeti değerlendirirsek ayetten çok ama çok şeyler alırız da, teslimiyet adına alırız, temsiliyet adına alırız, tekbir adına alırız, alırız da alırız ama asıl konumuz o değil. Ayetin sonunda kafirlerin kelimesinin alçak olduğu, Allah'ın kelimesinin ise yüce olduğu beyan edildi. Biz sadece o son kısımla, konumuz o olduğu için o son kısımla ilgilenirsek elde edeceğimiz çok mühim mesajlar var. Nedir o mesajlardan bir tanesi? Küfrün kelimeleri bütün dünyayı kaplasa bile alçaktır, değersizdir. Varsın bütün erişim, bütün ulaşım, bütün iletişim araçları küfrün elinde olsun. Sabahtan başlasınlar akşama kadar İslam'ın aleyhine konuşsunlar. Küfrü anlatsınlar. Küfre ait şeylerden bahsetsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Allah onları alçak kılmış. Onlar rezildir. Rezilliğe mahkumdurlar. Hiçbir zaman da bundan kurtulamayacaklar. Bu ayet Allah'ın kelimesiyle küfrün kelimesini mukayese ederken, küfrün kelimesinin böyle bir tabiatta olduğunu bizim nazarımıza veriyor. Küfrü alçaltan ikinci mesaj, Allah olduğu için onu yüceltecek hiçbir güç yoktur. Alçaltan Allah'tır. Onun için bütün dünya toplansa, bir araya gelse asla o küfrün, alçak olan o kelimesini yüceltemeyecek. Bilmem bu iki tane madde sizin nazarlarınıza Abdullah İbni Mesud'u düşürdü mü? Zihin dünyalarınız onu hemen çağrıştırdı mı bilmiyorum ama çağrıştırsın. Rahman suresini okurken tekmeler altında çiğnendiği zaman, kan revan içerisinde Darul Erkam'a taşındığında aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ey İbni Mesud, ben sana demedim mi sen zayıfsın? O adamların baskılarına, işkencelerine dayanamazsın. Bak ne hale girmişsin dedikleri zaman ne demişti İbni Mesud? Ya Resulallah, öyle alçaktılar ki onlar, öyle zelildiler ki hiçbir zaman Mekkeli müşrikleri bu kadar zelil bir durumda görmedim. Ayaklar altında çiğnenen İbni Mesud radıyallahu anh, ama bu sözlerin sahibi de o. Çünkü o biliyor Kelimetullah'ın, ilahi Kelimetullah'ın ne demek olduğunu çok iyi bilen birisi olarak konuşuyor. Bu bilinçler olduğu için orada tekmeler altında inlese, kan revan içerisinde kalsa bile sözü o oluyor. Üçüncü mesaj, Allah'ın kelimesi zaten yücedir. Hiçbir beşer ona yücelik adına bir şey kazandıramaz. Beşerin katacağı bir şey yok Allah'ın kelimesine. Allah'ın kelimesi zaten yüce. Bütün bir insanlık inkar etse, bütün insanlık şu anda İslam'a karşı olsa, Allah'ın kelimesine, o kelimenin ne olduğunu şimdi söyleyeceğim, Allah'ın kelimesine bir zarar verebilir mi? Veremez. Çünkü o bizatihi kendinden, Allah ona o anlamı ve o manayı yüklediği için kendinden kaynaklanan bir cazibesi ve gücü var.
Dolayısıyla birileri ona bir şey katamaz.

oluyorsun. Eğer biz bugün 14 asır sonra bile sahabeyi anlatıyorsak, ki onları anlatıyoruz, birazdan yine size anlatacağım, halen onlardan ilham almaya çalışıyorsak, tarihin belli dönemlerinde bazı isimler bizim için çok farklı yerlerde duruyorsa, mesela Selahaddin Eyyubi dediğimiz zaman şöyle yüreğimizin tellerine dokunuyorsa, İz bin Abdüsselam dediğimiz zaman tanıyorsanız eğer onu, şöyle derinden bir ah çekiyorsanız, Ömer İbn-i Abdülaziz dediğiniz zaman bambaşka ufuklara yelken açıyorsanız, İmam Ebu Hanife dediğiniz zaman aklınıza bambaşka şeyler geliyorsa, Ahmet bin Hanbel size mücadele adına çok ama çok şeyler söylüyorsa ve daha niceleri, bu manada aslında yüce olan kapının hizmetkarı oldukları için kazandıkları o şerefin Allah tarafından unutulmaması noktasında bir ödülüdür. Unutmayan unutturmuyor. Onlar böyle bir beklentiye girmediler ama Allah unutturmuyor. Allah onların bu ecrini, mükafatını hiçbir şekilde ahirette zayi etmeden bu dünyada da iman edenlere ilham kaynağı olsunlar diye sürekli gündemde tutuyor. Beşinci mesaj nedir biliyor musunuz bu ayetin? Eninde sonunda yükselecek olan kelime, dava sadece ve sadece Allah'ın kelimesidir, Allah'ın davasıdır. Böyle. İster anlayalım ister anlamayalım böyle. Eğer anlasaydık, bugün 1 milyar 700 milyon Müslümanın paramparça olması bizim ümitlerimizi zedelemezdi. Evet, sıkıntı çekerdik, morallerimiz de bozulurdu. Ama ümit adına hiçbir şeyi kaybetmezdik. Allahu Ekber dediğimiz zaman aklımızda, zihnimizde acabalar belirmezdi. Allahu Ekber ama elin teknolojisi var. Allahu Ekber ama güç onlarda, silah onlarda. Böyle bir şey bir Müslüman demezdi. Eğer gerçekten Allahu Ekber demenin ne olduğunu anlasaydık. Allah'ın kelimesinin yüce olduğuna inanan birisi zafere kilitlenmez zaten, sefere kilitlenir. O kendisini seferden sorumlu tutar. Netice adına hiçbir hesaba takılmaz. Netice hesapları yapmadan rızay ilahi adına bir şeyleri elde etme ve mükellefiyetini yerine getirme adına bir ızdırap altında inler. Eğer biz anlasaydık buradaki şu ifadeleri ve gerçekten o gün ilk muhatapların dünyasına verilen o Tevbe suresinin 40. ayetindeki mesaj biraz olsun bizim dünyalarımıza taşınsaydı, inanın öyle bir hale gelirdi ki cenneti yüreğimizde taşırdık. Cennet yüreğe girdiği zaman artık dünya cehennem olsa ne yazar? Dünyayı sana dar etmek isteyenler sana hiçbir şey yapamayacaklar o zaman. Cennet senin yüreğine girdiği an bambaşka bir haldesin sen artık. Ve gerçekten kelimetullahın, ilahi kelimetullahın ne kadar yüce olduğunu, yüksek olduğunu, âli olduğunu, ulvi olduğunu anlayıp ona göre bir şeyleri yapma noktasında seferber olurdun. Allah bizleri de anlayanlardan eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, ayetin verdiği bu mesajlar zihnimizde bir yerde dursun. Şimdi gelin bir de Efendimizin nebevi bir beyanına misafir olalım. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok ama çok önemli bir noktaya dikkatlerimizi çekecek. Ebu Musa el-Eşari naklediyor. Diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle otururken Medine dışından, köylerden, bedevi olanlardan biri Medine'ye geldi. Söyledim, bir daha söyleyeyim, bu şeyler zihnimize iyice otursun. Bedevi ifadesi sadece tahkir amaçlı kullanılmaz. Bazen bunun için kullanılır ama sadece bunun için kullanılmaz. Dışarıdan gelen köylüye de böyle söylenir. Hatta o bedevilerin içerisinden bazıları vardır ki çok ama çok medenidirler. Köylüdür ama medenidir. Sahabe de çok sever onları. Çünkü onlar gelir aleyhissalatü vesselam Efendimizin karşısında durur. Rahat bir biçimde soracaklarını sorarlar. Sahabe de bazen der ki keşke gelseler de sorsalar bazı şeyler, biz de öğrensek diyerek onların gelişlerini beklerler. İşte öyle birisi, dışarıdan gelen biri geliyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme

0: Şöyle bir soru soruyor.
1: Ya Resulallah, bir adam bir savaşa ganimet elde etmek için çıksa, bir diğeri başkaları tarafından övülmek, anılmak, taltif görmek için çıksa, dikkat edin ne olur. Bir başkası mevki, makam, şan, yani kendi konumunu yüceltmek için çıksa ve bunlar için cihad etse, bunların hangisi Allah yolundadır? Gayet açık değil mi soru? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bunu soruyor. Siz bu üç tane söylenenlere başka şeyleri de ekleyin. Yani bir insan rıza-i ilahi var, yok değil, ama rıza-i ilahinin yanında başka şeyleri de bu işin içerisine dahil etse. Mesela hocam beni övsün, hocamın gözüne gireyim. Mesela bir kurumdadır, şu hizmeti yaparsam biraz daha öne çıkarım. Biraz daha bu manada farklı bir biçimde bazı şeyleri arttırırım. Ya da başka bir şekilde rıza-i ilahiyle beraber başka bir şey, artık neyse, şimdi somut şeyler söyleyeceğim ama işin ucu başka yerlere dokunacak diye söylemek istemiyorum ama siz anlayın. Yani rıza-i ilahi dışında bir şeyler de varsa ve böyle bir insan cihat ettiği zaman bunların hangisi Allah yolunda cihat etmiş olur? Bedevi sahabinin sorduğu bu soruya aleyhissalatü vesselam Efendimizin verdiği cevap gayet net. Her kim sadece ve sadece Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa onunkisi Allah yolundadır. Bu işte ortak yok. Sadece ve sadece Allah rızası olacak. Rıza-i ilahi dışında bir şey varsa orada ilahi kelimetullah yok. Belki şeklen olsa bile yok içinde. Ve bugün Müslümanlar olarak aslında en büyük sorunumuzun ne olduğuna dair de siz buradan ipuçları alın. Ben size bir tane daha hadis söyleyeyim. Onun üzerinden bir değerlendirme yapayım. Abdullah İbni Abbas buna benzer bir rivayet naklediyor bize. Geldi diyor bir adam, dedi ki ya Resulallah, ben öyle bir yerde duruyorum ki hem Allah rızasını çok ama çok istiyorum, hem de yaptığım hizmetlerin başkaları tarafından görülüp takdir edilmesini de istiyorum. Hem Allah rızasını istiyorum ve Allah rızası için bir noktada duruyorum. Aslında yaptığımda böyle bir şey var. Ancak yaptığım hizmetlerin başkaları tarafından görülüp takdir edilmesini de istiyorum. İbn Abbas diyor ki radıyallahu anhuma, başını şöyle eğdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dakikalarca konuşmadı. Sonra başını kaldırdı ve hiçbir şey söylemeden Kehf suresinin 110. ayetini okudu. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih ameller işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Bu ayeti söylemesi ne demek biliyor musunuz? Yani ben Allah'ın rızasını umuyorum ama birileri de beni beğensin, bunu da istiyorum dediğin anda ibadette şirk koşmuş oldun. Zaten bunun adı neydi? Riya. Riyayı nasıl tarif ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Şirkul asgar, küçük şirk, ya da şirkul hafi, gizli şirk. Eğer riya şirkse işte Kur'an'daki karşılığı da bu ayettir. Allah bu manada ortak istemiyor. Sadece ve sadece rıza ilahi için olacak. Kolay mı? Vallahi zor. Billahi zor, zor tallahi zor. Ama budur işte. Bu manada bir mücadeleyi Rabbimiz istiyor bizden. Peki bir muhasebe yapalım mı? Şöyle bir siz de kendi iç dünyanıza dönün, bir muhasebe yapalım. Şu kadar vakfımız, derneğimiz, cemaatimiz, belediyemiz, suyumuz, buyumuz var. Bir sürü programlar yapılıyor. Şimdi birkaç gün sonra Ramazan'a varacağız. Başlayacak Ramazan'ın birinden 30'una kadar yüzlerce, belki binlerce şu memlekette programlar olacak. Hocalarımız vaazlar verecekler. Camiler coşacak. Başka yerlerde programlar olacak. Televizyonlarda akşama kadar din konuşulacak. Açacaksınız, birisi konuşuyor. Kapatacaksınız, biri susacak. Açacaksınız birini, bir başka hoca konuşuyor. 30 gün boyunca televizyonlarda buna şahit olacaksınız. Peki Ramazan bitince ne olacak? Ne değişecek bizim hayatımızda? Acaba o Ramazan'daki bir aylık o hizmet diğer aylara intikal edecek mi? Yani Ramazan bizi adam edecek mi? İnşallah etsin de ben bu sözlerimi geri alayım. Ama geçmiş Ramazanlar ortada. Şimdi bu Ramazan inşallah ben yanılmış olurum. Ama bir hakikati ben sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Eğer bu kadar söz söylüyorsak, ki bu söz söyleyenlerden biri de benim. Ben de kendimi onların içerisine dahil ederek söylüyorum. Bu kadar söz söylememize rağmen, bu kadar konuşmamıza rağmen, bu kadar vaaz, irşat, tebliğ adına bir şeyler söylememize rağmen halen bu memleketteki 5 vakit namaz kılma oranı bu memleketin 1/4'üne ancak ulaşabiliyorsa, ki o 1/4'ünün bile doğru dürüst namaz kıldıkları meçhul, o da ayrı bir dert. Demek ki bir şey var arkadaşlar, bir şey var. Biz bu işleri Allah rızası için yapmıyoruz. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bizim başka hesaplarımız var. Başka hesaplarımız olduğu için Allah bereket vermiyor. Başka bir şekilde bu manada planlar yaptığımız için Allah bizim bu işlerimize teveccühte bulunmuyor. Allah bizi seçmiyor. Allah'ın seçtiği fidanlardan biri biz olmuyoruz. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Konuştuğumuz her şey o meclislerde kalıyor ve hayata intikal eden bir şey olmuyor. Çünkü riyakarlık, nifak öyle bir hayatlarımızı sarmış ki bizim, o nifaktan dolayı ve o riyakarlıktan dolayı o bereketten ne yazık ki mahrum oluyoruz. İşte bu yanlışa düşmeme adına, eğer düşmüşsek kurtulma adına, madem Ramazan arınma ayı ve madem biz adım adım şu anda o arınma ayına gidiyoruz, şöyle oturup hiç kimseye söylememize gerek yok. Buradan konuşup birbirlerimize de bunu söylememize gerek yok. Kalbimizin ibresini rıza ilahi üzerinde kitlememiz lazım. Ne yapıp yapıp bizim ciddi bir muhasebe yapmamız lazım. Öyle kendimizi kandırarak olmaz bu. Gerçekten bir muhasebe yapmamız lazım. Adam olmak için, adamlık adına bir şeyleri ortaya koymak için kendimizi ciddi bir şekilde hesaba çekmemiz lazım. Eğer buna bir cesaret gösterebilsek var ya, yani gerçekten kimselere bu manada bir şey söylemeden, bir yerlere vardırmadan, başka şekillerde yapmadan kendimizi işin eksenine koyarak şu muhasebeyi bir yapsak, bu manada hastalıkları teşhis eder, tedavi etme adına da bir gayrete girebiliriz. Şu ana kadar kaç tane Ramazan'ı geçirtti Rabbimiz bize, üzerimizden kaç Ramazan geçti ama hiçbir Ramazan'da biz adam olmadık. Allah şu Ramazan'da bizleri adam etsin inşallah. Topyekün arınmamıza, şuurlanmamıza inşallah vesile olsun. Bakın benim aziz kardeşlerim, bir örnek vermek istiyorum size bu konuda. Biraz muhasebeyi yaparken bu örnek üzerinden yapmak için. Ümmetin hakimi Ebu Derda kendisinin dahil olduğu bir hadise üzerinden bize bir mesaj verecek.
0: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
12: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
10: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.
15: Ya muahhir ya
16: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Hicretin 28. yılı Kıbrıs adasının İslam orduları tarafından fethidir. Kıbrıs'ın fethi ne demek? Hemen aklınıza gelsin. Konstantiniyye'ye yani İstanbul'a açılan yolu açmaktır. Sahabe işi oradan başlattı. Asıl hedef aslında İstanbul'du. Dolayısıyla çok önemliydi Akdeniz'in ortasındaki o adanın fethi, İstanbul'a ulaşacak olan yolları onlara açacağı için çok ama çok önemliydi. Fetih tamamlandı. Şimdi Cübeyr İbni Nüfeyr bize naklediyor. Bir baktım diyor, Ebu Derda bir kenara çekilmiş, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ümmetin hakimidir. Boşuna bir iş yapmaz dedim. Yanına vardım. Ey Ebu Derda dedim, Allah bize zaferi nasip etmişken, müminleri bugün aziz, düşmanlarını ise zelil kılmışken, bu gözyaşları da neyin nesi? Sen bugün başka bir ruh halinde olman gerekirken niye böylesin? Gözündeki yaşları sildi ve bana şöyle dedi. Ey Cübeyr, bugün biz Allah'a kul olmayı terk eden bir topluluğun nasıl zelil bir duruma düştüğünü gördük. Korkarım ki yarın kulluğu gerçek manada yerine getirmeyelim de ibadetlerimize başka şeyler karıştıralım da, cihadımıza başka şeyleri karıştıralım da, farklı mülahazaları işin içerisine koyalım da, onların durumuna düşen biz olalım. Bu aklıma gelince ben gözyaşlarımı tutamadım diyor. İktidar elde etmiş, benim aziz kardeşlerim dikkat buyurun, Kıbrıs gibi bir adayı fethetmiş. Ama o anda tir tir titreyen bir Ebu Derda var karşımızda. Ve biz bugün aziz olduk Allah'a kul olduğumuz için, ama yarın biz eğer kulluğu terk edersek, cihadımıza ilahi kelimetullah adına çıktığımız bu yola başka bir şey karıştırırsak, biz bu manada başka bir şeyi karıştırıp da Allah'ın teveccühünden mahrum kalırsak, biz de onların durumuna düşeceğiz. Bugün eğer ümmet zelil durumdaysa bizim topyekün oturup bu meseleyi muhasebe yapmamız lazım. Biz niye düşmanın gücüne takılalım? Vallahi düşmanın gücü kendinden kaynaklanmıyor. Düşmanın gücü bizim zilletimizden kaynaklanıyor. Biz bir adam olsak onların gücünün hiçbir şey olmadığını tarihte gördüğümüz gibi bugün de göreceğiz. Ama bugün biz Allah'ın yardımını, Allah'ın teveccühünü, Allah'ın bereketini eğer üzerimize celbedemiyorsak, yani mazlum olarak Allah'ın istediği kıvamda değilsek, zalimin zulmü var evet ama mazluma Allah yardım edeceğini vaat ediyor. O yardım vaadi de mazlumun bir kıvama gelmesidir. O kıvamda Allah'tan gayrı ne varsa yüreğinden söküp atmasıdır. Eğer mazlum olarak bu kıvamda değilsek, bizim elde etmemiz gerekecek asıl şey budur. Allah'ın kelimesini yüceltme adına iddialarımızın altını dolduracağımız şey o mümin kıvamıdır. O kıvama geldiğimiz zaman alacağımızı alacağız aslında. Dolayısıyla burada Ebu Derda'nın o Kıbrıs fethinin arkasından bize verdiği mesajda böyle büyük bir mesaj var ki bu da bizim inşallah muhasebemizin azığı olsun. İlahi kelimetullah, bu kelime, bu ifade üç kelimeden oluşuyor. İla, kelime, Allah. İla, yükseltmek, yüceltmek anlamında, mastardır aslında. Yükseltme, yüceltme anlamında, Allah'ın kelimesi yücelsin diye. Tam da böyle tercüme edilebilir. Ya da Allah'ın kelimesi yücedir. Eğer ille de bir şekliyle burada bir hüküm vereceksek böyle de söylenebilir. Abdullah İbni Abbas'a göre kelimetullah kelime-i tevhiddir. O özel olarak la ilahe illallah'ın kelimetullah olduğunu söyler ki la ilahe illallah Allah'ın bütün kelimelerinin anahtarıdır aslında. Ama siz Allah'ın kelimesi dediğiniz zaman evet o anahtarı anlayın, onun yanında Allah'ın davasını da anlayın. Onun yanında Allah'ın kelimelerinin tamamının içinde bulunduğu Kur'an-ı Kerim'i de anlayın. Onun yanında Allah'ın bize vaaz ettiği şeriat-ı garrayı da anlayın. Allah'ın davası dediğimiz zaman bunlar hepsi içine gireceği için
Biz Allah'ın davası diyelim. Burada iki soru sormamız lazım benim aziz kardeşlerim. O sorulardan bir tanesi, ilahi kelimetullah bir Müslüman için ne ifade eder? İkincisi, ilahi kelimetullahı bizler nasıl yüceltebiliriz? Bu iki soruya doğru cevap verebilirsek eğer, inşallah sadece vermekle de kalmaz, hayatlarımıza taşırsak eğer, o Allah'ın seçmek istediği, seçtiğini ifade ettiği o fidanlardan biri de bizler oluruz inşallah. Gelin bunlara bir cevap verelim. İlahi kelimetullah bir Müslüman için ne ifade eder? Bir, ilahi kelimetullah davaların en mukaddesidir. Allah Kuddüs olarak o davaya bir kutsiyet vermiştir. O davanın eğer neferiyseniz bu kutsiyetten şöyle ya da böyle nasiptar olursunuz. Nasiptar olanların yüzlerce menakıbını okuyoruz biz. Kerametini okuyoruz biz. Bunlar var. Olmaya da devam ediyor. Kıyamete kadar da olacak. Çünkü bu dava mukaddes bir davadır. Allah kendisi bu davaya farklı bir kutsiyet atfetmiştir. Kelimesi yüce olduğu için, o yüce olan kelimesi adına kendi davasını ilahi kelimetullah olarak belirleyen bir insan mukaddes bir davaya gönül vermiş olur. Dolayısıyla bizim için ne ifade eder sorusuna verilecek ilk cevap budur. İlahi kelimetullah davaların en mukaddesidir. İlahi kelimetullah sevdaların en yücesidir. Bir sevda lazım buna. Öyle bir sevda ki başka bir sevda olmayacak gönülde. Öyle bir sevda ki arkada aşk kalmış, eş kalmış, evlat kalmış. Allah'a emanet ettim deyip yola çıkacaksın. Böyle bir sevda. Zor değil mi bu? Zor ama sahabe bu işte. 93 yaşında Ebu Eyyub El Ensari. Kendisi burada. Allah ondan bizi her daim nasiptar kılsın. Hanımı Ümmü Eyyub nerede? Kızı var, çocukları var. Merak ediyor musunuz? Ebu Eyyub El Ensari'nin ailesi nerede? Aileyi unutarak gelmiş. Böyle bir dava. Öyle bir dava ki o davada ikinci bir sevgili yok. Bir tek sevgili var. Benim sevgilim sadece ve sadece ilahi kelimetullah oldu diyebilecek kadar derin bir aşk var. Eğer sahabe bu sevdayı bu manada anlamasaydı vallahi çıkamazlardı Medine'den. Medine'den çıkmak kolay mı Allah aşkına Müslümanlar? Kendinizi biraz yerine koyun. Gidiyorsunuz 10 gün umreye gelemiyorsunuz. 15 gün hacca gidiyorsunuz, gelemiyorsunuz. Bir ayağınız orada kalıyor, gönlünüz orada kalıyor. Bu insanlar orada doğmuş büyümüş. Bu insanların yüzlerce binlerce hatırası var orada. Her yürüdükleri yerde Resulullah'la alakalı bir hatıra yaşamışlar. Allah Resulü onları övmüş, cennetle müjdelemiş. Kur'an ayetleri onların üzerine inmiş. Onlarca hatırası var ama demişler ki hayır, bir davaya gönül verdik biz. Varsın bu dünyada bizim bedenimiz Medine'den mahrum olsun. Peygamber şehrinden de mahrum olsun. Varsın bizim yüzlerimiz de Medine'den mahrum olsun. Medine'ye sırtımızı dönelim, varsın bir şey olmaz. Ama hiç değilse yüzleri Medine'de olmayanların yüzlerini Medine'ye çevirelim. Hidayetten mahrum olanlara o hidayet nurunu taşıyalım. Böyle bir sevda olmasaydı o insanlar Medine'den asla çıkamazlardı. Ama her şeylerini ayaklarının altına aldılar. En ufak bir dünyevi hesaba girmediler. En ufak bir ikbal kaygısı taşımadılar. En ufak bir iktidar hesabı yapmadılar. Biz Medine İslam Devleti'ni kurduk. Şimdi Medine'ye develer yüklü ganimetler geliyor. Biz Medine'de kalalım ve o ganimetlerden payımıza düşeni alalım demeden, ona bile sırt dönerek kendi evlatlarını, evladu iyallerini de arkalarında bırakarak o gönüllerinde gerçekten sözde değil özde olan davalarına gönül verip o sevdalarının yoluna düştüler. Kolay bir şey değil. Ben kolay bir şeyden
bahsetmediğimi çok iyi biliyorum. Ama istiyorum ki inşallah birbirimize şahit olalım da sahabenin şu güzelliğinden biz de biraz olsun nasiptar olalım. Üçüncüsü, ilahi kelimetullah hedeflerin en yükseğidir. Herkesin bir hedefi var. Bu da hedeflerin en yükseği. En yükseği olduğu için bunun için neler neler ortaya koydular. Dördüncüsü, ilahi kelimetullah amellerin en bereketlisidir. O bereket sahabenin hayatında ortada. Başka bir söze gerek yok. Beşincisi, ilahi kelimetullah hayallerin en güzelidir. Şöyle bir şey görüyoruz benim aziz kardeşlerim sahabenin hayatında. Mesela Ebu Talha'da. Eğer bir yıl cihada çıkmamışsa, bir sefer yoksa hayatında, Medine'de o yılı hüzünle geçiriyor. Evlatlarına, yanındakilere büyük bir kayıp içerisinde olduğunu söylüyor. Artık çocukları, torunları, bakın torunları diyorum, yaşı o kadar ilerlemiş. Gitsin de dedemiz hiç değilse bu kadar üzülmesin diyerek cihada göndermek zorunda kalıyorlar. Böyle bir aşk, böyle bir hedef, böyle bir sevda. Artık ilahi kelimetullahın bir Müslüman için neler ifade ettiğini siz bu kelimeler üzerinden anlayın. Gelin ikinci fasla, ilahi kelimetullahı bizler nasıl yüceltebiliriz? Çok önemli şeyler söylenir. Hadislerden bu manada çok önemli mesajlar var. Ama onların hepsini anlatmaya mecal de yok, vakit de yok. Ben size yine bunlara ait bazı kavramlar vereyim ama siz biraz altını doldurun. Ben belki birazını açıklarım ama geri kalanını siz doldurun ki asıl almamız gerekeni alalım. İlahi kelimetullahı bizler nasıl yüceltebiliriz? Birinci madde nedir biliyor musunuz? Selim bir niyet, derin bir saffet ve engin bir sükunetle. En başa bunu yazacağız. Selim bir niyet, derin bir saffet ve engin bir sükunetle. Eğer niyet bu manada sıkıntılı olursa baştan kaybettik zaten. En başta o olacak. Niyet bir kere doğru olacak ki elimize geçen sadece yorgunluk olmasın. Selim bir niyet bunun için. Saffet, saflaşmak, durulaşmak. Derin bir saffet lazım. Tevhid saffetle elde edilir. Saf olmayan, saflaşmayan tevhidi elde edemez. Onun için derin bir saffet. Eğer bunlar olursa engin bir sükunet olur. Ama yine de biz bunu bir madde olarak yazmamız lazım. Bir kalp duruluğu. Hiçbir endişeye mahal bırakmayacak kadar bir kalp duruluğu. Bu işte ancak engin bir sükunetle karşılanır. Düşmanlar, ordular hazırlamışlar. Ne yazar? Eğer engin bir sükunet varsa, Allah'a bu manada teslim olma noktasında bir şey ortaya konmuşsa mesele tamam zaten. İkincisi ne lazım bize? Büyük bir şefkat, eşsiz bir merhamet ve fevkalede bir fedakarlıkla. Büyük bir şefkat, eşsiz bir merhamet ve fevkalade bir fedakarlıkla. Bunları anladınız. Büyük bir şefkat belli. Çünkü insanlara ilahi kelimetullah'ı ulaştıracaksınız. Şefkat duymazsanız ulaştıramazsınız. Onun için bu lazım bize. Merhamet olacak ki o merhamete ait bazı şeyleri muhataplara ulaştırabilirsiniz. Ama burada asıl üzerinde durmamız gereken önemli bir ifade, fevkalade bir fedakarlık. Ne demek fevkalade? Alışılmışın ötesinde. Ne demek bu? Ben fazla uzatmadan size söyleyeyim. Şu bizim davamız olsun. Bu davayı şöyle tutmakla tutmuş olmuyoruz. Şöyle tutmakla da tutmuş olmuyoruz. Şöyle eğer tutarsak tutmuş oluyoruz. İşte böyle tutmak fevkalade bir fedakarlık ister. Sadece işin ucunda, işte nedir? Sosyal bir zenginlik olsun benim hayatımda. İlahi kelimetullah da dilimde olsun ama haftanın da işte birkaç saati onunla meşgul olsun. Böyle bir şeyle olmaz bu benim aziz kardeşlerim. Böyle bir şeyle olmaz.
Sahabe eğer o taşın altına elini değil bütün bedenini koymasaydı bu olmazdı. Ben bütün bedenimizi koyalım da demiyorum. Keşke diyebilsem onu. Eğer kendim bütün bedenimi taşın altına koysaydım sizi de ona davet edebilirdim. Ama ben kendimi biliyorum. Bütün bedenimi koymadığım için sizi davet edemiyorum. Ama diyorum ki hiç değilse gelin şu risalet davasının altında, o taşın altında elimiz olsun. Sadece tırnağımızı vermeyelim. Sadece tırnağımızı vererek bu manada fedakarlık yapmış olamayız. Elini verdiğin zaman ancak bazı şeyleri hissedersin. Çünkü o elini verdiğin zaman o taş senin elini acıtacak. Allah yolunda acıtma adına bazı şeyleri kavradığın zaman sen ilahi kelimetullah davasının ne kadar büyük bir dava olduğunu o zaman anlayacaksın. Ama şimdi tırnağımız sadece orada olduğu için, o da iyilerimiz tırnağını veriyor. Bazıları tırnak bile vermiyor. İyilerimiz sadece tırnağını verirken bu manada bazı şeyleri tam anlamıyla hissetmediğimiz için o davaya hizmet noktasında belli şeylerin tam anlamıyla tadına, lezzetine, şuuruna eremiyoruz. Onun için burada fevkalade bir fedakarlık diyoruz. Üçüncüsü, doğru bir usul, düzgün bir üslup ve kuşatıcı bir lisanla. Evet, dava ilahi kelimetullah davası. Ama bu bize lazım. Doğru bir usul lazım. Bir menheç. Rabbani olacak, nebevi olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın öğrettiği üzere olacak. O düzgün bir üslupla olacak. Öyle kırarak, dökerek ben Allah'ın dinine hizmet ediyorum. Öyle o etrafı kırarak dökerek böyle bir şey yok. Bu işin bir üslubu var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cihana bir nezaket, bir zerafet bırakarak gitti. Bir Müslüman cihadında da bunu gözetmelidir. Eğer biz cihad ederken bu zerafetten ve nezaketten ve bu nezahatten uzak kalırsak kaş yapalım derken göz çıkarırız. Öyle elimize Kur'an'ı alıp sokaklara çıkıp bağıracak halimiz yok. Böyle bir şeye gerek de yok. Kendisini Müslüman sayan bir toplumun içerisindeyiz. Sen hastalıkları işaret etmen gerekir. Nasıl bu manada o hastalıklarının var olduğunu bu toplumun insanlarına birebir ulaştırman gerekir. Doğru bir usul olacak bu konuda ve üslubun gerçekten peygamber mesajına ve peygamber yoluna uygun bir üslupla olacak. Bu manada sadece hamasetle hareket edersen eğer, hamasetle yaptığın her şey Allah korusun o aziz İslam'a zarar verebilecek. İnsanların nezdinde bazı şeyleri farklı bir biçimde taassup oluşturacak. Bazı yerlerde daha farklı bir biçimde arıza oluşturacak adımlar atarsın. Onun için doğru bir usul, düzgün bir üslup ve şu ifadeye ne olur dikkat edin, kuşatıcı bir lisanla. İslam'ın çağrısı sadece gençlere değil. İslam'ın çağrısı sadece olgunlara değil. İslam'ın çağrısı sadece kadınlara, genç kızlara değil. İslam'ın çağrısı sadece erkeklerin belli bir sınıfına değil. Alimlere değil, imam hatiplere değil, ilahiyatçılara değil. Böyle bir şey yok. Bu çağrı bütün bir insanlığadır. Kuşatıcı bir lisan olması budur. Öyle bir çağrın olacak ki, öyle bir çağrıyla hareket edeceksin ki senin o davetin nebevi bir davet olacak. Nasıl ki sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kulu la ilahe illallah tuflihu dediyse, la ilahe illallah deyin kurtulun dediyse, sen de aynı hakikate bu hususlara dikkat ederek çağıracaksın. Onun için senin o lisanın asla bir hizbin, bir ailenin, bir coğrafyanın içerisinde olmayacak. Sadece biz Müslümanların yaşadığı coğrafyayla da sınırlı tutamayacağız. Bütün bir dünya. Eğer Allah o Resulünün, o canlar ona feda olsun, o peygamberinin, o güzel adını, o nam-ı celilini bir gün gelecek güneşin doğup battığı bütün topraklara ulaşacağını söylüyorsa, kerpiçten kiremitten yapılmış bütün evlere ulaşacağını söylüyorsa, kıldan tüyden yapılmış bütün çadırlara
ulaşacağını diyorsa, sen sadece Orta Doğu'yu dikkate alarak bir üslupla hareket edemezsin. Bütün bir dünyaya İslam'ın çağrısını ulaştıracak bir üslubun olmalı. Kuşatacak ve duydukları zaman

zaman herkese evet buradan bana bir şeyler var diyecek bir üslupla olacak. Onun için burada biz evet dava ilahi kelimetullah davası ama yol menheç peygamber yolu Allah Resulü'nün bize öğrettiği şekilde. Ancak böyle olursa biz o davaya gerçek manada mensup ve hadim olabiliriz. Dördüncüsü, güçlü bir iştiyak, sağlam bir hamiyet ve yakışır bir heybetle. Dikkat edin, dedim ya bunlar hadislerden, inşallah onları siz tespit edersiniz. Güçlü bir iştiyak olacak. Öyle üniversitede onun bunun bursuyla okurken ona buna beylik yapıp sloganik sözler söyleyip de biraz işe atılınca farklı bir biçimde hayatın içerisinde belli bir makam sahibi olunca davaya küsecek değil. Ondan sonra da böyle bıyık altından biz de gençken sizin gibi yapardık deyip alaycı alaycı konuşmak değil. Güçlü bir iştiyak olursa bu değil. Böyle bir şey yok. Eğer güçlü bir iştiyak olursa başından sonuna kadar devam eden bir dava aşkı. Hatta aynen sahabe gibi ömür yaşlanacak ama davanın iştiyakı gençleşecek. Kendisi olacak 90 yaşında Ebu Eyyub El Ensari gibi, davasına iştiyakı 18 yaşındaki delikanlılara taş çıkartırcasına. İşte bu güçlü bir iştiyak budur. Sağlam bir hamiyet, hamiyet duygusunun ne olduğunu biliyorsunuz. Ve yakışır bir heybetle. Ne demek heybet? Müslümanın bir heybeti vardır. Kafire verdiği bir korku vardır. Yeri ve zamanı gelince bu eğer teşhir edilmesi gerekiyorsa, gösterilmesi gerekiyorsa Müslüman pazularını açmayı da bilecek. Biz niye ihram giyerken bu manada bir şey yaparız? Hazreti Ömer sonra onu sorguluyor. Diyor ki tamam Mekke bizim oldu gitti. Niye yapalım bir daha? Hayır diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaptı bunu. Bu yapıldıysa eğer Müslümanın gücü kuvveti o haliyle, bedeniyle, pazusuyla da düşmana korku salmalı. Allah Resulü'nün yaptığını ben devam ettireceğim diyerek bu manadaki iştihadını yeniliyor. Aynısını yapacaksınız. Aynısını yapacağız. Sokakta, caddede gezdiğiniz zaman Müslümansın değil mi? Sana ait bir heybet var. Öyle hafif meşrepli olamazsın. Affedersiniz, elinizi alıp dondurmayı ya da elinizi alıp çekirdeği gezemezsin. Hafif meşrepli olamazsın. Sen Müslümansın, bir heybet var sende. Nasıl o heybetini sen el ayağa düşürürsün? Müslüman bu manada yürüdüğü zaman altındaki toprağı şöyle bir sallamalı. Gören gözlere şöyle bir mesaj vermeli. Buradan bir Müslüman yürüyor. İman etmiş, Allah'a gönül vermiş, ilahi kelimetullah gibi bir davası olan biri yürümüş diyerek bir şey söylemeli. Eğer böyle olmayacaksa pısırık pısırık, boynu bükük, yalandan tevazu numaraları yaparak böyle bir şey yok. Böyle bir şey hiç kimse kabul etmedi sahabeden. Hatırlıyor musunuz Yemen'den gelen bir gruba Hazreti Ömer'in dediğini? Baktı ki namazlarda şöyle duruyorlar. Yürüdükleri zaman boyunları bükük, üstleri başları garip. Soruyor diyor bunlar kim? Diyorlar ki bunlar mütevekkil, Allah'a tevekkül etmiş olanlar. Peki bunlar ne yapıyorlar? Gelip mescide girmişler, ibadet ediyorlar. Peki bunlara kim yiyecek veriyor? Yemekleri nereden geliyor? Biz veriyoruz ey emir el müminin. Desene bunlar mütevekkil değil, müekkil bunlar. Yiyici bunlar. Müslümanların sırtına asalak gibi gir. Nedir ben? Mütevekkil ehliyim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Müslüman alnının teriyle kazanır. Hiç kimseye el açmaz. El açmadığı için işte kimsenin minneti altına girmez. Onun için orada başka bir hal vardır. Böyle olduğu için de boynunu kimsenin önünde bükmez. Bir yerde onun boynu bükülür, o da Allah'ın huzurunda namazda. Namazın dışında hiç kimsenin önünde boyun bükmez Müslüman. Onu yapabilmesi için işte kendisine ait o mürüvveti koruması gerekir. Heybet dediğimiz budur zaten. Şifa binti Abdillah aradan yıllar geçtikten sonra böyle bir zümreyle karşı karşıya geldiği zaman soruyor. Ömer gibi bir kadındır biliyorsunuz Şifa binti Abdillah radıyallahu anha. Diyor ki kim bunlar? Diyorlar ki zahitler. Böyle biraz sinirleniyor.

Hüzeyfa binti Abdillah. Onu siz Hazreti Ömer'in kadını düşünün. Öyle birisi zaten. Biraz sinirleniyor böyle. Böyle zayit mi olur diyor. Zayit dediğin Ömer gibi olur. Yürüdüğü zaman toprağı altında sallatır. Konuştuğu zaman düşmanına karşı korku verir. Kükrediği zaman imanın heyecanını, hamiyetini ortaya koyar. Zahit dediğin Ömer gibi olur. Zahit budur zaten. Anlayan böyle konuşuyor. Onun için ilahi kelimetullah davası dediğimiz zaman yakışır Müslümanın imanına, İslam'ına, irfanına yakışır bir heybet. Bu heybeti hayattan çıkarmama üzerine bir mesaj. Beşincisi, sarsılmaz bir istikamet, devamlı bir istikrar ve daimi bir istigna ile. Kavramları anladınız. Sarsılmaz bir istikamet, devamlı bir istikrar ve daimi bir istigna ile. Sadece istignayla ilgili bir iki cümle söyleyeyim. O ney? Gönül zenginliği. Allah'tan başkasına el açmamak. İlahi kelimetullah davasına gönül verenler hiçbir zaman bir kapıda bu manada dilenci olamazlar. Ben hizmet ediyorum diyerek onun bunun kapısında dolaşamam. Bu en büyük İslam'a yapılan zulümdür. İslam'ın bir izzeti var, o izzeti ben ayaklar altına alamam. İlmin bir izzeti var, o izzeti korumak zorundayım. Dolayısıyla bu manada bir Müslüman istignayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiği şekliyle anlamalı ve hayatını hakim kılmalıdır. Dinden konuşmalıdır. İnsanları dine davet etmelidir. Dine ait hakikatleri söylemelidir. Ama asla tebliğini, davetini, irşadını geçim kapısı kılmamalıdır. Davetin geçim kapısı kılındığı bir yerde hayır gelmez. Çünkü insanlara bu iş bir şeyler alınsın diye verilmez. Ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir diyen birisi ancak ilahi kelimetullah davasının mensubu olur. Eğer böyle bir şekilde anlamazsak biz bu istigna meselesini, insanlar bizi gördükleri zaman geliyor bizimki yine bizden ne isteyecek diye şöyle bir nazarla bakıyorlarsa, vallahi sözümüzün de bir tesiri olmaz, konuşmamızın da bir tesiri olmaz. Ama buradan ehli himmete çok önemli bir mesaj var. Eğer ehli daveti, ehli himmeti ayaklar altına düşürmüşlerse onlar da Allah'a hesabını verecekler. Onlar da istemeden, istetmeden vermeyi, infak etmeyi öğrenmedikleri için ve bu manada Allah'ın kendilerine biçtiği rolün tam anlamıyla yerine getirmedikleri için Allah katında mesuldürler. Onlar da ayrı bir biçimde hesabını verecekler. Dolayısıyla bu manada istigna meselesi İlahi kelimetullah davasına gönül vermiş herkesin hayatından çıkarmaması gereken en temel esaslar. Size üç tane örnek vermek istiyorum. Üç sahabi üzerinden bu söylediklerim daha iyi zihnimize yerleşsin diye. Ukbe İbni Amir, Ukbe İbni Nafi, Abdullah İbni Hüzafe. Allah üçünden de ebeden razı olsun. Bakın nasıl anlamışlar İlahi kelimetullah davasını. Ve nasıl hayatlarına intikal etmişler ve gerçek manada anladıkları için Allah'ın ikramına nasıl mazhar olmuşlar. Kısaca ben çok uzatmayacağım ama birkaç şeylerini söyleyeceğim. Ukbe İbni Amir kendisini bize anlatırken ben Medine'de bir deve çobanıydım diyor. Allah ondan ebeden razı olsun. 18-20 yaşlarında peygamber mektebine giren çok kısa bir zamanda Suffa'da hem talebe hem muallim olan birisidir. Hayatınızda farklı bir biçimde örnek olsun diye belki doğrudan konumuzla alakadar değil ama gerçekten dolaylı bir biçimde çok ciddi bir biçimde konumuzla alakası olan bir örnek vermek istiyorum. Kendisinin anlattığı bir örnek bu, bir rivayet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu lisanından 55 tane bize hadis rivayet ediyor. Her bir hadisi de biraz sonra size aktaracağım kadar önemlidir. 12 tane arkadaşı var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i ziyarete gelecekler Medine'ye. Medine'nin dışındalar.
Ama develeri de var. Ne yapacağız diyor develeri. Ukbe İbni Amir diyor ki tamam diyor. Ben kendimi size feda ettim. Ben develere bakayım burada. Siz gidin Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla görüşün. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne söylerse iyice zihninize nakşedin. Dönüp geldiğiniz zaman bana anlatırsınız. Tamam diyorlar, çok da seviniyorlar. Ukbe İbni Amir kalmayı infak etmiş, hakkından feragat etmiş bu manada. Böyle bir şey söyleyerek o 11 arkadaşını gönderiyor Medine'ye. Geliyor 11 arkadaşı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kendilerini tanıştırıyorlar. Ukbe İbni Amir'le yapılan konuşmayı da söylüyorlar. Ya Resulallah, arkadaşımız böyle böyle büyük bir fedakarlıkta bulundu. Ellerini açıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ukbe İbni Amir'in yaptığı bu büyük fedakarlıktan dolayı ona hayır dualarında bulunuyor. Ama Ukbe İbni Amir içi içini yiyor. Ben ne yaptım diyor. Tamam, iyi bir şey yaptım ama şurada Resulullah ve ben Resulullah'tan mahrumum. Bunlar kim bilir ne zaman gelecekler. Şimdi onlar Resulullah'ı gördü, unutacaklar beni. Saatleri, dakikaları Allah Resulü'nün yanında gidecek. Başlıyor, nefis araya giriyor. Zorluyor, zorluyor, zorluyor. Zaman da biraz uzayınca diyor ki develeri ben burada bırakayım, ben de gideyim Allah Resulü'nün yanına. Develeri orada bir yerde bırakıyor sahipsiz. Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru yürüyor. Yolda tanıdığı arkadaşlarından birini görüyor. Diyor ki ne yaptınız diyor. Vallahi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle şeyler söyledi. Öyle şeyler söyledi ki iyice iştiyakını açıyor Ukbe İbni Amir'in. Ne söyledi? Hele birini söyle diyor. Söylüyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim güzelce abdest alırsa günahından temizlenerek annesinden yeni doğmuş gibi olur. Bir abdest müjdesi var burada. Abdestin daha doğrusu insana kazandırdığı bir şey var. Dolayısıyla bu müjdeyi duyunca daha da iştiyak artıyor. O anda o iştiyakla Mescid-i Nebevi'ye doğru yürürken Hazreti Ömer onu görüyor. Bakıyor ki farklı bir hal var Ukbe'de. Diyor hayırdır nedir? Anlatıyor başından gelenleri. Hazreti Ömer iyice iştiyakını açıyor. Diyor ki o ne? Ben sana daha ötesini söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bugün dedi ki kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse Allah ona cennetin kapılarını açar. Cennetin 8 tane kapısı vardır. Şirk üzere eğer ölmemişse Allah der ki gir, hangi kapıdan istersen o kapıdan gir. İştiyakı daha da artıyor, kendini zor Mescid-i Nebevi'ye atıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gören bir yerde oturuyor. Efendimiz geliyor, bir anda bakıyor ki Ukbe İbni Amir karşısında. Ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Yüzünü çeviriyor. Hiçbir şey söylemiyor. Anlamıştır Ukbe İbni Amir. Ya Resulallah niye yüzünü çevirdin diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir şey söylemeyince bir daha soruyor. Efendimiz diyor ki sence bir kişinin istifadesi mi daha kıymetli yoksa 12 kişinin istifadesi mi? Sen geldin, develeri sahipsiz bıraktın, arkadaşlarının zihnini meşgul ettin. Ona sahip çıkmadığın için arkadaşlarının istifadesine engel oldun. Ve böylelikle sen aslında büyük bir hayırdan mahrum oldun. Hemen özür diliyor. Ya Resulallah çok büyük bir hata etmişim diyor. Koşa koşa bir daha gidip develerinin başında o develere sahip çıkıyor. Nasıl bir mesaj aldınız bilmiyorum ama inanın o kadar önemli bir mesaj var ki burada. Bazen ilahi kelimetullah o develere sahip çıkmaktır. Sen eğer o develere sahip çıkmazsan başkaları gelip o mevzilerde duramayacak. O okçular tepesinde duramayacak. İlahi kelimetullahın sancağını ötelere taşıyamayacak. İşte sen bazen bu manada sana verilen iş bölümünün hakkını yerine getirirsen sen de o davanın bir parçası olarak bambaşka noktalara doğru gideceksin. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam burada o mesajı veriyor. Asıl benim size söyleyeceğim şu. Ukbe İbni Amir Afrika'nın fatihidir.
ulaşabileceği yerlere kadar ulaşmış. Mısır'ı fethetmiş. Mısır'ın ilk Müslüman valisi de odur. Ukbe İbni Amir demenin şu topraklarda da önemli bir değeri var. Hicri 52'deki İstanbul kuşatması sırasında buraya da gelmiştir. İstanbul'da da onun ayak izleri vardır. Onun için bizim ona ayrıca bir vefa borcumuz var. O büyük insan Afrika'daki fetihleri tamamladıktan sonra artık ulaşılabilecek bir yer yok o günün şartlarında. Atını şöyle bir Atlas Okyanusu'na doğru sürüyor, çekiyor kılıcını ve tarihe giren o sözü söylüyor. Allah'ım diyor, eğer şu karşıma uçsuz bucaksız şu denizi çıkarmasaydın, senin yüce olan o adını gidebileceğim en son noktalara kadar götürürdüm. Büyük bir niyet bu. Büyük bir niyet. Aslında bir gayeyi hayal. Müminin niyeti ise amelinden daha hayırlı. Allah sanki o büyük insana, o büyük mücahide, o büyük fatihe o söylediğini yerine getirmiş gibi inşallah ecir vermiştir. Eğer ilahi kelimetullah'a bu manada aşık olmasaydı, sevdası bu sevda olmasaydı, davası bu dava olmasaydı, o atın üzerinde o söz söylenmezdi. O söz öyle kolay bir söz değil. Siz Ukbe İbni Amir üzerinden alın alacağınızı. Gelin ki Ukbe İbni Nafi'ye, bazı kaynaklara baktığınız zaman bu biraz önce size naklettiğim sözün sahibi olarak Ukbe İbni Nafi de gösterilir. Mümkündür, belki o da söylemiştir. O almıştır Ukbe İbni Amir'den Afrika'nın kalan yerlerini, fethi o tamamlamıştır. Dolayısıyla biz bugün Ukbe İbni Nafi'yi de Afrika'nın fatihi olarak tanımlar ve öyle biliriz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mektebine biraz geç girmiş birisidir. Hicri 62'de o vefat ediyor. Uzunca bir ömür yaşadığı için çokça seferlere katılıyor ve birçok cihat hareketinde bulunuyor. En son onun katıldığı seferler de Afrika'nın geri kalan kısımlarının seferleridir. Tunus'a kadar ulaşmış İslam askerleri. Bir yere gelmişler. Karşılarında derler ya balta girmemiş ormanlar. Balta girmemiş ormanlar gibi bir yer çıkmış. İslam askerleri oradan geçmeleri gerekiyor ama geçemiyorlar. Askerlerden birkaçı Ukbe İbni Nafi'nin önüne geliyor ve rapor veriyor. Diyorlar ki ey komutanımız, öyle bir orman ki inanılmaz derecede yırtıcı hayvan var. Akrep var, yılan var, aslan var, ne arasan var. Ve biz biraz yaklaştığımız zaman bize saldırıyorlar. Dolayısıyla askerlerimizin bu ormandan geçmesi mümkün değil. Ukbe İbni Nafi hiçbir şey söylemiyor. Bir müddet sonra o ormanın önüne geliyor. Yüksekçe bir yere çıkıyor ve o ormana hitaben şöyle bir konuşma yapıyor. Ey Allah'ın yarattığı hayvanlar! Bizler Resulullah'ın ashabıyız. Allah'ın yüce olan kelimesini ötelere taşımak için buradan geçmek zorundayız. Eğer sizler Allah'ın kullarıysanız açın yolu da biz geçelim. Diyor ki askerler, Ukbe İbni Nafi'nin bu konuşması bittiği anda biz o hayvanların ormanı boşalttığını gördük. Kimileri yumurtalarını, kimileri yavrularını alarak yılanı, akrebi, aslanı neyse o ormanı boşalttılar. Orman boşaltıldıktan sonra İslam askerleri geçti oradan ve o meşhur Tunus'un meşhur şehri olan Kayrevan'a böylece ulaştılar. Orayı İslam şehri kıldılar. Allah'ın kelimesini yüceltme adına eğer bir adım atılırsa ve bu işte de başka bir şey yoksa, Allah'ın rızası dışında başka bir şey yoksa, Allah'ın rahmeti, bereketi, yardımı, kerameti böyle ulaşacaktır işte. Bazılarına hayal gelebilir böyle şeyler. Bu da olur mu diyebilirler. Ama sadece bu değil ki, neler neler okuyoruz biz tarihte, neler neler. Eğer Allah'ın dünyasıysa, Allah'ın hükümranlığıysa, Allah'ın otoritesiyse, Allah dedikten sonra, istedikten sonra hangi şey onun karşısında durabilir ki ormanlardaki olanlar da dursun?
Dolayısıyla Ukbe İbni Nafi'nin orada ortaya koyduğu bu kamet ilahi

İran Kisrası'na da yine onunla bir mektup göndermiştir. Hazreti Ömer döneminde bir örnek aktaracağım. Hazreti Ömer bunları yaklaşık 100 kişilik bir küçük birlikle Bizans üzerine bir yere gönderiyor. Keşif birliği, birlik giderken oradan da geçiyormuş demek ki Bizans kralı, bunları tutukluyor. Bütün Müslüman askerleri esir alıyor ve onlara baskılar, işkenceler başlıyor. Komutan Abdullah İbni Hüzafe olduğu için Hristiyanlığa geçmesi için bir sürü işkenceye tabi tutuluyor ama hiçbirinden taviz vermiyor. Bakıyor ki komutan kral bu Müslümanları hiçbir şekilde Hristiyanlığa ikna edemeyecek. Bu sefer diyor ki eğer diyor dinini terk eder, bizim dinimize girersen seni kendime damat alırım, kızımı kendine sana veririm ve seni mülkümde ortak kılarım. Neden bunu söylüyor? Çünkü Müslümanların davet çalışmaları o gün Rum topraklarında etki gösterince o etkiyi kırma adına o zaman Bizans kralı, Rum kralı böyle bir adım atmak istiyor. Ama bu sözün karşısında Abdullah İbni Hüzafe'nin dediği söz şu oluyor. Değil bütün Bizans topraklarını, bana Arap'ın, Acem'in bütün topraklarını versen ben yine de dinimden dönmem. Bu sefer diyor ki kral seni öldürürüm diyor. Tamam diyor, buna gücün yetebilir. Ama imanı yüreğimden sökmene asla gücün yetmez. Bir yere getiriyorlar Abdullah İbni Hüzafe'yi, bağlıyorlar. Askerlerine emirler verilmiş. Oklar yağdırılıyor. Öldürmek için değil, korkutmak ve yaralamak için. Ne kadar bu manada yine şeyler yapıyorlarsa Abdullah İbni Hüzafe geri adım atmıyor. Sonra aynen ashabı Uhdud gibi kızgın suların olduğu büyük büyük kazanlar getiriliyor. Ve o Müslüman askerlerden bir tanesi alınıyor, o kızgın suyun içerisine atılıyor. O suyun içerisine atılır atılmaz kaynar suyun içerisinde paramparça oluyor o Müslüman. Abdullah İbni Hüzafe de o kazanın başına doğru getiriliyor. O anda Abdullah İbni Hüzafe ağlamaya başlıyor. Kral diyor ki herhalde geri gelecek, herhalde korktu. Ne oldu diyor, kabul edecek misin söylediklerimi? Asla diyor, asla. Peki niye ağlıyorsun? Diyor ki Abdullah İbni Hüzafe, ben biliyordum bana şehadet gelecek. Ama bu kadar yakın olacağını hiç bilmiyordum. Diyordum ki Allah yolunda ben çok çok cephelere gideyim. Onlarca seferde Allah'ın kelimesini yüceltme adına kılıç kullanayım. Ondan sonra Allah bana şehadet şerbetini ulaştırsın. Şu anda da şehadete yürürken yüreğimde öyle bir tat var ki ben diyorum ki Rabbime, Allah'ım ne olurdu bana 100 tane can verseydin ve ben de onları arka arkaya senin yolunda harcasaydım. Meğer senin yolunda şehadete yürümek ne kadar güzel bir şeymiş. Bana bir tek değil yüzlerce hayat verseydin. Sarsılıyor kral, sarsılıyor. Böyle bir imanı görünce sarsılıyor. Bunları duymuş askerleri, geri de adım atamayacak. Böyle güzel bir insanı öldürmek de içinden gelmiyor. Allah yaşatacak ya. Tamam diyor, seni serbest bırakacağım. Bir tek şartım var. İhtiram ve saygı işareti olsun diye benim başımı öp, seni serbest bırakayım. Abdullah İbni Hüzafe, ben bir kafirin başını nasıl öpebilirim diyor. Kendini sorguluyor. O anda Allah ona bir şey ilham ediyor. Ve o anda krala şunu söylüyor. Sadece beni değil, geriye kalan bütün askerleri de serbest bırakırsan senin başını öperim. Söz diyor, eğer öpersen başımı seni ve bütün Müslüman askerleri, sayının o zaman 80 olduğu söylenir, 80 tane Müslüman askeri serbest bırakacağım. Gözyaşları içerisinde ben nasıl bir kafirin başını öperim diyerek zoraki o kafirin başını öpüyor. Bir saygı işareti. Müslüman askerleri serbest bırakıyorlar, geri dönüp geliyorlar Medine'ye. Onlar Medine'ye varmadan Medine'de Halife Ömer'e mesele varmıştır. Hazreti Ömer'in karşısına geçiyor Abdullah İbni Hüzafe. Başından geçenleri gözyaşları içerisinde anlatıyor. Ey emir el müminin, ben böyle bir şey yaptım diyor. Ve bunu söylerken Müslüman'ın heybetine,

Müslümanın izzetine, vakarına leke sürdüğü konusunda bir endişe taşıyarak anlatıyor. Kalkıyor Hazreti Ömer, onun başına bir öpücük konduruyor. Sonra diyor ki bütün Medine ahalisine, hepiniz sıraya gireceksiniz ve tek tek Abdullah İbni Hüzafe'nin başına bir öpücük konduracaksınız. Çünkü o bu işi kendi nefsi için değil, Müslümanları kurtarmak için yaptı. Dolayısıyla onun o zelil olan ve ayaklar altına düşen o izzetini siz onun başına konduracağınız öpücüklerle geri getireceksiniz. Önce Hazreti Ömer, arkasından bütün Medine ahalisi Abdullah İbni Hüzafe'nin başına bir öpücük konduruyor. İlahi kelimetullah mı? Bazen yeri ve zamanı gelince bu da var. Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar acıtırsa acıtsın, eğer mesele Müslümanların maslahatıysa, hayrıysa, bu manada bazı adımların atılacağına ait de bir işarettir. Bu çok mühim bir işarettir. Hazreti Ömer'in ortaya koyduğu o işaret, o sözler bu meselenin anlaşılması adına bize çok şey söyler. Rabbim hepimizi anlayanlardan, kavrayanlardan, bu güzellikleri gerçek manada hayatlarına taşıyanlardan eylesin. Aziz kardeşlerim, size son bir rivayet aktarayım. Sözlerimi öylece yavaş yavaş nihayete erdireyim. Ramazan'a gideceğiz. Şaban-ı Muazzama'nın şu güzel günleri, muhasebe ve arınma günleri. Bir muhasebeye konu olsun diye bu rivayeti size emanet edeceğim. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Diyor ki bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bir ikindi namazını kıldırdı. Sonra hutbeye çıktı minberine. Ve bize kıyamet vaktine kadar olacak birçok şeyi haber verdi. Uzunca bir rivayettir. Kaynağını vereceğim, oradan bakarsınız. Ben bir miktarını söyleyeceğim sadece. İçimizden bazıları belleyen belledi, unutan unuttu. Ama söyledikleri arasında bazı şeyler vardı ki ben unutmadım dedi. Tabii onu duyanlar Ebu Said el-Hudri'den bunların ne olduğunu merak ettiler. O da anlatmaya başladı. Dedi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki, dünya caziptir, tatlıdır. Allah sizi buraya halife olarak göndermiştir. O sizin nasıl amel edeceğinize bakmaktadır. Aman uyanık olun, dünyadan kaçının. Kadından kaçının. Aman uyanık olun, insanlardan korkarak hakikati gizlemeyin. Korkarak hakikatin üstünü örtmeyin. Çok mühim şeyler söylüyor aleyhissalatü vesselam. Cevamül kelim az söyler ama çok şey söyler. Burada kadın uyarısını kadınlar erkek diye anlamalı. Çünkü karşı cinse karşı bir imtihan burada söz konusu. Ama özellikle erkeğin kadınla imtihanı çok daha ağır bir imtihan olduğu için dikkate bu çekilir ve bu söylenir. Ama kim dinlerse dinlesin burada alacağı mesajlar vardır. Ravi diyor ki bu sözleri bitirdikten sonra Ebu Said el-Hudri ağlamaya başladı. Ve dedi ki vallahi biz çok şeyler gördük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Bakın son cümle neydi? İnsanlardan korkarak hakikati gizlemeyin. Çok zor günler gördük diyor. O bazı günlere işarette bulunuyor. Emevileri yaşamış, o sıkıntıları yaşamış. Onlara bazı göndermelerde bulunuyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra dedi ki, haberiniz olsun, kıyamet günü her bir vefasız için vefasızlığı nispetinde bir bayrak dikilecektir. Her bir vefasız için vefasızlığı nispetinde bir bayrak dikilecektir. Devlet reisinin, Müslümanların başındaki idarecinin vefasızlığından daha büyük bir vefasızlık da olmayacaktır. Onun bayrağı da hemen yanı başına dikilecektir. Ne söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Müslümanların idaresini üstlenen insanların imtihanlarının çok ama çok ağır olduğunu söylüyor. Onun için sahabe çok korkardı idare adına bir görevi üstlenmekte. Burada birçoklarını anlattık, hatırlayın. Efendimiz yine ona işarette bulunuyor. Vefasızlık adına ve bunu da o gün bir bayrak dikilerek onların bu manada vefasızlığı

işaret edileceğini söylüyor. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki haberiniz olsun, insanoğlu çok çeşitli tabakalar halinde farklı farklı yaratılmıştır. Onlardan kimi vardır? Mümin olarak doğar, mümin olarak yaşar ama kafir olarak ölür. Dikkat buyurun. Kimisi vardır, kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar ama mümin olarak ölür. Kimisi de vardır, kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar, yine kafir olarak ölür. Üç sınıftan bahsetti. Aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her doğan İslam fıtratı üzerine doğar diyor. Peki burada bir çelişki mi var? Hayır. Buradaki kafir olarak doğar çevre olarakla alakalıdır. Yani kafir bir çevrede doğar. Kafir olarak da büyür, sonra mümin olabilir. Ama Müslüman bir çevrede doğar ve Müslüman bir anne ve babadan doğar. Müslüman olarak büyür ama Allah korusun kafir olarak ölebilir. Diğer üçüncüsü kafir olarak doğdu, kafir olarak büyür, kafir olarak da ölebilir. Nedir bu biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim? Bu bir akıbet endişesidir. Sahabenin ödünü koparan bir şeydir bu. Ne olursa olsun her zaman için bütün bizim hesabımız, kitabımız mümin olarak başlattığımız bu yolu mümin olarak bitirmek olsun. Allah bizi müminler olarak inşallah huzuruna almış olsun. Bu hadisin devamını ne olur okuyun. Çok uzunca bir hadistir. Tirmizi'nin Fiten babının 26 numaralı hadisi. Aziz kardeşlerim, 8 aylık bir sürecin sonuna geldik. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bugünü de gösterdi bizlere elhamdülillah. Eğer Allah izin verirse, nefes verirse 1 Ekim 2016'da bu muhteşem ahlak derslerimizin 92.sinde burada olacağız. 8 tane dersimiz kalacak. Bu ders 100 ders olarak planlanmıştı. 100 ders olunca bu sayfayı kapatacağız. Ahirete imanın çok önemli bir bahsi olan öteki hayat diye bir bahis açacağız. Ve öteki hayat diye bir ders silsilesi başlatıp onu da o dönem bitirmiş olacağız. Şimdi 1 Ekim deyince önümüzde koca bir zaman var. 4 ay. 4 ay ne yapacağız? Yatmayacağız. Elbette ki bir şeyler yapacağız, bir şeyler yapmamız lazım. Allah izin verirse önümüzdeki sene bizim için akaid yılı. Akaid çok önemli bir şey. Sağlam bir akide meselesi, iman meselesi çok mühim bir şey ve işin temelinde olan bir şey. Gelecek seneye hazırlık olsun diye yaz döneminde okuyabileceğiniz size iki tane kitap tavsiye ediyorum. Onlardan bir tanesi Sayın Kılavuz Hoca'nın Ana Hatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş. Bir de merhum Said Havva'nın Allah'a İnanma kitabı. İnşallah bu iki kitabı güzel bir biçimde okuyacaksınız. Yazı da bereketli bir biçimde geçireceksiniz. Yaz mevsimi geldiği zaman şeytan ellerini şöyle ovuşturur. Mümini tembelliğe ve Allah korusun günaha sevk etmek için. Onun için yaz geldi diye tatil yok, tebdil var bizde. Tecdit var inşallah bizde. Yazın yenilenme adına bize bir fırsat. İnşallah her türlü yenilenmeyi o yaz mevsiminde yapmış olacağız. Her zaman yaptığımız gibi o geleneğimizi bozmayacağız. Ramazan ayında Allah izin verirse 17. gecesi Bedir gecesidir. 27. gecesi Kadir gecesidir. Biz her zaman bu iki geceye de hatimler okuyarak varıyoruz. Yine inşallah şimdiden başlayın okumaya. 17. geceye varıncaya kadar, Bedir gecesine kadar bir hatimi tamamlayın. Ve o hatimleri o gece inşallah hepimiz, başta Suriye'deki kardeşlerimiz olmak üzere İslam coğrafyalarında şu anda sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimize bağışlayalım. Kadir gecesine kadar da hatimlerinizi okuyun. Yani iki hatim okuyacağız her birimiz. İkinci hatimlerimizi de Kadir gecesine kadar okuyacağız. İnşallah Kadir gecesinde de hatimlerimizi bu memleketin selameti ve evlatlarımızın selameti için Rabbimize bağışlayacağız. İnşallah o okunan Kur'an-ı Kerim'in her bir harfini Allah sizlere sevap yazacak. Ne niyetle de okuduysanız karşılığını kat kat alacaksınız.
Akaid yılı olduğu için aziz kardeşlerim, ileride arkadaşlar.

arkadaşlar açıklayacaklar. Ben şimdi fazla sizi yormayayım ama birçok etkinlik, program yine yapılacak. Özellikle Suffa meclisleri için burada bir şey söylemek istiyorum. 1438 Hicri yılı akaid yılı olduğu için Suffa meclislerinin de konusu akaid. Yine 32 dersten oluşan bir müfredat verilecek sizlere ve bu halka dersleri biraz daha farklı bir biçimde, bir bereketli bir biçimde yeniden başlayacak. Şimdi hem burada olan kardeşlerim, yukarıda olan hanım kardeşlerim, hem bizi şu anda internetten dinleyen kardeşlerimiz, eğer bir Suffa'nın içerisindeyseler zaten bir şey yok, gelecek sene devam edecekler. Ama değillerse bir Suffa meclisinin ya içerisine dahil olacaklar ya da bulundukları yerde bir Suffa oluşturacaklar. Oluşturacaklar ki bu oluşan güzellikten nasipler olsunlar. Çünkü bu meclisler dünyadan cennete uzanan köprülerdir. İlim meclislerini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle tarif ettiği için biz de bu ilim meclislerden nasipler olacağız. Şimdi haberiniz vardır ama bir kez daha o müjdeyi vermek istiyorum. Hem bir duaya hem de bir sorumluluğa vesile olsun diye. Biz öteden beri başladık. 5-6 aydır kardeşlerimiz epey uğraştılar. Allah nasip ederse Ekim ayının başında 3 tane dergi çıkaracak Siyer Vakfı. Hakemli Siyer Araştırmaları Dergisi, Siyer Dergisi, bir de çocuklarımıza yönelik Siyer Çocuk Dergisi. Hazırlıklar şu anda hızlı bir biçimde gidiyor. O kardeşlerinize hem fiili hem kavli dualar yapın ki o ağır yükün altında ezilmesinler. Allah nasip ederse 1 Ekim'de derslerimiz başlayacak. Derslerimizden bir gün önce 30 Eylül'de Cuma akşamı Ali Emiri Kültür Merkezi'nde bu 3 dergi çıkmış olacak ve bununla ilgili bir tanıtım toplantısı yapılacak. İnşallah o zaman da siz bu manada bu yayınla buluşacaksınız. Ama bu dergilerin şöyle de bir hedefi var, ona da dua edin. İnternet ortamında dijital olarak 4 dilde yayınlanacak. Arapça, İngilizce, Türkçe ve Kürtçe olarak yayınlanacak. Dolayısıyla bir anda aslında 4 dergi çıkmış oluyor. Dolayısıyla çok ağır bir yüktür. Bu yükün altından kardeşlerimiz kalksın diye sizler inşallah dua edin. Ben sizden abone olun, abone bulun, para verin demem. 22 senedir bu kürsüde konuşuyorum. Para istemedim, istemem de. Aklımı peynir ekmekle mi yemişim sizden para isteyeyim? Allah'tan isterim. Ama şunu derim. Gerek Suffa meclisleri için, gerek şu güzel çalışma için fedakarlık yapın, cefakarlık yapın, bu hayır işinde siz de yer alın. Neresinden tutarsanız Allah her birimizi farklı kabiliyetlerde, farklı özelliklerde yaratmıştır. Bu manada böyle bir hayırdan mahrum kalmayın. Yukarıda hem hanımlara hem erkeklere kardeşlerimiz standlar açmışlar. Suffa meclisleri hakkında bilgi almak isteyenler müracaat etsinler. Dergiler için ben şöyle katkıda bulunurum, böyle katkıda bulunurum diyen kardeşlerimiz hem hanımlara hem beylere bu manada müracaat etsinler. Bilgileri alsınlar, ona göre de bu işte yürümüş olsunlar. Bir müjde daha vereyim size. Allah nasip ederse 1 Haziran'da buradaki birçok kardeşimizle beraber Kudüs yolcusuyuz. Yeryüzünün en güzel mescitlerinden biri olan Mescid-i Aksa'ya, belki işgal altında ama Mescid-i Aksa'mıza gidiyoruz. Hem ümmetimize hem Mescid-i Aksa'mıza dua etmek için. Ben sizden şöyle bir şey istiyorum. Diyorum ki deyin ki Allah'ım sen bu kardeşlerin yapacakları duaları kabul et. Siz böyle bir dua edin, biz artık Allah ne verdiyse o duayı yapacağız. İnşallah Cenab-ı Hak ağzımızdaki, dilimizdeki bağları çözsün. Gerçek manada dua edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bundan sonraki hayatımızı, adımlarımızı yolunda bereketlendirsin. Amin. Yolunda azmimizi, gayretimizi daha da arttırsın. Amin. Bizi ihlas adına kuşanan, ihsan şuuruyla yürüyen bahtiyarlarından eylesin. Amin. Riyaya karşı, her türlü şeye karşı bize teyakkuz versin. Amin. Bizi asla yolunda hizmet ederken işin içerisine başka şeyler karıştıranlardan etmesin. Amin. Onun o yüce olan adını, o büyük olan adını, o ada yakışır bir biçimde hizmet edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbim gençlerimize, bizim kızlarımıza, erkeklerimize bu manada daha büyük bir sevda versin. Amin. Onları da ilahi

0: kelimetullah sevdasıyla, o davanın aşkıyla bezesin. Son nefesimize kadar bizi yolda kılsın. Yolda bizi yürütsün, yola yakışanlardan etsin, yolda bizi kaldırsın ve en sonda da yolda bizlerin canını alsın inşallah. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed ve arkadaşları gittikçe güçleniyorlar. Buna dur demezsek yakında hepimizi hakimiyetleri altına alacaklar. Savaştan yeni çıktılar. Saldırırsak başarılı oluruz.
2: Saldırmak mı? Kureyş 3000 kişilik bir orduyla geldi ve işlerini bitiremedi.
3: Asım! Arkana bak!
4: Hubeyb, Abdullah, Zeyd, Merset dikkat edin!
5: Etrafımızı sarıyorlar.
6: Dikkatli olun.
4: Tepeye çekilin. Bu işin sonu şehadettir. Ya şimdi savaşarak şehit olacağız ya da Mekke'de. Peygamberimiz beni size kumandan tayin etti. Ben direnmekten yanayım.
7: Evet, haklısın, evet.
8: Şerefimizle ölmeyi, esir edilmeyi yeğleriz.
7: Allah bizi bu pusuya düşürenlerden intikamını alacaktır.
9: Gün Bedir'in aslanlarına ve Uhud'un yiğitlerine kavuşma günüdür. Hakkınızı helal edin.
10: Helal olsun.
11: Helal olsun.
10: Helal olsun.
11: Helal olsun.
4: Vallahi ben kafirlere teslim olmayacağım. Allah, sen buna şahit ol. Peygamberini durumumuzdan haberdar et.
3: Tamam. Teslim oluyoruz.
12: Ha şöyle. Ağlayın onları.
7: Dur bakalım. Verdiğin söze ne oldu?
12: Bağlayın dedim.
13: Yürüyün hadi. Hadi tutalım, bağlayalım şunları.
7: Daha işin başında verdiğin sözden dönüyor. Ahdine vefa göstermiyorsun.
0: 70. Bölüm.
14: Lihyan oğulları esirlerini Mekke'ye götürürken Medine'de başka bir hadise yaşanıyordu. Civar kabilelerden İslam'la tanışmak isteyenler Medine'ye gelip Allah'ın Resulü ile görüşüyorlardı. Amir oğullarının lideri Ebu Bera da aynı maksatla peygamberimizi ziyarete gelmiş, gelirken de yanında hediye olarak iki atla iki deve getirmişti.
15: Ya Resulallah! Amir oğullarının lideri Ebul Bera gelmiş. Sizinle görüşmek istiyor.
14: Peygamberimizin içeri davet etmesiyle giren Ebul Bera, onunla bir müddet sohbetten sonra şöyle dedi.
16: Dışarıdaki atları ve develeri size hediye olarak getirdim. Hepsi iyi eğitimli, güzel hayvanlardır. Aramızdaki muhabbetin bir göstergesi olarak kabul edin lütfen.
14: Peygamberimiz, ben müşriklerin hediyesini kabul etmem. Eğer hediyeni kabul etmemi istiyorsan Müslüman ol, dedi. Ebul Bera şaşırmıştı. Hediyelerini kabule mani olan bu din nasıl

0: bir şeydi. O sordu, Peygamberimiz cevapladı. Ebu'l-Bera'ya uzun uzun İslamiyet'i anlattı.
1: Anlattıklarınız güzel ve makul şeyler. Tek bir ilah olduğunu ve ölümden sonra bir yaşamın olduğunu söylüyorsunuz. Ben bunu kabul etmeye hazırım. Ama bana tabi olan insanlar var. Kavmimi ikna etmeye gücüm yetmez. Eğer sizden bir grup kavmime gelip bunları anlatırsa etkili olacağını umuyorum.
0: Peygamberimiz bahsi geçen kabilenin İslam'a aşırı muhalif olduğunu biliyor, onların şerrinden emin olamıyordu. Fakat Ebu'l-Bera ısrar ediyordu.
1: Hem Necid halkı size tabi olursa gücünüz kuvvetiniz artar.
0: Peygamberimiz Necidlilerin göndereceği kişilere bir zarar vermesinden korktuğunu açıkça ifade etti.
1: Bundan korkmayınız. Ben onları himayeme alırım. Benim himayeme girdikten sonra kimse onlara bir şey yapamaz.
0: Bir kişinin bir grubu himayesine alması, hele de bu kişi bir kabile lideri ise, o insanların can güvenliğinin sağlanması demekti. Şimdi Ebu'l-Bera kendi himayesi altında olanlara hiçbir şey olmayacağına dair yeminler ediyordu.
1: Ben sizin arkadaşlarınız yola çıkmadan evvel kavmimin yanına döner yol güvenliklerini sağlarım. Necidlilere Muhammed'in arkadaşlarını himayeme aldım diye duyurur, onlara kimsenin dokunmamasını sağlarım.
0: Peygamberimiz Ebu'l-Bera'nın sözüne güvenerek ashabından 70 kişiye Necid halkını İslam'a davet etmek üzere hazırlanmalarını söyledi. Ebu'l-Bera dediğini yaptı. Kavminin yanına gittiğinde ilk işi onları bir araya toplamak oldu.
1: Ey kavmim, beni dinleyin. Bazılarınızın haberi olduğu gibi dün Muhammed'le görüştüm. Bazı arkadaşlarını buraya göndermesini istedim. O da beni kırmadı. Birkaç gün içinde Medine'den çıkan bir grup topraklarımızda olacak.
2: Ne biçim bir haber bu? Kim istedi ki?
0: Bu haber Necidlilerin hoşuna gitmemişti. Rahatsızlığını ilk ifade eden Ebu'l-Bera'nın yeğeni Amir bin Tufeyl oldu. Amir, Ebu'l-Bera'dan sonra kabilenin lideri olacaktı. Kavminin üstündeki etkisini biliyordu. Kendi taraftarı olan alttan alta onun lider olmasını isteyen adamları harekete geçirmek için bu iyi bir fırsattı.
3: Muhammed atalarımızın dinini hafife alıyor. Kendi kabilesi bile onunla savaş halinde. Buna nasıl müsaade edersin amca? Hem Kureyş gibi güçlü bir kabileyle ittifak halindeyken bunu niye bozalım? 4 ay önce burada birbirlerini boğazladılar. Muhammed'in tarafına mı geçeceğiz?
4: Amir, bu kabilenin lideri amcandır. Ona saygısızlık etme.
1: Amir, ağır ol. Taraf değiştirdiğimiz yok. Sadece bir heyet geleceğini söyledim. Bu heyete dokunmayacaksınız. Son sözüm budur. Beni iyi dinleyin. Muhammed'in arkadaşları benim himayemdedir. Onlara dokunan karşısında Ebu'l-Bera'yı bulur.
4: Son söz liderimize aittir.
2: Ebu'l-Bera'nın himaye taahhüdü bozulmayacak. Onun sözüne aykırı davranışlarda bulunulmayacaktır.
4: Duydunuz mu?
5: İtirazı olan var mı?
0: Ebu'l-Bera'nın yeğeni Amir öfkesini gizlemek için zorlanıyordu. Yakın arkadaşlarından biri onu sakinleştirerek evine götürdü.
2: Hay lanet olsun! Şu yaşlı herif gebermedi gitti.
6: Bu kabilenin senin gibi bir lidere ihtiyacı var.
2: Yıllardır bekliyorum.
6: Bunu kendimiz için bir fırsata çevirebiliriz.
2: Nasıl?
6: Muhammed'in adamları geldiğinde Ebu'l-Bera buralarda olmazsa kiminle görüşecekler? Seninle değil mi?
2: Evet.
6: O zaman kimin dedikleri olacak?
2: Benim.
6: İşte bunu diyorum. Amcana isyan ederek tepkileri üzerine çekmene gerek yok. İyi bir plan yaparsak zaten işler istediğimiz gibi yürüyecek.
2: Aklında ne var anlat bakalım.
6: Önce gözcüler ayarlayacağız. Onlar gelen ekibin kaç kişi olduğu konusunda bize bilgi verecekler. Buna göre adam toplayacağız.
2: Necid'den bana destek olacak çok adam çıkmayacaktır. Amcamın sözünden çıkmazlar. Süleymoğullarıyla Lihyanoğullarına haber gönderip adam isteyebilirim ama.
6: Onlar da Ebu'l-Bera yerine seni lider olarak görmek isterler. Bundan emin ol. senin çağrına cevap vereceklerdir.

0: Gelenlerin bizden önce Ebu'l-Bera'yı görmemesi için elinden geleni yap.
1: Tamam, o işi ben halledeceğim. Sen merak etme.
0: Bu karar sevgili amcamın aldığı son karar olacak.
2: İrşat ekibinin çoğunluğunu Suffe ashabı oluşturuyordu. Onlar gecelerini ibadetle, Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve öğretmekle geçirirler, gündüzleri de mescide su taşırlar, odun toplayıp satarak geçimlerini temin etmeye çalışırlardı. Peygamberimizin emri üzerine yol hazırlıklarını tamamlamışlardı. Ertesi gün yola çıkacaklardı. Haram bin Milhan da ablası Ümmü Süleym'i ziyarete gelmişti.
3: Dayıcığım, hoş geldin.
4: Anne, anne, bak kim geldi.
5: Oh, hoş geldin Aram. Buyur, geç içeri. Ben de ellerimi yıkayayım, geliyorum.
6: Enes, gel bakalım aslanım. Ne yapıyorsun, nasılsın?
3: İyiyim dayıcığım, sen nasılsın?
6: Elhamdülillah, iyiyim ben de. Özlemişim seni. Ne zamandır güreşmiyoruz, bir daha denesek mi? Büyümüşsün ha, beni yeneceksin galiba bu sefer.
3: Tabii ya, yeneceğim. Artık 12 yaşındayım.
6: Gel bakalım deneyelim. Dur. Tamam. Büyümüşsün. İspat ettin. Hadi in üzerinden.
3: Ya demiştim sana.
5: Yine mi güreş?
6: Abla oğlum beni yendi bu sefer.
5: Büyüdü artık Enes'im. Hazırlıklarını tamamladın mı?
6: Evet abla, yarın yola çıkıyoruz inşallah.
5: İnşallah selametle gider gelirsiniz.
6: Niye öyle dertlendin?
5: Ne bileyim, içimde bir sıkıntı var.
6: Allah'ın dinini anlatmaya gidiyoruz ablacığım. Niye bunalıyorsun?
5: Yüreğim daraldı da. Tabii ki Allah yolunda sefere çıkıyorsunuz. Peygamberimiz ilim öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatır durur. Siz de bu ümmetin rehberleri olacaksınız. Ne büyük bir şeref.
3: Dayı, ben sana çok özeniyorum biliyor musun?
6: Neden oğlum?
3: Resulullah sizi çok seviyor. Hep onun yanındasınız.
6: Sen değil misin sanki? Seni de oğlu gibi sever.
3: Evet ama ben daha küçük olduğum için ne onunla birlikte savaşlara katılabiliyorum ne de senin gibi İslam'ı anlatmaya gidebiliyorum.
6: Gel buraya. Evet küçüksün ama Allah'ın izniyle çok yaşayacaksın. Çünkü Allah Resulü'nün sana uzun, bereketli bir ömür vermesi için dua ettiğini bu kulaklarımla duydum. Birkaç sene içinde savaşlara da katılabileceksin. İslam'ı anlatmaya da bol bol fırsatın olacak, merak etme.
5: İnşallah. Aramızda en talihli kişi sensin Enes. Resulullah'ın ailesinden biri gibisin artık.
3: Evet öyleyim değil mi?
5: Öylesin tabii Enes'ciğim. Haram, bu gece burada kalsana. Yolunuz için hamur yoğurmuştum. Birkaç ekmek yapayım. Biraz da kavrulmuş un hazırlayayım.
6: Olur abla, ellerine sağlık.
5: Afiyet şifa olsun. Hadi siz yeğeninle sohbete devam edin. Ben de işlerimi bitireyim.
3: Dayı, bak sana neler anlatacağım.
6: Anlat bakalım, can kulağıyla dinliyorum.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0300

0: 112 384 43 75. Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Radyo Hedef.
2: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Hazreti Peygamber'in sahabilerinin selamlarına değişik karşılıklar vermesi. Bir kişi Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, selam senin üzerine olsun. Esselamu aleyke ya Resulallah," dedi. Hazreti Peygamber de ona, "Ve aleykesselamu ve rahmetullahi ve berekatü, senin de üzerine selam, Allah'ın rahmet ve bereketi olsun," buyurdular. Sonra ikinci bir kişi gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, selam ve Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun," diye selam verdi. Hazreti Peygamber onun selamına, "Senin de üzerine selam, Allah'ın rahmeti ve bereketi olsun," şeklinde karşılık verdiler. Nihayet bir üçüncü kişi daha geldi ve o da, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun," dedi. Hazreti Peygamber de buna, "Senin de üzerine olsun," diye karşılık verdiler. Bunun üzerine o kişi, "Ey Allah'ın Resulü, falan falan adam sana geldiklerinde onlara verdikleri selamın daha güzeliyle karşılık verdin. Bana niçin öyle yapmadın?" dedi. O zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, "Sen geride hiçbir şey bırakmadın ki. Allah Teala bir selamla selamlandığınız zaman ya ondan daha güzeliyle karşılık verin veya aynısıyla mukabele edin," buyurmaktadır. Bunun için de senin selamına aynıyla mukabele ettim. Hazreti Ayşe ile Cebrail'in selamlaşması. Hazreti Peygamber Ayşe validemize, "Ey Ayşe, Cebrail geldi sana selam veriyor," buyurdular. Hazreti Ayşe de, "Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri onun üzerine olsun," dedi ve buna bazı kelime ve tabirler eklemek istedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Ayşe, selam burada sona eriyor. Bundan sonrakiler selama dahil değildir," dediler. Cebrail aleyhisselam da Ayşe validemize, "Ey Ehli Beyt, Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun," diye karşılık verdi. Hazreti Peygamber'in Sa'd bin Übade'nin evine giderek içeri girmek için selam vermesi. Hazreti Peygamber Sa'd bin Übade'nin evine gitmişti. Kapıda izin istemek maksadıyla, "Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun," buyurdular. Sa'd ise içeride Hazreti Peygamber'in duyamayacağı bir şekilde, "Allah'ın selamı ve rahmeti senin üzerine olsun," diye karşılık verdi. Böylece Hazreti Peygamber selamını 3 defa tekrarladı. Sa'd 3'ünde de onun selamına kendisinin duyamayacağı şekilde mukabelede bulundu. Selamına karşılık alamayan Hazreti Peygamber dönüp giderken Sa'd arkasından yetişerek, "Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Verdiğin 3 selamı da duydum ve hepsine senin işitemeyeceğin şekilde karşılık verdim. Böyle yapmakla da selamını tekrarlatmak ve senin bize daha çok bereket dilemeni sağlamak istedim," dedi. Sonra Hazreti Peygamber'i evine götürdü ve kendisine zeytinyağlı bir yemek ikram etti.

Hazreti Peygamber yemekten sonra şöyle buyurdular: "Yemeğinizi Allah katında büyük mertebe sahibi kişiler yedi. Melekler size selam verdiler. Oruçlular da yanınızda iftar ettiler." Hazreti Osman'ın dalgınlıkla selamını almadığı Hazreti Ömer'den özür beyan ederek af dilemesi. Hazreti Ömer bir gün yanından geçtiği Hazreti Osman'a selam verdi. Ancak o karşılık vermedi. Hazreti Ömer de onu Halife Ebubekir Sıddık'a şikayet etti. Halife Ebubekir Hazreti Osman'a "Niçin kardeşinin selamına karşılık vermedin?" diye sordu. Hazreti Osman da "Allah'a yemin ederim ki onu duymadım. Çünkü o sırada kendimle konuşuyordum." dedi. Hazreti Ebubekir "Kendinle hangi konuda konuşuyordun?" deyince Hazreti Osman şunları söyledi: "Şeytan durmaksızın kalbime bazı kötü şeyler atıyordu. Öyle şeyler ki bütün dünya bana verilmiş olsa yine de onları söylemem. İşte o sırada da şeytan kalbime bazı ivalar vermişti. Ben de kendi kendime keşke Hazreti Peygamber'den şeytanın kalbimize getirdiği bu gibi şeylerden nasıl kurtulacağımızı sorsaydım" diyordum. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir de şunları söyledi: "Ben de senin gibi bu durumdan şikayetçiydim. Hazreti Peygamber'e gidip ey Allah'ın Resulü, şeytan kalplerimize bazı kötü şeyler atmaktadır. Bunlardan nasıl kurtulacağız?" diye sorduğumda şöyle buyurdular: "Bunlardan ölümü anında amcam Ebu Talib'e teklif ettiğim ve onun da kabul etmediği sözleri söylemekle kurtulabilirsiniz ki bu sözde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüdür." Hazreti Ömer bir gün Ebu Bekir Sıddık'ın yanına girerek "Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, bugün yanından geçerken Osman'a selam verdim fakat selamımı almadı. Bu sana garip gelmiyor mu?" dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık onun elinden tuttu ve birlikte Hazreti Osman'ın yanına gittiler. Hazreti Ebu Bekir ona "Ey Osman, kardeşin Ömer bana gelerek yanından geçerken sana selam verdiğini fakat senin kendisine karşılık vermediğini söyledi. Niçin böyle yaptın?" diye sordu. Hazreti Osman da "Ey Allah Resulü'nün halifesi, ben böyle bir şey yapmadım." dedi. Hazreti Ömer ise ona "Evet, Allah'a yemin ederim ki böyle yaptın. Çünkü siz Ümeyye oğulları gururlu kimselersiniz." dedi. O zaman Hazreti Osman şu şekilde mazeret beyan etti: "Allah'a yemin ederim ki yanımdan geçtiğini hissetmediğim gibi bana selam verdiğini de duymadım." Ebu Bekir Sıddık "Doğru söyle, onu duyamayacak şekilde dalgındın, öyle mi?" diye sordu. Hazreti Osman da "Evet ey halife, aynen dediğiniz gibi. O sırada dalgındım ve bu yüzden de hiçbir şeyin farkına varamadım." dedi. Hazreti Ebu Bekir'in "Peki seni bu kadar dalgınlaştıran şey neydi?" sorusuna da "Ben o sırada vefat etmeden önce Hazreti Peygamber'e bu ümmetin neyle kurtulacağını sormadığım için kendi kendimi suçlamaktaydım" cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir "Ben senin bu düşündüğünü Hazreti Peygamber'e sormuştum" dedi. O zaman Hazreti Osman Hazreti Peygamber'in ne söylediğini sordu. O da şunları söyledi: "Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın Resulü, bu ümmetin kurtuluşu neyle gerçekleşir?" dediğimde şöyle buyurdular: "Kim benim amcama teklif ettiğim ve onun da kabul etmediği kelimeyi söylerse bu onun için kurtuluştur. Bu kelime de Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun peygamberi olduğuna şahitlik etmektir." Hazreti Osman'ın dalgınlıkla selamını almadığı Sa'd bin Ebi Vakkas'tan özür dilemesi. Sa'd bin Ebi Vakkas şöyle anlatıyor: "Bir gün Hazreti Osman'ın yanından geçerken ona selam verdim. Bana dikkatle bakmasına rağmen selamıma karşılık vermedi. Bunun üzerine müminlerin emiri Hazreti Ömer'e giderek, "Ey müminlerin emiri, acaba İslam'da bazı değişiklikler mi meydana geldi?" dedim. "Niçin böyle söylüyorsun? Bir şey mi oldu?" diye sordu. "Hayır, bir şey olmadı. Ama bugün mescitte oturmakta olan Osman'ın yanından geçerken ona selam verdim. Bakışlarını bana çevirmesine rağmen selamımı almadı." dedim. Bu sözlerim üzerine haber göndererek Hazreti Osman'ı huzuruna getirtti ve ona "Niçin

Kardeşinin selamına cevap vermedin, dedi. O, ben böyle bir şey yapmadım diye cevap verdi. Bense, hayır, böyle yaptın, dedim. O da yapmadığına dair yemin etti. Buna karşılık ben de yaptığına dair yemin ettim. Sonra Hazreti Osman, hadiseyi hatırlayarak şunları söyledi. Evet, sen haklısın. Ben bu hususta tevbe ediyor ve Allah'tan bağışlanma diliyorum. Yanımdan geçtiğini fark ettim. Fakat o sırada derin bir düşünceye dalmış olduğum için selamını duymadım. Zamanında Hazreti Peygamber'den bir kelime işitmiştim. Allah'a yemin ederim ki o kelimeyi her hatırladıkça gözümün ve kalbimin önüne bir perde gelir. O zaman ben de ona şöyle dedim. O kelimenin ne olduğunu ben biliyorum ve sana söyleyeyim. Hazreti Peygamber bizlere ilk duayı haber veriyordu. O sırada bir göçebe Arap geldi ve Hazreti Peygamber'i meşgul etti. Bu yüzden o sözlerini tamamlayamadan kalktı. Ben de arkasından gittim. Kendisine yetişmezden önce evine girmesinden korktuğumdan ayaklarımı yere vurdum. O zaman Hazreti Peygamber dönüp, ''Ebu İshak sen misin?'' buyurdular. ''Evet ey Allah'ın Resulü benim.'' dedim. ''Ne istiyorsun?'' dediler. ''Bir şey istemiyorum. Ancak sen bizlere ilk duayı söylüyordun. O sırada göçebe Arap gelerek seni meşgul etti. Bu yüzden de sözlerini yarıda kesti. Bunu rica edecektim.'' dedim. Şöyle buyurdular. ''Evet o, Zinnun'un yani Hazreti Yunus'un balık karnındayken yapmış olduğu şu duadır.'' Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Gerçekten ben haksızlık edenlerden oldum. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Kim bununla Allah'a yalvarırsa, o onun duasını kabul edip ihtiyaçlarını giderir. Selman-ı Farisi'nin selamdan daha büyük hediye olur mu buyurması. Eş'as bin Kays'la Cerir bin Abdillah el-Beceli, Medayin taraflarında bir kalede bulunan Selman-ı Farisi'nin yanına gittiler. Huzuruna girdiklerinde selam vererek, ''Selman-ı Farisi sen misin?'' dediler. O, ''Evet'' dedi. Bunun üzerine bu iki kişi, ''Sen Hazreti Peygamber'in sahabisi misin?'' dediler. Selman'ın, ''Bunu henüz bilmiyorum'' demesi üzerine onlar, onun aradıkları kişi olup olmadığında şüpheye düşerek, ''Belki de bu kişi bizim aradığımız Selman değildir.'' dediler. O zaman Selman, ''Evet, sizin aradığınız Selman benim. Hazreti Peygamber'i gördüm ve onunla oturdum. Ancak onun gerçek sahabisi kendisiyle birlikte cennete giren kimsedir. Bense cennete girip giremeyeceğimi ve sonumun ne olacağını bilmediğim için onun sahabisi olup olmadığımı da bilmiyorum. Söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz?'' buyurdu. O ikisi, Şam'da bulunan bir kardeşinin yanından geliyoruz, dediler. Selman, kastettiğiniz kimdir, diye sordu. Ebu Derda'dır, karşılığını verdiler. Selman, peki sizinle birlikte bana göndermiş olduğu hediye nerededir, dedi. Onlarsa, bizimle birlikte herhangi bir hediye göndermedi, dediler. Ama Selman onlara, Allah'tan korkunuz ve emaneti yerine getiriniz. Çünkü onun bana gönderdiği her elçi mutlaka bir hediyeyle gelir buyurdu. Bu olanlardan bir şey anlamayan Eş'aslı Cerir, tekrar ediyoruz ki bizimle birlikte hiçbir hediye yollamamıştır. Hem senin niçin böyle yaptığını bilmiyoruz ama eğer istersen yanımızda çok malımız vardır. Onlardan dilediğin kadar al dediler. Selmansa ben sizin malınızı istemiyorum. ''Ben sizinle birlikte bana gönderilen hediyemi istiyorum.'' dedi. Bunun üzerine ikisi, ''Allah'a yemin ederek söylüyoruz ki Ebu Derda bizimle birlikte sana hiçbir şeyi göndermedi. Ancak bizi uğurlarken gideceğiniz yerde öyle birisi vardır ki Hazreti Peygamber onun sohbetini hiç kimseninkine değişmezdi. Onu gördüğünüzde kendisine benden selam söyleyiniz demişti.'' dediler. O zaman Selman-ı Farisi şöyle buyurdu. İşte benim sizden istediğim hediye buydu. Allah'ın bereketiyle birlikte gelen bir selamdan daha büyük hediye olur mu? Hazreti Peygamber'in sahabileriyle musafahalaşması. Ebu Zer'e,
sana Hazreti Peygamberle ilgili bir şey

buyurdular. Hazreti Peygamber'in baş eğerek selam vermeyi ve kucaklaşmayı yasaklayıp musafayı serbest bırakması. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, karşılaştığımızda birbirlerimize başlarımızı eğebilir miyiz?" diye sorduk. "Hayır," buyurdular. Bu kez, "Ey Allah'ın Resulü, birbirimize sarılıp kucaklaşalım mı?" dedik. Yine "Hayır," diye cevap verdiler. "Peki musafaha yapalım mı?" dediğimizde, "Evet," buyurdular. Bir kişi gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bizden birisi kardeşiyle ya da dostuyla karşılaştığında ona başını eğebilir mi?" diye sordu. Hazreti Peygamber buna "Hayır" cevabını verdi. "Onu kucaklayıp öpebilir mi?" sorusuna yine olumsuz cevap verdi. Adam, "Peki onunla musafaha yapabilir mi?" dedi. Hazreti Peygamber bu kez "Evet" buyurdular. Birbirini uzun bir zaman görmeyen ya da yolculuktan dönen sahabilerin birbirine sarılması. Hazreti Peygamber'in sahabileri karşılaştıklarında musafahalaşırlar, bir yolculuktan döndüklerinde de birbirlerinin boyunlarına sarılırlardı. Hazreti Ömer geceleri arkadaşlarından birisini hatırladığında "Bu gece amma da uzadı" der, sabah namazını kıldıktan sonra da onu aramaya çıkardı. Bulunca da boynuna sarılırdı. Hazreti Ömer Şam'a geldiğinde oranın ileri gelenleriyle büyük bir halk kitlesi onu karşılamaya çıktı. Hazreti Ömer, "Hani kardeşim nerededir?" diye sordu. "Kardeşin kimdir?" dediler. Hazreti Ömer'in "Benim kardeşim Ebu Ubeyde'dir" demesi üzerine de "Birazdan gelir" diye cevap verdiler. Ebu Ubeyde geldiğinde Hazreti Ömer atından inerek onun boynuna sarıldı. Hazreti Peygamber'in Habeşistan'dan dönen amcası oğlu Cafer'i kucaklayıp iki gözünün arasından öpmesi. Hazreti Peygamber Hayber'den dönerken yolda amcasının oğlu Cafer'le karşılaştı. Onu kucaklayıp iki gözünün arasından öperek "Cafer'in Habeşistan'dan gelişine mi yoksa Hayber'in fethine mi daha fazla sevineyim şaşırdım" buyurdular. Sahabilerin Hazreti Peygamber'in elini öpmeleri. Seleme bin el-Ekva şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e bizzat ellerimle biat ettim. Biattan sonra onun ellerini öptüğümüzde bizlere engel olup "Niçin elimi öpüyorsunuz?" demedi. Abdullah bin Ömer Hazreti Peygamber'in elini öpmüştür. Ka'b bin Malik tevbesinin kabul edildiğine dair ayetler nazil olduğunda gidip Hazreti Peygamber'in elini öpmüştür. Yürüyerek bir yere gitmekte olan el-Eşec, Hazreti Peygamber'le karşılaştı ve onun elini öptü. Hazreti Peygamber de ona, "Ey Eşec, sende Allah ve Resulünün sevdiği iki ahlak vardır" buyurdular. Eşec, "Ey Allah'ın Resulü, bunlar yaratılıştan gelen şeyler midir, yoksa sonradan mı kazanılmıştır?" diye sordu. Onun, "Bunlar senin tabiatında bulunan şeylerdir" demesi üzerine, Eşec, "Beni, kendisinin ve Resulünün sevdikleri ahlaka sahip olarak yaratan Allah Teala'ya hamdolsun" dedi. Hazreti Ömer'in Ebu Bekir Sıddık'ın başını, Ebu Ubeyde'nin de Hazreti Ömer'in elini öpmesi. Ebu Reca el-Utaridi şöyle anlatıyor. "Bir gün Medine'ye gitmiştim. Halkın bir yerde toplandıklarını görerek ben de oraya vardım. Bu kalabalığın ortasında bir kişi birisinin başını öperek ona "Senin yoluna feda olayım. Eğer sen olmasaydın helak olmuştuk" diyordu. Oradakilere bu iki kişinin kim olduğunu sordum. Onlar da "Öpen Hazreti Ömer, onun öptüğü kişi ise Ebu Bekir Sıddık'tır. Zekat vermemek için dinden dönen Araplara savaş açtığı için onun başını öpüyor" dediler. Hazreti Ömer Şam'a geldiğinde Ebu Ubeyde bin el-Cerrah onu karşılayarak elini öptü. Sonra ikisi birlikte tenha bir yere çekilerek ağladılar. İnsanların Hazreti Peygamber'le biatlaştığı için vasılenin elini öpmeleri. Yahya bin el-Haris el-Zimari şöyle anlatıyor. Vasile bin el-Eska'a rastladığımda kendisine "Hazreti Peygamber'e bu elinle mi biat ettin?" dedim. "Evet" dedi. Bunun üzerine

0: Uzat elini de öpeyim dedim. Elini uzattı ve ben de onu öptüm. Yunus bin Meysere şöyle anlatıyor. Hasta olan Yezid bin Esved'i ziyarete gitmiştik. Orada bulunduğumuz sırada Vasile bin Eska adlı sahabi de oraya geldi. Onu gören Yezid ellerini uzatarak onun elini tuttu ve yüzüne göğsüne sürdü. Çünkü Vasile Hazreti Peygamber'e eliyle biat etmişti. Vasile ona, "Ey Yezid, Rabbin hakkındaki düşüncen nasıldır?" diye sordu. O da, "Güzeldir. Çünkü o çok merhametlidir." dedi. Bunun üzerine Vasile şunları söyledi. "O halde sevinmelisin. Zira ben Hazreti Peygamber'in Rabbim şöyle buyuruyor. Ben kulumun benim hakkımdaki zannı gibiyimdir. Eğer hakkımda iyi zan besliyorsa iyilik, kötü zan besliyorsa da kötülük görecektir." dediğini duymuştum. Seleme bin Ekva, Enes ve Abbas'ın ellerinin öpülmesi. Abdurrahman bin Rezin şöyle anlatıyor. Rebeze denilen köyden geçiyorduk. Bize Seleme bin Ekva'nın orada bulunduğunu söylediler. Bunun üzerine gidip kendisine selam verdik. Otururken deve tabanına benzer iri ve etli ellerini göstererek "Ben bu ellerimle Hazreti Peygamber'e biat ettim." dedi. Biz de kalkıp onun ellerini öptük. Sabit, Enes bin Maliye, "Sen bu ellerinle Hazreti Peygamber'e hiç dokundun mu?" diye sordu. Onun "Evet" demesi üzerine de kalkıp ellerini öptü. Suheyb şöyle anlatıyor. "Ben Hazreti Ali'nin amcası Abbas'ın el ve ayaklarını öptüğünü bizzat gözlerimle gördüm."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.

0: etti.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
0: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
10: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Fussilet suresi 39. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Önceki sayfede Allah Azze ve Celle وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ buyurmuştu. Gece, gündüz, ay, güneş, bütün bunlar Allah Teala'nın varlığına delalet eden ayetlerden, alametlerdendi. Onlar kevni ayetlerdi, dış dünyada görüyordu. Şimdi yeryüzünden, yaşadığımız arzdan bize ayetler, deliller getiriyor. Onlar da Allah Teala'nın varlığını işaret ediyor. Onlardan hareketle bahs, neşir, bunların olacağını Müslümanları inanmaya davet ediyor. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. وَمِنْ آيَاتِهِ, yine onun ayetlerinden, onun bir olduğundan, tek olduğundan, alemi yönettiğinden, kimsenin ona karşı bir tavır, davranış içerisinde olamayacağından, Allah'ın kararlarını veto edemeyeceğinden, bütün bunların alametlerindendir. Enneke teral arda haşi'aten, sen yeryüzünü kurumuş bir halde görüyorsun. Güzden sonra ağaçlar yapraklarını düşürmüş, tarlalar kurumuş, o ekinler orada alınmış. O halde görüyorsun. Yabiseten feiza enzelna aleyha'l ma'a ihtazzat ve rabat. Allah Azze ve Celle oraya buyuruyor ki biz yağmur indirdiğimizde, su indirdiğimizde ihtezzet, orası hareket eder, hareketlenir. Tohum var, toprağın altında yağmur yağıyor. Yağmur o tohumla birleşince artık toprağın üzerindeki o özellikler o bitki için bir uygun ortam oluşturuyor. Kendiliğinden orada Allah Teala onları talimatlarıyla o bitkileri, ağaçları yer üzerine çıkarıyor. Varabet titriyor, büyüyor, bitki haline geliyor. Bütün bunları görüyorsun. فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Peki اِنَّ الَّذ۪ي اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى. Onları dirilten, o yere hayat veren, kuruduktan sonra bahar mevsimi gelince bütün ağaçları çiçekleriyle donatan Allah Azze ve Celle, اِنَّ الَّذ۪ي اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى. Ölüleri de o Allah Azze ve Celle diriltecek, o hayat verecek. اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ. Cümle taliliye, öncenin gerekçesini veriyor. Yani olağanüstü bir durum var. Nasıl olur da اِنَّ الَّذ۪ي اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى. Allah Teala bu kadar ölüyü çürüdükten sonra, toprağa karıştıktan sonra, onların her parçası aynı olduğu şekil ve hal üzere bir araya gelir. Olur mu bunlar diye aklınızda bir soru işareti varsa unutmayın. İnnehu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Her şeye kadir ki ayı, güneşi, alemi, kainatı seni yarattı. Seni bir damla sudan, meniden dünyaya getirdi. O halde onun her şeye kadir olduğuna inanırsan, yani Allah tasavvurun Kur'an-ı Hakim'de anlatıldığı gibi olursa, o zaman bunu anlamakta problem yaşamayacaksın. Hani 23. ayet-i kerimede وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ buyurmuştu. Yani bu algı, yanılması, akıl tutulması nereden geliyordu? Onların Allah tasavvurundan. Allah tasavvurunda problem olunca sonu felaket oluyordu. O halde burada da eğer siz innehu ala kulli şeyin kadir, buna inanırsanız, bu akidede olursanız, işte o zaman Allah Teala'nın bütün bunları yapması noktasında içinizde bir şüphe olmayacak. Peki kim bunlar? Allah Teala'nın varlığına, birliğine delalet eden ayet-i kerimeleri görüp de iman edemeyenler ya da imanda sebat gösteremeyen kim bunlar? Kur'an-ı Kerim varsa, Allah Teala'nın ayetleri okunuyorsa bunların imanına kafi değil mi, yeterli değil mi? Neden bunlara ayrılıyorlar? İşte bir anlamda onun cevabını veriyor. İnnellezine yulhidune fi ayatina la yahfauna aleyna. Yani bizim ayetlerimiz noktasında yoldan sapanlar, yulhidûne meyledenler, dalalete gidenler, sapanlar, ayrılanlar Allah Teala'nın ayetleri noktasında. Nasıl ayrılıyorlar? Allah Teala bu ayetleri bu toplumda uygulayalım, bunlarla yaşayalım, Kur'an-ı Kerim yaşasın. Onun için indirmişti. Fakat bunlar Kur'an-ı Kerim'i yaşayan bir kitap olmaktan öteye götürdüler. Kur'an-ı Kerim'i sadece okunan, hayata karıştırılmayan bir kitap haline getirmek için gayret sarf ettiler. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا. Onlar Allah'tan gizli kalamazlar. Yaptıkları, uğraştıkları, konuşmaları, ifadeleri, her şeyi kıyamet günü önlerine konacak. Siz bu halinizde mi Kur'an-ı Kerim'i engellemeye çalışıyordunuz? اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمَّنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمَّنْ يَأْتِي اَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Şimdi bir mukayese yapıyor. Bu adam Kur'an-ı Kerim'i yaşıyor, bu ise tahrif ediyor. Peki bunlar durumları nasıldır? اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. Bu adam cehenneme atılıyor, ateşe atılan bu adam mı daha hayırlıdır, yoksa emmen ye'ti aminen, kıyamete o cehennemden emin olduğu halde ahirete geliyor, hangisi hayırlı? Elbette ehli iman, ahirete emin bir halde gelen, cehenneme atılacak olandan daha hayırlıdır. İ'melû mâ şi'tum innehû bimâ te'melûne basîr. O halde dilediğiniz gibi amel edin. İsterseniz, dilerseniz cehennemi tercih edin, dilerseniz cenneti. اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ. Neden? Çünkü اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Bütün yaptıklarınızı gören, bunları melekler vasıtasıyla kayda geçiren ve hesabını soracak bir Rabbiniz var. Allah Azze ve Celle var. Bu ayetleri tahrif edenler, ondan uzaklaşanlar, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءُهُمْ. Yani bunların Kur'an-ı Hakim'le irtibatsızlıkları başta başladı. Sonra tahrif ettiler. Tabi başta nasıl başladı? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءُهُمْ. Kur'an-ı Kerim'i duydukları anda onlar inkar ettiler. Duydukları anda, duydukları zaman reddettiler. Peki bunun haberi hasfedildi. Burada nasıl takdir ediyoruz? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ يُعَذَّبُونَ. Bunlar cezaya, bunlar bir azaba, bunlar büyük bir ikaba maruz kalacaklar, muhatap olacaklar. Ve innehu lekitabun aziz. Yoksa esas itibariyle bu Kur'an-ı Kerim'de anlaşılmama problemi yok. Sünnetle baktığınız zaman anlaşılmama problemi yok. Peki bu adamlar niçin Kur'an-ı Kerim'le İrtibatsızlık yaşadılar? Çünkü bunlar innellezine yulhidune fi ayatina, meylettiler ve innellezine keferu bizzikri lemma caahum, bununla yetinmediler, bir de Allah Teala'nın ayetlerini tekzip ettiler. Hayır, biz kabul etmiyoruz dediler. Ve innehu le kitabun aziz, bu kitap aziz, bu kitabın seviyesine kimseler ulaşamaz. Neden ulaşamaz? Bu kitabı farklı kılan çok yön var. Kur'an-ı Kerim'i diğer bütün eserlerden farklı kılan çok hususiyet var. Evvela Allah Teala'dan geliyor, onun kelamı. Peki diğer kitaplar, İncil, Tevrat, onlar da Allah Teala'dan geliyor. Onlarla ne farkı var? Onlarla farkı şu: لَا يَئْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Batıl, hurafe, yanlış, tuğyan ona hiçbir yönden gelemez. Ne önden ne arkadan. Yani burada yine kinaye var. Hiçbir yönden hata, yanlış, isyan ona gelemez. لَا يَئْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَك۪يمٍ حَم۪يدٍ. Neden gelemez? Çünkü o hakim olan, her şeyi bir hikmete bağlı olarak var eden, yaratan, hamid olan, hamde layık olan Allah Azze ve Celle'den indi, ondan nazil oldu. O halde لَا يَئْتِيهِ الْبَاطُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Onlar Tevrat'ı bozdular. İncil'i bozdular. وَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِي Tahrif ettiler ama Kur'an-ı Kerim'e dokunmadılar, dokunamayacaklar. Çünkü bu Allah'ın kitabıdır. İşte o cihette diğer bütün kitaplardan Kur'an-ı Kerim farklı. مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ Yani burada Efendimiz Aleyhisselam teselli ediyor. Ona buyuruyor ki مَا يُقَالُ لَكَ Sana denmedi اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ Senden önceki peygamberler nasıl hakaret ettilerse aynı hakaret cümlelerini sana da kullanıyorlar. Senden önceki peygamberleri nasıl tekzip ettilerse şimdi seni de tekzip ediyorlar. Bu alanda ilk değilsin diyor Kur'an-ı Kerim. Onlara bak. Febi hudahu muktedih. Onların yoluna uy, onlara iktida et. O halde Allah'ın inayetiyle bu zaman, bu süreç aşılacak buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Tenzilu min hakimin hamid. Ma yuqalu leke illa ma kad qila lirrusuli min qablik. İnne rabbeke lezu mağfiretin ve zu ikabin elim. Senin Rabbin mağfiret sahibidir, affeder ve aynı zamanda da onun elim bir azabı var. İki yöne bakıyor. Bir şeytanın dostlarına, Kur'an'ı yalanlayanlara, onlara diyor ki sizin işte cehennem yeriniz, yurdunuz sizi bekliyor. Ama ehli imana da diyor ki inne rabbeke lezu mağfiretin. Rabbin af ve mağfiret sahibidir. Tabii Mekkelilerin Efendimiz Aleyhisselam'dan daha ziyade Kur'an-ı Kerim'le problemi var. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam onlar biz Muhammedül Emin olduğunu biliyoruz. Buna itimat da ediyoruz. Ama bizim asıl sorunumuz şu Kur'an-ı Kerim'le diyorlardı. Neden? Yani la nukezzibuk ve lakin nukezzibu bima ci'te bihi. Biz seni yalanlamıyoruz. Bilakis getirdiğin sana inen o Kur'an'ı yalanlıyoruz. Çünkü Kur'an bizim faiz düzenimizi, üst kattakilerin alt kattakilerini, sömürme anlayışını, adetini, bütün bunları firavuni rejim olarak görüyor, reddediyor, inkar ediyor. Eğer biz böyle bir kitaba inanırsak o zaman üzerinde durduğumuz zemini boşaltmış oluruz diyorlar. Peki şimdi de geliyorlar Efendimiz Aleyhisselam'a, madem diyorlar bu Kur'an-ı Kerim sana Allah Teala'dan vahyedildi. Sen Arapsın, neden İbranice gelmedi,

0: İran dilinde, Mısır dilinde gelmedi diye bir takım böyle cümleler kuruyorlar. Kur'an-ı Kerim de onları alıyor karşısına. Bak, inanacaksanız inanın, işte hakikat burada diyor. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُ. Levin cevabı, eğer bu başka dilde, Arapçadan başka dilde olsaydı, o zaman lakalu diyeceklerdi ki levla fussilet ayatu, bunun ayetleri beyan edilseydi ya, neden açıklanmadı ki, nasıl anlayalım diyecekler. Yani Kur'an-ı Kerim onların yaklaşımlarını çürütüyor. E'acemiyyu ve arabi diyeceklerdi ki, Acem dilinde bir Kur'an fakat Arabi bir peygamber, Arabi bir peygamber Acem dilindeki, yani Arapça olmayan bir Kur'an'ı ne kadar anlarlar ve bunu da mantıksız görecekler. Diyeceklerdi ki ya Rabbi, madem peygamberini Araplardan seçtin, o halde neden indirdiğin kitap Arapça değil de İbranice ya da İran ya da başka bir dilde, neden böyle diyeceklerdi. Yani inanmayacaklar ya, inanmayacaklar, kendilerince itiraz cümleleri kullanıyorlar. Kur'an-ı Kerim onlara قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ. Söyle ki onlara, Kur'an-ı Kerim ehli iman için hem bir şifadır hem hidayettir. Yani nasıl şifadır? Bütün hastalıkları, bütün emrazı o bitirir. Yukarıdakiler eğer münafıksa onlara diyor ki hastalığınızı Kur'an çözer. Çünkü o قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ. Yani huve dedi o Kur'an, Kur'an-ı Kerim iman edenler için bir hidayet kaynağıdır, irşad eder, hakkı hakikati gösterir, bir de şifadır. Şifadır derken kalbin hastalıkları, kalbin problemleri, Allah'ın inayetiyle onları da Kur'an-ı Kerim çözer. وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ ف۪ي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى. Yani onlar, iman etmeyenler, onların kulaklarında vakr, ağırlık var. Duymuyorlar Allah Teala'nın ayetlerini. Duymamalarından, duyup anlamamalarından kinaye. İdrak edememelerinden kinaye. Sanki böyleler. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى. Bu yüzden de o Kur'an-ı Kerim, وَهُوَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِمْ عَمَى, onlara kapalı kalıyor. Yani orada bir çöllük oluşuyor onlar için. Göremiyorlar nuru İslam'ı, nuru ilahiyi görüp iman edemiyorlar. Ulaike yunadevne min mekanin ba'id. Sanki bu ayetler uzaklardan, ta uzakların uzaklarından onlara okunuyor da duyamıyorlar. Uzaklardan birine çağrı yapılsa duyamaz, duyamaz. Bunlar da yanlarında okunuyor ama istifade etmemeleri açısından, olumlu tepki vermemeleri açısından sanki çok çok uzaklardan bunlara okunuyor. Ulaike yunadevne min mekanin ba'id. Efendimiz Aleyhisselam'ı şimdi teselli edecek. İlk dinlemeyenler, ilk karşı çıkanlar senin ümmetin değil. Öncesi de vardı. Onlar da direndiler. Onlar da karşı çıktılar. وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَاخْتُلُفَ ف۪يهِ. Yani yemin olsun ki biz Musa Aleyhisselam'a da kitap vermiştik, Tevrat'ı indirdik. فَاخْتُلُفَ ف۪يهِ, onda da ihtilaf edildi. Yahudiler onu sonra tahrif ettiler. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكُضِيَ بَيْنَهُمْ. Eğer Rabbinin sözünün önceden geçmiş olması söz konusu olmasaydı lakudiye beynehum, onlar arasında hüküm verilirdi. Velevla kelimetun sabakat min rabbike, yani onları Allah Teala eceline kadar saklayacak. İşte onun hükmü odur. O zaman alacak, ahirette cezaları görülecek. Ve innehum lefi şekkin minhu murib. Onların Kur'an-ı Hakim noktasında şüpheleri var, muribin şüpheleri var onların. Dolayısıyla bunların içindeler ve buradan kurtulamıyorlar. Ve innum lefi şekkim minhu murib. Men amile salihan feli nefsi. Kim ameli salih işlerse, ameli salih olursa kendi için yapmış olur, sevabı kendine döner. وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا, kim de kötülük yaparsa cezası kendinedir. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ, Rabbin kullarına zulmeden değildir, zulmetmez Allah Azze ve Celle kullarına. kullarına herkes kendi yaptığını ahirette bulacak. Men amile salihan fil nefsi ve men esa'e fe aleyha. Allah Azze ve Celle huzuruna amali salihalerle çıkmayı bizlere ihsan eylesin. Estağfirullah ve etûb ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Fussilet suresi 47. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Her şeyi O biliyor. Her şey O'nun bilgisi dahilinde. O halde siz müteessir olmayın. Vazifenizi yapın. Sefer siz

Neden? Zafer Allah'a Azze ve Celle'den. Vazifenizi yaparsanız o önünüzü, yolunuzu açacak. En büyük silahınız Allah rızası olsun. Allah rızası sizin silahınız olursa her şeyi kaybedersiniz, ama etrafınızda birkaç kişi var. Onlar Allah Teala'nın rızasına nail olabilmek için her şeyini ortaya koyarlar. Milyonlar olur, milyonlar bir şey ortaya koymazlar, ama 10 kişi olursunuz. Allah rızası söz konusu olduğu zaman o 10 kişi her şeyini ortaya koyar. Allah Teala'nın inayetiyle de 10 kişinin ortaya koyduğu her şey 10 milyon kişinin ortaya koyduğundan daha fazla olur. Çünkü yedullahi fevk eydihim, orada Allah'ın kudreti, onun nusreti olur. Sefer bizden olacak ama fethi ondan gelecek. İleyhi yuraddu ilmusa'a. Siz kıyamete hazırlanın. Kıyametin vaktini sormayın ne zaman geleceğinde. Onu Allah Teala kendine tercih etti. Onun vaktin ne zaman olacağını o biliyor. Fakat kıyameti koydu ki kendi kıyametiniz insanlığın kıyameti. O kıyametler sizin ayrı bir dünyaya, ayrı bir aleme gitmenize, orada hesabın görülmesine, orada nimete ya da azaba ulaşma faslı tahakkuk edecek. Onlara hazırlanın. İleyhi yuraddu ilmusa. Kıyametin ilmi bütünüyle Allah Teala'ya bırakılmıştır. Ondadır. Ona iade edilir. Yani Müslümanlara diyor ki siz kıyamet ne zaman diye sorulduğu zaman Allah bilir diyeceksiniz. Ona tahvil edeceksiniz. Hep ondadır o bilgi. İnsanlara gelmişti de sonrasından Allah Teala'ya reddedilmedi, ona iade edilmedi. Yani diyor ki Müslümanlara, size kıyametle alakalı soru sorulduğunda alametlerinden bahsedin, ama ne zaman olacağına dair bilgiyi Allah Teala'ya bırakın, o bilir deyin. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا. Kıyamet aniden gelecek. Evet, kim aniden gelecek? Kafirlere. Fakat جَاءَ اَشْرَاتُهَا, ayet-i kerime onun alametleri geldi buyuruyor. Bir kısmı geldi, bir kısmı gelecek. Onlardan bahsediyor. وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْسَى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ. Yani مِنْ اَكْمَامِهَا, o kaplarından, tomurcuklarından çıkan hiçbir meyve yok ki, hamile kalan hiçbir kadın ya da doğum yapan onları Allah Teala bilmesin. Hem o tomurcukları, onların oluşum sürecini, kadın hamile kalmasını, doğumunu, onun oluş sürecini, bütün bunları ayrıntısıyla Allah Teala bilirse, o zaman kıyamette o bilir. Ne zaman kopacağını ona havale edin. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِ. O gün onlara çağrılır, nida edilir. Nerede benim ortaklarım diye. Tabi Allah Teala'nın ortağı olmaz. Peki neden burada şürekâ'yı, ortaklarım diyor? Onların zihin dünyalarında Allah Teala'nın putlar ortaklarıydı. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Öyle inanıyorlardı. Putlar onları Allah Teala'ya yaklaştıracaktı. Şimdi kıyamet günü azarlıyor Cenab-ı Hak. Tevbih babından onlara, hani nerede o ortaklarım diye soracak. Onlar da قَالُوا اَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. Onlar da diyecekler ki, ya Rabbi, biz sana bildirdik ki bizim sana ortak koştuğumuza dair bir şahit yok. Şahit yok diye önceden bildirmiştik ki, ya Rabbi diyecekler. Aflarını, mağfiretlerini isteyecekler, özürlerini beyan edecekler, ama kıyamet günü özür kabul olmayacak. قَالُوا اَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَه۪يدٍ. Bizde şahit yok. Şirkin şahidi olur mu ya Rabbi? Küfrün şahidi olabilir mi? وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ. مِنْ قَبْلُ yani فِي الدُّنْيَا demek. Dünyada Allah Teala ortak koştukları neler varsa, يَدْعُونَ يَعْبُدُونَ ibadet ettikleri neler varsa onlar kayboldular. وَظَلَّ عَنْهُمْ kayboldu. Onlar ahirette şefaat edeceklerdi. Şimdi arıyorlar onları, yok. Herkes kendi derdine düşmüş. وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَح۪يزٍ. O gün orada
O halde anladılar ki

Allah'ın azabından bir çıkış yok. Hem putlar yok, ibadet ettiği ilahlar yok, hem de azap onları içine alacak, kuşatacak, oradan da çıkış yok. لَا يَسْأَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَاِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَوُسٌ قَنُوتٌ. Yani insan fıtratından bahsediyor. Tekrar dünyaya dönüyor, ahiretten bahsetti bize, oradaki manzaradan buraya geliyor. لَا يَسْأَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ. İnsan usanmaz. Allah Teala ona 100 dönüm arazi verse yine ellerini kaldırır. Ya Rabbi şu arazi biraz daha fazla olsa diye ister. 1000 tane dairesi vardır. Yine ister Cenab-ı Hak'tan yeni daireler, yeni arsalar, yeni arabalar, yeni iş yerleri, yeni fabrikalar. La yes'emul insanu min dua'il hayr. Mal istemekten, dünyalık istemekten usanmaz insanoğlu. Ve immessehu şerru feyevusun kanut. Hastalık gelse, zarar gelse, deprem olsa, bütün malını, mülkünü, servetini, hanını, hanumanını, evladını, ailesini, bütün bunları kaybese ve immessehu şerru, şer ona dokunsa, bir anda feyeusun kanud, hayırdan umudunu keser, rahmetten umudunu yitirir, ortada kalır. Yani şunu demeliydi, veren de sen, alan da sen. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Madem mülk senin ya Rabbi, velillahi mulkü semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibi sen, mülkünden bize yer verdin. Şimdi de alıyorsun. Limenil mulkül yevm, lillahil vahidil kahhar. Mülkün sahibi o. Ona kimse ortak olamaz. Yani verince, alınca her iki durumda da onu hatırlamalı. Allah Azze ve Celle'nin kulu olduğu şuurundan Müslüman mahrum olmamalı. Ayet-i Kerime bize onu ihtar ediyor. وَلَيْنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. وَلَيْنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا. Ona katımızdan bir rahmet tattırsak, nimet versek, dünyalık versek, yani okusa, çok zeki olsa, yüksek makamlara gelse, وَلَيْنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ. Yani önceden bir hastalık vardı onda, Allah Teala ona şifa verdi, iyi oldu, okudu, yüksek makamlarda bir bürokrat oldu veya fakirde hammallık yapıyordu, öyle bir sıkıntısı vardı, sonradan Allah Teala kapları açtı, semadan ona rızık yağdı, olduğu yerine en zengini oldu. Şimdi insanlar ona gidiyorlar, diyorlar ki Allah rızası için bize bir şey verir misin? O da diyor ki lekulenne hadali, yani bütün bunlar lekulenne hadali demek, benim ilmimle, benim himmetimle, gayretimle, çalışmamla, alın terimle oldu, neden sana vereyim ki diyecek. Kale innema utituhu ala ilmin indi. Öyle diyordu Karun da. Bütün bunlar kendi katımdan diyordu. Ben yaptım, ben uğraştım, benden. Kale innema utituhu ala ilmin indi. Karunlaşma budur. Allah Teala bunu anlatıyor ki ey kulum diyor. Yarın sana verdiğim bu zeka akılla bir noktalara geleceksin. Oralara ulaşacaksın. Orada şeytan sürekli yanına gelecek, sana sokulacak. Ne diyecek sana? Ve imma yenzeğenneke mineşşeytani nezhun. Sürekli hayvanı nasıl dürterler, şeytan da seni dürtecek. Bırak diyecek. Burada İslami, imani bir kimlikle hareket edilmeyecek. Görürsünüz böyle. Öyle arkadaşlar var. Özellikle böyle İslam'ın, Müslümanlığın tarassut altında olduğu zamanlar ayeti kerime okumaz. Ayet okur, manasını verir ama ayet olduğunu söylemez. Oradakiler onun Müslüman olduğuna, hoca olduğuna, İslam'la alakası olduğuna tanık olmasın, şahit olmasın diye. Müslümanlığının alameti neler varsa sakal gibi onları tıraş eder, yok eder. Neden? Çünkü orada kendine bir yer edinmek istiyordur. Orada bir kariyeri olsun. Yani sakallıyken sakalını keseni kastediyorum. O bapta söylüyorum. İnsanlarda böyle haller olur. Cenab-ı Hak da bunları bize önceden haber vererek oralara geldiğiniz zaman savrulmayın, yıkılmayın.
Kur'an-ı Kerim'i okurken işte şimdi bana konuşuyor deyin. Hazreti Ebu Zer gibi olun, hakkı hakikati her yerde ilan edin. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً diyor ki, yani kıyametin kopacağını da düşünmüyorum, ihtimal vermiyorum. Neden kıyamet olsun ki? Allah Teala neden bozsun şu dünyayı, ağaç, yer, bu kadar gökdelen yaptık, fabrikalar kurdu. Şimdi kıyamet de bunlar hak ile yeksan olacak. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلِئِنْ رُجِعْتُ اِلَى رَبِّي اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى. Hadi diyelim ki muhalfaz, kıyamet kopsa, Allah Teala bizi buradan huzuruna alsa, o zaman اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى, onun katında cennet bizim olur. Husna cennet, en güzel bizim olur. Neden bizim olur diyor? Bizimdir diyor. Çünkü şöyle bir mantık yürütüyor. Madem ki Allah Teala dünyalık bize verdi, fabrika bize verdi, makam bize verdi, o halde bizi seviyordu ki bize verdi, ahirette de bunları bize verir. Fakire vermediğine göre o Allah Teala'nın haşa ikinci sınıf kuludur, öyle düşünüyor. Bilmiyor ki onu vererek imtihana tabi tutuyor. Fakiri de kıtlıkta imtihana tabi tutuyor. Zengin imtihanı fakirden daha zordu ama buradan bakıp düşünmedi. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, o kafirlere kıyamet günü yaptıklarını haber vereceğiz. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَل۪يذٍ, büyük bir azabı da ağır bir azabı, ağır, fevkalade ağır olan bir azabı onlara tattırırız. Kim bunlar? Dünyada azanlar, nimetle azanlar, koltukla azanlar, servetle azanlar, çocuklarının sayı itibariyle fazla olmasıyla azanlar, onlardan bahsediyor. وَاِذَا اَنْعَمْنَا لِلْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ, biz insana nimet verdiğimiz zaman وَاِذَا اَنْعَمْنَا لِلْاِنْسَانِ اَعْرَضَ, yüz çevirdi, وَنَآ بِجَانِبِهِ, yanını döndü gitti, yan çizdi, uzaklaştı. Uzaklaştı haktan, hakikatten. Ne zaman oldu bu? Nimetle oldu. Bakın Allah Teala nimet verdiğine. Adam kurban kesmiyor. Kesiyor. Nasıl kesiyor? Gidiyor bir vakfa veya iş yerinden sekreteri diyor ki falan vakfa git 10 tane kurban benim adıma kessin. Kendisi zannediyor ki Allah Teala'nın onun kurbanlarına ihtiyacı var. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُوا تَقْوَى مِنْكُمْ, senin takvan Allah Teala'ya ulaşacak. Ayşe annemizi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurban kesilirken orada dur, onun kanı yere düşünce Allah Teala senin bütün günahlarını affeder, mağfiret eder. Yani diyor ki ey Müslüman, Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurbanın kendi kesiyorlar, sen git, eğer kesemiyorsan onun başında dur, kurbanını hazırla. De ki ya Rabbi, bu dünyalık benimdi, o dünyalığı senin yolunda veriyorum. Bu verişimle de diyorum ki işte malım, istiyorsan senin yoluna kurban. Bütün servetimi istersen o da yoluna kurban ya Rabbi. Onu git kurbanın olduğu yerde ona tanık ol, ona şahit ol. Yani oradan beri oraya buraya gönderiyorsun. Evet, onlar et yerler. Gönder tabi, göndereceksin. Onlar et, o kardeşlerimize o kurbanlar ulaşınca buradan ecir alacaksın, sevap alacaksın. Bu şekilde yapamaz mı Müslüman? Elbette yapabilirsin. Bunu ne zaman yapamaz? Kurbanların tamamını gönderiyor, kendisi kurban kesmeyi sıradan bir iş zannediyor. İşte o zaman bu büyük bir yanlıştır. Dışarıya da gönder yardım kuruluşları vasıtasıyla ama kendin Kurban Bayramı gününde hazırlanacaksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardı ki Addimu tahayakum fe innaha ala sırati metayakum. Büyük olacaklar eğer gücünüz varsa, yoksa kendi gücünüze göre olacak. Onlar hazırlayacaklar ama kurbanın kesilme faslında Müslüman orada vazife ifade edecek. Allah Resulü Aleyhisselam'ı yaptığı gibi hacca gidiyoruz, Safa Merve yapıyoruz. Safa Merve yapınca tıraş oluyoruz. Neden tıraş oluyoruz? Tavaf edince orada annemizden doğduğumuz gün gibi tertemiz olduk. Eğer tavafın hakkını verebildiysek. Sonra Safa Merve'ye gittik. Sa'yı yaptık. Sa'yden sonra tıraş oluyoruz. Umre yaptıktan sonra.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Niye saç kesiyoruz ki? Her birinin bir anlamı var. O anlamları okumalı. Kurban, evet, kesecek Müslümanlar dışarıda, ama içeride de bir manası var, anlamı var. Evini o kurban etinden götürecek. Çocukları o gün bayram, o bayram manası, mefhumu nedir? Onu idrak etmiş olacaklar. وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوا دُعَاءٍ عَرِيزٍ Nimet olunca döner gider, bakmaz. Kurban ne ki ben onunla meşgul olayım der. Yani ben veriyorum zaten, hayır hasenatı yapıyorum. Ya onları sana veren Allah Teala. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ Onun verdiğinde infak ediyorsun. Mütevazi ol, Abdurrahman bin Avf gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi ol, böyle ol. Ve abi canibi ve ila mesavu şerru, şer geldiğinde, dokunduğunda, o zaman fezu duain ariz, dua hiç dilinden düşmez. Sürekli Allah Teala'ya yakarır, yalvarır, af, mağfiret diler. Dua dua ona iltica eder. Kul araeytum imkane min indillahi thumma kefertum bih. Yani kul araeytum akhbirun, söyleyin, haber verin, konuşun bakalım. De ki onlara, imkane min indillahi thumma kefertum bih. Bu Kur'an Allah'ın katındansa, siz de sonra onu inkar ettiniz, reddettiniz. Peki haliniz ne olacak sizin? Hani muhal farz diyor. Sizinle beraber düşünelim. Diyorsunuz ki bu Kur'an-ı Hakimi haşa, Resulullah Aleyhisselam o uydurdu. Allah katından geldi. Siz buna inanmıyorsunuz. Peki yarın sizin söylediğinizin tersi olunca, o zaman sizin haliniz nasıl olacak? ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ Yani Allah katındansa, sonra da siz onu inkar ettiniz. مَنْ اَظَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ Yani sizin haliniz nedir? Azaptır sizin haliniz, cehennemdir sizin haliniz, bütünüyle felakettir. مَنْ اَظَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ O uzak, hilaf içinde olan, Allah'a derin bir muhalefet duygusuyla direnen o insanlardan daha sapık kim vardır? Kimdir onlar? Men adallu mimmen huve fi şikakin. Fi şikak, o ihtilafın, muhalefetin, Allah'a karşı direnişin içine düşmüş. Zannediyor ki ben Allah'a meydan okuyorum. Öyle düşünüyor. Bunlardan daha dalalette olan, daha fazla dalalete düşen, yenilen kim vardır? Peki Allah Teala bu dalalete düşenler, hakikat üzere olanlar, bütün insanlık hepsini tek karede topluyor, bize hitap ediyor. Buyuruyor ki onlara ben göstereceğim. Hakikati anlamaları için, yanlıştan kurtulmaları için senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Afak, ufuklar. Yani uzak alemleri göstereceğim. Onlar uzak alemlere gidecekler. Tabi bunlar Müslümanlar. Müslüman olanları, eğer bu manayı verirsek, oraları fethedecekler. Ve fi enfusihim Mekke. O yaşamış oldukları, Mekke'de yaşarken Allahu Ekber diyemedikleri o yer, orayı da fethedecekler. Veya bütün insanlık açısından düşündüğümüzde senurihim ayatina fil afaki. Afakta, yani dış dünyada, şu alemde onlara biz kudretimizi göstereceğiz. Ayetlerimizi göstereceğiz onlara. Yani bir adam tıp profesörü oluyor, insana bakıyor. İnsanın içindeki o sistemi görüyor. İman edemiyor adam. İman edemiyor. Neden? Çünkü mahrumiyeti var. Şeytan bir defa onun algısını esir almış, göremiyor. Bir buradan gösteririz diyor, bir de kendi içinizden gösteririz. Yani senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim, kendi içinize baktığınız zaman da görürsünüz. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Peki Allah Teala'nın dış dünyada ve iç alemde size kudretine delalet eden bütün bu alametleri gösterince, bu sizi nereye götürür? Hatta ta ki yetebeyyene, ortaya çıkar. Lehum, onlar için, ennehul hak, Kur'an haktır. Kur'an Allah kelamıdır. Yani Cenab-ı Hak 14 asır önce Kur'an-ı Hakim'le insanlığa diyor ki, gelecekte insanlar

0: alemde keşifler yapacaklar. Suyun kaldırma kuvvetini bulacaklar. Diğer kanunları bulacaklar. Onlar aslında benim aleme koymuş olduğum sünnetullah, adetullah, Allah Teala'nın kuralları, kanunları, onları keşfedecekler. İşte eğer bunlar iman edebilirlerse görecekler ki hatta ayete ve yeneluhum ennul hak, şüphe kalmadı. Kur'an bütünüyle zahir. Evlem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Yani Allah yetmiyor mu? Evlem yekfi bi rabbike. Hani buyuruyordu ya, eleysallahu bi kafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Burada da evlem yekfi bi rabbike bazaide, yani evlem yekfi rabbuke demek. Rabbin yetmedi mi sana? Ennehu ala kulli şeyin şehid. Ondan bedel nedir? Bedel ihtimal. Yani Allah Teala'nın yetmesi, onun her şeye şahit olması. Allah Teala'nın her şeye şahit olması, senin hatalardan, zulümden, yalandan, tuğyandan uzak olmana yetmiyor mu? Nefsine şunu söylesen, ey nefsim, şunlar yaparsın ama seni her halde gören bir Allah Azze ve Celle var, bunların hesabını sorar. Ela innahum fi miryetin min liqa'i rabbihim. Ela edat tenbih. Dikkat edin, uyanık olun. Onlar fi miryetin min liqa'i rabbihim, Allah Azze ve Celle'ye ulaşma noktasında dirilişin, yeniden olması, insanların kıyamete varması noktasında onlar derin şüphenin içindeler. Şimdi senurihim ayatna fil afaki, Allah Teala afakta ve fi enfusihim, enfüsle ayetleri gösteriyor. Ama bir adam şüphe varsa, ahirete inanmıyorsa, o zaman bu ayetleri görür, suyun kaldırma gücünü bilir ama o kaldırma gücünü suya veren Allah'a iman edemez. Neden iman edemez? İşte burada açıklıyor. Ela, dikkat edin. İnnehum, o adamlar fi miryeti millikai rabbihim, dirilişe, Allah Teala'ya mülaki olmaya inanmadıklarından dolayı işte böyledirler. Dolayısıyla onlara böyle bakın, onlar böyle adamlardır. İnanmıyorlar dirilişe. Ela, innehu bikulli şeyin muhit. Ama ey ehli iman, unutmayın ki o Allah Azze ve Celle ahirete inananı da inanmayanı da, kabul edeni de etmeyeni de hepsini ihataya maliktir, hepsini kuşatmıştır. Ela innehu bikulli şeyin muhit. Allah Azze ve Celle bu şuurla hareket etmeyi bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve etubu ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.

0: markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef. Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Evet sevgili Enderuni Muhabbetler dostları, Hedef Radyo dinleyenleri, bugün önemli konuklarımızla özel bir konuyu konuşacağız. Biraz sonra kendilerini tanıtacağız. Müzikle onları bir karşılayalım.

0: Evet, Teknofest'le büyüyen ve Teknofest'i büyüten gençlerle birlikteyiz. Enderun Mühendislik Kulübü'nden üniversiteli gençlerimiz Teknofest yarışmasında birinci oldular. Hangi alanda ve kendilerini hemen tanıyalım istersen. Paşam senden başlayalım.
1: Selamun Aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
1: Ben Muhammed Özkan. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bu Teknofest'te ben de bir parçayım.
0: Çok güzel. Evet, şimdi Teknofest yarışmacılarımızı tanımaya devam ediyoruz ve ikinci misafirimizi tanıyalım.
2: Selamun Aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Benim de ismim Tarık Gülşen. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde makine mühendisliği öğrencisiyim. Dördüncü sınıfım ben de. Hamdolsun ki böyle bir yarışmaya katıldık. Böyle bir yarışmada yer aldık. Teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Hemen üçüncü misafirimizi tanıyacağız. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Selamun Aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
3: İbrahim Ethem Demirel ismim. Manisa Akhisar'dan katılıyorum ben de. Gazi Üniversitesi Elektrik Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim.
0: Harika. Şimdi bu Teknofestlerin kaçıncı düzenlendi bu sene diye sorsam Muhammed sana. Kaçıncı Teknofest'i yaptık?
1: Bizim yarışma olarak mı
0: Yok,
1: soruyorum?
0: Türkiye geneli.
1: Sanırsam 2018'de başladı diye biliyorum.
0: 7. o
1: Ha,
0: zaman.
1: 7. oluyor.
0: 7 Teknofest oldu. Siz
1: Evet.
0: ekip olarak kaç defa katıldınız?
1: Biz ekip olarak tabii büyüklerimiz ile bizden önceki mühendisler katıldı. Biz bu ekip olarak ilk yarışmamız.
0: İlk yarışmada
1: Evet.
0: birinci oldunuz.
1: Evet, ilk yarışmamızda birinci olduk.
0: Hazır birinciliği de konuşalım istersen. Ondan sonra Teknofest'le ilgili birçok soru soracağım ben. Özellikle hangi alanda yarıştınız?
1: Bizim yarışmamızın ismi Roket Kontrol Bölümü Geliştirme Yarışmasıydı. 2024'te ilk defa açıldı. 2 yıl sürecek bir yarışmaydı. Aslında biz bu yıl ödül aldık ama 2024'te katıldık.
0: Evet, çok güzel. Şimdi özellikle bu Teknofest düzenlenmeye başladıktan sonra gençlerde çok ciddi bir heyecan oluşturdu. Ben İstanbul'a geldim, Ankara'dakine katıldık. Şimdi özellikle ve özellikle gençlerin çok olması, gençlerde Teknofest'in çok büyük etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Ne dersin?
1: Evet, gençleri çarpında uygulama olarak çok yetersiz kalıyoruz. Ve hatta sudan çıkmış balık gibi oluyoruz iş aşamasına geçince. Bu bizim için dezavantajdı ama Teknofest sayesinde bir nebze bu dezavantaj giderildiğini düşünüyorum kendim adıma.
0: Şimdi bu Teknofest'in düzenlenmeye başlamasından bu zamana kadar şöyle baktığımız zaman birçok ekip hazırlanıyor. Öncelerde daha çok büyükler katılıyordu. Bu sene İstanbul'da ben ortaokul öğrencilerinde gördüm. Yani biraz daha bu iş geniş çaplı olmaya başladı diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Tabii bizim atalarımızın bir sözü var. Ağaç yaşken eğilir derler. Aslında Teknofest'in küçük yaşlara inmesinin sebebi de bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz üniversitede tanıştık. Dolayısıyla belli bir altyapımız da eksikti. Çünkü geç tanıştık. Ama şimdi dediğiniz gibi ortaokulda başlayan bir çocuk çok daha erken bununla yüzleşecek ve ona göre kendisini hazırlayabilir. Yani bu ileriki süreçte daha çok gelişe gelişe daha iyi ürünler ortaya çıkarma ihtimali güçleniyor böylelikle.
0: Şimdi bir iki dakikamız var. Bir araya gideceğiz. Aradan sonra bu ekip nasıl kuruldu? Nasıl teşkilatlandı? Nasıl çalıştınız? Sonra sizin mühendislik kulübünü de yakından bir tanıyalım diyeceğim. Tarık sana şeyi sormak isterim. Teknofest'e katıldığınızda birincilik hedefi nasıl aşılandı ya da birinci olacağınızı düşünüyor muydunuz?
2: Şimdi tabii ki de insan bir yarışmaya katıldığında her zaman birinciliği amaçları, birinciliği hedefler. Bizimki de böyleydi. Süreç ilerledikçe aslında bir şeyler yapmaya başladıkça böyle bir ürün meydana çıkardıkça tabii bazen işlerin iyi gitmediği zamanlar da oldu, problemler de yaşadık. Ancak süreç ilerledikçe daha da inandık, daha da yapabileceğimizi düşündük. Sonuçta süreç ilerliyor ve zorluklar da artıyor böylelikle. Sadece raporla kalmıyorsun. Raporlama aşamaları oluyor Teknofest'in. Sadece raporla kalmıyorsun. Bir şeyler üretirken de

0: zorluklar oluyor.
1: Evet, o zorlukları konuşacağız inşallah.
0: Evet.
1: WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0531 843 56 33. Tekrar ediyorum. 531 843 56 33 WhatsApp hattımız. Evet, Enderun Mühendislik Kulübü öğrencilerimiz Muhammed, Tarık ve İbrahim Ethem'le birlikteyiz ve Teknofest'i konuşuyoruz. Özellikle Teknofest'in girişinden biraz bahsettik, katılımcılardan bahsettik. İbrahim Ethem, sana da şunu sormak istiyorum. Ben İstanbul'daki coşkuyu çok fazla gördüm. Katılım sayısı da iyiydi. Senin açından Teknofest nasıl geçti?
2: Evet abi, biz zaten standımızı kurduğumuzda ilk günden beri çok fazla insan akımı vardı. Standımıza da aynı şekilde, Teknofest alanına da. Zaten 1,5 milyon insanın geldiğini söylüyorlar ziyaretçi olarak. İlk günlerde, okulların olduğu günlerde ortaokul, lise öğrencileri çok fazla geldi. Onlarla çok iyi iletişim kurduk. Standımıza roketlerimizi anlattık, yaptığımız sistemleri anlattık. Katılım çok güzeldi. Bu şekilde değerlendirebilirim yani.
1: Tarık, özellikle fotoğraf çekimi için bir yarış vardı sizin roketle. Evet. Bu roketin yapılışından biraz bahsedelim ve gördüğü ilgiden istersen biraz bahset. Nasıl bir fikir çıktı? Biz roket dalında katılalım ve kimden çıktı bu fikir?
3: Bu fikir Soner abiden çıktı. Muhammed Soner Başar'dan.
1: Evet.
3: Sonrasında uygun bir kategori olduğunu düşündük roket kontrol sisteminin. Rokete katılmayı düşünüyorduk, evet. Ama hangi kategoriye katılalım diye düşündük. Baktık ki yeni bir kategori, roket kontrol sistemi. Bu kategorinin uygun olacağını düşündük. Bu kategoride başarılı olabileceğimize inandık. Bunun neticesinde de katıldık ve hamdolsun birincilik geldi.
1: Peki ekipte kaç kişi var sizler dahil?
3: Ekipte 11 kişiyiz. Danışmanla beraber 12 kişiyiz.
1: Tam bir takım ve teknik direktör, öyle mi?
3: Evet.
1: Evet, buradan kalecisinden 11 numaraya kadar hepsini tebrik ediyoruz. Buradan selam da gönderebilirsiniz ekip arkadaşlarınıza.
3: Sağ olun.
1: Evet, Teknofest'te birinci olmak nasıl bir duygu? Şimdi orada çok fazla birinci vardı. Yani kendi alanlarında yarıştılar. Ama sizin roket girişte Şampiyonlar Ligi'ne konulduğu zaman ben de oradaydım. Gelen çocuklar fotoğraf çekinmek istiyor. Bir çok hem mutlu hem de yorucu 3 gün geçirdiniz orada. Biraz Teknofest İstanbul'u anlatabilir misin?
3: Tabii. 3 gün değil, 5 gündü. 5 gün
1: öyle
3: boyunca
1: sürmüştü. Ben 3 gün kaldığım için bana 3 gün gelmiş o zaman.
3: Tabii birinci olmak mutlu edici bir şey. Tabii ki. Bu bir mücadele sonucunda oldu bu birincilik ve bu mücadele yaşanması da ayrıca bir mutluluk veriyor her süreci. Bizim rokete çok rağbet oldu alanda da, standta da. Biz biraz da aslında rağbet olsun diye neyimiz varsa aslında koyduk standa. Roketimizi, roket kontrol sistemimizi, modüle uydumuzu vesaire. Gelen öğrenciler de öyle bir roket görünce gelelim edelim dediler. Sağ olsunlar. Güzel bir rağbet oldu.
1: Evet, şimdi mesajlar da gelmeye başladı. Özellikle Ahmet Aydemir abimiz diyor, gençleri tebrik ediyorum diyor. Enderun Mühendislik Kulübü olarak bütün katılımcılara selamlarımı iletiyorum diyor. Galiba Nevşehir'den gönderilmiş bir mesaj. Enderun'un kuruluşu da Nevşehir olması hasebiyle galiba oradan takip ediliyor. Evet. Peki biraz Muhammed, sana döneyim istersen. Enderun Mühendislik Kulübü'nün biraz kuruluşundan bahsedelim. Teknofest'e geri döneceğim. Böyle farklı farklı şehirlerden, biriniz Balıkesir, biriniz Manisa, sen Ankara Çubuk, daha evet, da farklı farklı şehirler var. Nasıl birbirinizle böyle buluştunuz, kaynaştınız?
4: Aslında bizim temelimiz İstanbul'a dayanıyor. Nevşehir'den İstanbul'a okumaya giden, İTÜ ve Yıldız Teknik'te okumak üzere giden büyüklerimiz, abilerimiz orada bu çalışmayı yürütüyorlar. Çalışmaya başlatıyorlar. Daha evet, sonra hani ilk tohum orada atıldı diyebiliriz. Daha sonraki süreçte bu abilerimiz kendileri yarışmaya katılıyorlar. 2019, 2020, 2021 gibi çeşitli tecrübeleri var. Daha sonra Ankara'ya çalışmak için geldiklerinde hani bizle tanıştılar. Birbirimizi sevdik. Dertlerini anlattılar. Biz de derdimizi anlattık. Bir tevafuk oldu orada.
1: Şimdi dertlendiniz.

0: birbirinize anlattınız, sonra dertleri sahiplendiniz mi?
1: Müslüman dertli olur. Bizim de bir
0: Çok
1: derdimiz
0: güzel.
1: vardı.
0: Derdin derdimdir diyor, öyle mi?
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi Muhammed Soner Başar öncülüğünde kurulan Enderun Mühendislik Kulübü neler yapıyor? Hangi kursları veriyorsunuz? Yani sadece Teknofest'te hazırlanmıyorsunuz bildiğim kadarıyla.
1: Evet. Bizim aslında hani belli merhaleler, süreçler geçiriyoruz. Biz öncelikle teknik dersler veriyoruz. Yani birinci özellikle hazırlık, bir ikinci sınıfta olan öğrenciler için analiz, kodlama gibi dersler veriyoruz. Ve bu 7-8 ay süren bir süreç. Daha sonra öğrenci orada biraz bir pişiyor. Hani görüyor teknik açıyı. Daha sonra biz bu ekipten Teknofest takımı oluşturuyoruz. Bundan sonra Teknofest yarışmalarına giriyoruz. Hani alan seçiyoruz. Daha sonra diğer soru neydi?
0: Evet. Peki kimlere yönelik yapıyorsunuz? Yani sadece üniversiteliler mi var yoksa lise gençler de var mı?
1: Liseli gençlerde var. Yine Tevfikileri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir ekibimiz de var. Gençlere yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Ama tabii ana konumuz üniversite öğrencileri.
0: Çoğunluk
1: Evet.
0: üniversite öğrencileri. Zaman zaman kendi aranızda sadece teknik dersler değil, bildiğim kadarıyla kitap okumaya varıncaya
1: Evet.
0: kadar o özel bir ismi de vardı galiba kitap okumaların.
1: Oksijen
0: Oksijen çadırı.
1: çadırı.
0: Niye oksijen çadırı?
1: Şimdi abi bizim genelde mühendisler sosyal olarak becerisi birazcık daha zayıf kalıyor. Çünkü bize okulda direkt sonuca en kısa yoldan sonuca gitmeyi öğretildiği için sosyal hayatta biraz sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Tabii bu süre zarfında da belli kitap tahlilleri yapılması lazım. Belli hayat görüşleri var. Onların öğrenilmesi lazım. Biz de bundan yola çıkarak Oksijen Çadırı ismini verdiğimiz bir kitap mütalaası yapıyoruz. Hatta bizim bu mütalaa normal hani bir kişi anlatıyor, diğerleri dinliyor tarzında değil. Mesela ben geliyorum, kitabı okumasam da yine geliyorum. Anlatıcımız var. O kendisi de doktor bu ayrıca, mühendis değil.
2: Buradan selam olsun
1: Evet,
2: Bilal
1: buna da
2: Bey'e.
1: selam
0: Evet, Bilal
1: olsun.
0: Bey'i burada konuk ettim ben. Bilal
1: Evet.
0: İnalı. Biz de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İki tanesine de ben de katıldım kitap kritiklerine. Çok farklı. Çok çok farklı. Harbi ciddi oksijen gidiyor yani beyne. Farklı bir oksijen havası var. Yani kim isim seçtiyse güzel seçmiş oksijen çadırında. Sadece mühendislerin değil aslında bu ihtiyaç Muhammedciğim. Bütün toplumun bence ihtiyacı. Yani farklı görüşleri öğrenmek, altyapıları bilmek ya da sizin gibi mühendislerin hem manevi kanadını da oluşturma adına bence güzel bir çalışma. Tebrik ediyoruz. Senin ekleyeceğin var mı mühendislik kulübü ile ilgili?
1: Sonuç olarak hani ben şöyle diyeyim. Tabii herkesin ihtiyacı var ama mühendislerin birazcık daha hani yoğun çalışma temposu, dersleri birazcık daha diğerlerinden hani küçümsemek için değil, ağır olduğunu düşünüyorum. Bu süre zarfında hani kitap okuma gibi özelliklerimiz geride kalıyor. Bizim daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
0: Mühendislerin daha çok ihtiyacı
1: Evet.
0: var diyorsun. Tabii sen mühendis olacaksın. Şu an kaçıncı
1: İnşallah.
0: sınıftaydın?
1: Ben dördüncü sınıftayım.
0: Bitmek üzere yani.
1: İnşallah bitecek bu yıl.
0: Şimdi mühendislik zor ya, alttan yok değil mi? Sıkıntı yok.
1: Olabilir ya, her mühendisin olur.
0: Evet, her mühendisin olabilir. Hatta her üniversitelinin olabilir. Genelde hukukçular böyle derler. Zamanında bitiren hukukçu çok azdır diye ama mühendislerden mi böyle?
1: Mühendislerde de var ya.
0: Tarık senin durum nasıl? Yani şöyle baktığın zaman zamanda bitecek mi?
3: Ben şu an zaten uzatmaları oynuyorum. Dördüncü sınıfım ama 4,5 aslında. Yaklaşık bir sene, bir yarım dönem kadar bir uzamış durumda benim okulumda. Yani mühendislikte uzatma var, evet.
0: Evet.
3: Benim durumum da bunu onaylıyor.
0: Sen bizzat hani bunu teorik olarak değil de pratik olarak gösterdim ben diyorsun.
3: Evet.
0: Evet, olur. Bazıları çift dikiş sevebilir. Ya da şartlar onu gerektirebilir. Yapacak bir şey yok. İbrahim Ethem, sende durum nasıl?
2: Abi ben de normal gidiyor şu an. İnşallah bu sene bitirebilirsem çok güzel olur.
0: Bu bir
2: Bakalım.
0: temenni mi, çalışıyor muyuz?
2: Çalışıyoruz abi ya. Yani
0: Eyvallah.
2: inşallah.
0: Şimdi
2: Tarık bir sene kaybetti. Biz 4 sene kaybedeceğiz gibi. Öyle derler ya hani.
0: öyle mi?
2: 4 senede biten 4 sene kaybeder. 5 senede
3: 5 senede
2: biten bir
3: biten bir
2: sene.
3: sene kaybeder derler.
0: Öyle miymiş ya?
3: Biz bunu şer edindik biraz daha.
0: Şimdi
3: Biraz öyle oldu.
0: biz sözelciler için hani üniversite uzatmak çok zor bir şeydir. Kolay kolay uzamaz. Zamanında bitiririz ya biz. Öyle alıştığımız için ilahiyat olsun, sosyoloji olsun çok rahat de ezber ister. Onlarla beraber hemen biz geçeriz. Şimdi bizleri dinleyen gençler, özellikle üniversiteliler Enderun Mühendislik Kulübü'ne geldikleri zaman nasıl bir ortamla karşılaşırlar? Yani size gelecekler, üniversiteler olabilir veya biraz önce bahsettiğiniz tevfikilerden kurs almaya gelenler de oluyor. Nasıl bir ortam var?
3: Şimdi geliyorlardı hatta. Bu Teknofest'ten sonra bilhassa üniversiteden olsun, liseden olsun öğrenciler geldi. Yaptığımız kahvaltılarda oksijen çadırlarına dahil oldular. Orada da sohbet muhabbet ortamımız oldu. Öncelikle bir samimi bir ortamla karşılaşırlar. Biraz daha öğrenci odaklı, öğrenci yetiştirme odaklı. Bir yandan da okul ortamından öğrenciyi çekip gerçek hayata alıştırma gibi. Bunu da Teknofest'le olsun, eğitimlerle olsun, bu tarz aktivitelerle, yapılan eylemlerle oluyor.
0: Evet, şimdi size sürprizler geliyor. İbrahim Ethem, sana bir mesaj var babandan. Seni ve bütün arkadaşlarını, ekibi tebrik ediyor. Selamünaleyküm diyor ve aleykümselam diyelim. Kendisine de biz muhabbetlerimizi iletelim. Yani Manisa'dan dinleniyorsunuz şu anda. Daha doğrusu Hedef Radyo'nun kitlesi geniş olduğu için bugün sizin gibi şampiyonları çok fazla insan dinliyor. Ben şu şeye girmek istiyorum. Aslında dinleyenlerimizden bir kişi daha sormuş. Ya bu Teknofest için panayır diyenler oldu. Yani bir şey yok. Hiçbir şey üretilmiyor. İşte oraya toplanmışlar, kurmuşlar çadırı. Efendim, eğleniyorlar diyorlar. Muhammed, ne dersin?
1: Panayır diyenlerin geçmişine bakmak lazım. Ne tür şeyler üretmişler, ne tür şeyler üretememişler. Yani bunları duyuyoruz. Yani bizi mesela Twitter'da da açtığımız bir ayet sonucunda Enam suresinin 162. ayetini bir gönderme olarak açmıştık. Panayır diyorlar. Boş beleş roket diyorlar. Tabii bunları biz ciddiye alacak değiliz. Bilakis biz memnunuz yani. Demek ki şey gibi yani tepkinin nereden geldiğine bakıyoruz. Tepki buradan geliyorsa doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum.
0: Evet. Ya ben özellikle ilk 3 gün oradaydık biz de. Ben Teknofest'te yarışmacı değilim. Sadece bir izleyici olarak geldim. Sizleri tebrik etmek için geldim. Ama NASA'nın bir dönem önceki başkanı geldi, sizi ziyaret etti.
1: Kimberley.
0: Evet. Değil mi? Siz onunla İngilizce sohbet ettiniz. Yanlış bilmiyorsam büyük şirketlerin temsilcileri geldi. Değil mi? Evet. Sizleri ziyaret ettiler. Bakanlar geldi, milletvekilleri geldi. Şimdi böyle bir panayıra büyük şirketlerin ilgi göstermesi, reklam vermesi aslında dediğin çok güzel bir şey. Kendisinin ne yaptığına bakmak lazım dedin ya. Orada ortaokul çocuklarının yaptığı çok güzel bir şeyler vardı. Deprem simülatörü yapan vardı. Ne bileyim uykudan uyanamayanlar için yapılan aletler vardı. Ben bayağı bir gezdim. Ben en çok şeyi de sevdim işin açısı. Bu uçak gösterisi vardı. Yani muhteşem bir gösteriydi. Peki siz Teknofest'teyken kendiniz dışındaki ekipleri de ziyaret ettiniz mi? İbrahim, yani sizden başka yarışmaya katılan birçok kişi vardı grup. Onlar da gezdiniz mi?
2: Evet abi, gezme fırsatımız oldu bizim de. Orada da çok güzel deneyimler oldu. O arkadaşları da tanıdık. Onlarla sohbetimizi devam ettirdik daha sonrasında. Bu şekilde aslında çevremizi de geliştirmiş olduk. Burada çok bize, aslında bizim standımıza çok fazla rağbet vardı. Bundan fırsat buldukça gezdik. Daha sonrasında dediğiniz gibi uçak gösterileri çok hoşumuza gitti bizim de. Onları bayağı yakından gözlemleme fırsatımız oldu. Sonrasında uçakların başına bekleyen askerleri ziyaret ettik. Onlarla sohbet etme şansımız oldu. Bu şekilde bayağı gezdik yani. Alan zaten çok genişti. Bayağı da yorulduk aslında.
0: Yani gerçekten ben de gezeyim istedim ama sonuna kadar gidemedim. Çok büyük. Yani ben de stand görevlileriyle falan da tanıştım. Şimdi şeye geçelim isterseniz. Hanginiz cevaplamak ister bilmiyorum ama biraz uzun bir soru olacak. Yani cevabı uzun olacak. Tamam, Teknofest 5 günde bitiyor. Benim için 3 gün sürse de sizin için 5 gün sürdü. Peki bunun hazırlığı ne kadar sürdü? Neler yaptınız? Nasıl çalıştınız? Ekipler ne kadar mesai harcadınız? Bir defa kaç mühendislik branşını birlikte koordine ettiniz? Yazılımdır, elektronik var, bildiğim kadarıyla elektrik var, makine var. Ne dersin Tarık? Kimler vardı?
3: Multidisipliner bir çalışmaydı öncelikle. Yazılımcısı, elektrik elektronikçisi, mekanikçisi hepsinden. Ve şunu da eklemek istiyorum. Yani mekanikçinin bir yazılımdan da az buçuk anlaması gerekiyor. Ve elektrik elektronik aksamlardan da anlaması gerekiyor. Yani böylelikle aslında bir multidisipliner bir kişilik oluyor aynı zamanda. En başına gelecek olursak takımımız kuruldu ve sonrasında raporlar gönderilmeye başladı. Biz ilk raporumuzu gönderdik. Bir ilk raporumuz olduğu için aslında bu yarışma da ilk yarışmaydı. Önümüzde bir örnek şablon, örnek bir rapor yoktu. Örnek bir çalışma yoktu. Bu aslında bize bir dezavantaj sağladı. Biz de raporumuzu gönderince oldu mu olmadı mı, işte nasıl bir sonuç gelir, bunun bir endişesi vardı, aynı zamanda bir bilinmezliği vardı. Bu bilinmezlik sonuç geldi, biraz bize düşük geldi, olduğunu düşündük. Ardından umudumuz kesildi falan, böyle acaba kaldık mı, bittik mi, bu süreçten sonra devam etmeyecek mi gibi düşünceler geldi. Ama hamdolsun devam ettik. Ardından sıra sıra raporlamaları, çalışmaları devam ettirdik. Ara ara yorulduğumuz oldu, sabahladığımız zamanlar oldu. Yani artık tamam ya dediğimiz yani zamanlar oldu. Ama hamdolsun bu takım uyumlu bir takımdı çok şükür ki. Yaklaşık 1,5-2 senelik bir çalışma. Onun öncesini sayarsan kurslar vesaire daha da geriye gidiyor zaman. 2,5 sene diyelim ki belki. Bu şekilde yani.
0: 2,5 sene bir roket için uğraştınız. Peki ya bu roket diyoruz da işlevini biraz anlatır mısınız? Yani özelliği nedir?
3: Şimdi biz aslında bu yaptığımız çalışma roket değildi.
0: Evet.
3: Roketin bir bölümüydü. Roket kontrol bölümüydü. Biz burada roket kontrolden maksadımız da roketin yön verebilmek. Bunu nasıl yapıyoruz? Roketin kanatlarını kontrol ederek yapabiliyoruz bunu da. Teknofest'in bizden istediği bazı isterler vardı. Şartlar vardı. Bu şartlar altında roketi kontrol et gibi. Biz de bu şartları sağladık. 12 ayrı testten geçti sistemimiz. Şimdi kontrol dediğimizde havada uçuyor mu, kaçıyor mu, böyle bir şey değildi bizimki. Biz şu an yer testlerini yaptık. 12 ayrı yer testinden geçti ve hepsinden de başarıyla geçti hamdolsun. Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Çok ben. İyi. Peki Muhammed, sana sorayım. Özellikle ekibin yorulduğu zamanlarda motivasyona ihtiyacı olur. Yani birbirini yeni tanımış gençler bir hedef için hep birlikte çalışıyorsunuz. Ama biraz önce Tarık da bahsetti. Yorulduğunuz, ya yeter artık dediğiniz zamanlarda tekrar nasıl ayağa kalktınız? Kendinizi nasıl motive ettiniz?
1: Ya bu süre zarfında dediğimiz gibi çok yoğun tempoyla karşılaştık. Hatta biz bile hani bir an bırakmayı düşünmedik diyemem yani. Bundan dolayı aslında kendi adıma söyleyeyim. Tarık Kesekçi abimiz var. Yani çoğu bilirdir. Ya onun davası bana ilham oldu diyebilirim. Ya bu kadar işin acısında Akıncı'da çalışan bir mühendis çok yoğun çalışıyor ve yani bir teknokampa giderken vefat ediyor. Yani bu beni şevke getirdi. Herkese yine arkadaşlarımın da öyle olduğunu düşünüyorum. Ya bu dava için, bu dava illaki kazanacak. Bunun başka yolu yok. Ya bizde olur ya başkasıyla olur. Buradaki sorun biz ne olacağız? Ben bu şuurla hareket etmeye çalıştım.
0: Tamamen yerli ve milli bir şuur diyorsun, öyle mi?
1: Evet.
0: Yani sadece bizim roket sistemimiz ya da roket denetleyicimiz değil, bizim düşüncelerimiz de yerli ve milli diyorsun.
1: Evet. Zaten bizim roketlerimizin de üzerinde yazar yerli ve milli şuurla. O roketi yapabilirsin ama hangi şuurla yaptın? O roketi İsrail de yapıyor. Hangi şuurla yapıyor? Bizim farkımız burada olması lazım. Zihniyet farkı. Kritik nokta burasıdır.
0: Harika. Evet kıymetli dostlar. Mesela Teknofest'te şampiyon olmak değil, gönüllerin de şampiyonu olmak. Yani bugün İsrail dediğiniz, aslında devlet diyemeyeceğim, bir terör örgütü yeryüzünde emsali görülmemiş bir katliam yaparken bizim gençlerimiz milli şuurla özellikle kendilerine bir yön belirliyorlar. Tabii önünüzde, bu dönem için söylüyorum, çok iyi mühendis örnekleri oluştu. Bundan 20 sene önce 30 sene önce baksak çok fazla mühendis örneği göremeyecektik. Belki bir hepinize ilham olan bir Erbakan Hoca vardı. Allah rahmet eylesin.
2: Evet.
0: Değil mi? Rahmet eylesin. Şimdi Selçuk Bayraktar galiba bu mühendislik olayını zirveye çıkart desek ne dersiniz?
2: Çok doğru abi. Aslında Erbakan Hoca'nın bu gümüş motordan ilk adım atması, daha sonra Selçuk Bayraktar'ın babasıyla birlikte, abisiyle birlikte Bayraktar şirketini bu hale getirmesi, ya bizi çok aslında önümüzde rol model aslında. Bunlar bizi çok şekillendiriyor. Zor zamanlarımızda direkt onların hayatlarına bakarak, onları örnek alarak devam ediyoruz. Bu şekilde aslında çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Çalışmaya devam etmeliyiz. Yani ülkemiz, milletimiz için.
0: İbrahim, ben devam etmeliyiz. Şunu da sormak istiyorum. Teknofest dışında uluslararası yarışmalarda var mı sizin katılabileceğiniz?
2: Evet abi, var. Uluslararası, Amerika'da düzenlenen, Avustralya'da düzenlenen, birçok ülkede düzenlenen uluslararası yarışmalar var. Biz de bunlara daha böyle yakından tanıma fırsatı elde ettik daha yeni yeni. Birincilik geldikten sonra o özgüvenle artık bakalım inşallah önümüzdeki senelerde katılabiliriz yani.
0: Yani Türkiye'de Teknofest birinciliği size artık yeni ufuklar açtı. Dünyada yapılacak yarışmalara da katılacağız mı diyorsunuz?
2: İnşallah abi. Büyüklerimizle konuşup bu fikre sahip olabiliriz yani, evet.
0: Muhammed, bu Teknofest'in bir tane şarkısı vardı. Çocukların hep sürekli biz yaptık, biz yaptık diyor. Orada birçok şey sayıyor. Biz ne kadar çok şey yapmışız. Ben onu çok çok hoşuma gitti. Biz yaptık, biz yaptık. Onu da biz yaptık, bunu da biz yaptık. Siz orada bunu 5 gün dinlediniz. Herhalde hepsini ezberlemişsindir.
1: Evet abi, yani rüyalarıma giriyordu artık Teknofest şarkıları. Yani bu süreç ya çok kıymetli süreç. Aslında şunu açıklık getirmemiz gerekiyor. Bizim başarımız değil aslında. Yani bize olan teveccühün sebebi biz roket yaptık, başardık meselesi değil. Buradaki mesele, yani biz mesela Filistin atkılarıyla çıktık. Filistin atkısını roketimize astık. Yani bu bile ya belli bir şuurun olduğunu gösterdi millete. Zaten bize olan teveccühde mesela bana bir amca geldi. Sadece dedi ki Filistin'i buraya taşımanız, anımsatmanız ne kadar güzel oldu dedi. Ve amcanın sorduğu soru şuydu sadece. Bunu siz mi yaptınız? Nasıl yaptın, ne ettin? Umrunda değil adam. Sadece diyor ki bunu sen mi yaptın, siz mi yaptınız? Yani şöyle diyelim, bizim camiada bu konulara biraz açız. Çünkü fazla karşılaşmamışız, hep baskılanmışız. Yani hep Anadolu çocuğu gibi ötelenmişiz ileri. Yani bu aslında yapılabilir. Biz de başarabiliriz. Zaten orada ileride hani belki bahsedilir ama orada bir gelen çocuklar kendi aralarında konuşurken bize demişti ki bu abiler yapıyorsa biz de yaparız dedi.
0: Biz yaptık diyedin.
1: Biz yaptık. Biz yaptık. Yani elhamdülillah. Yani önce başarı Allah'tandır ama hani Allah'a şükür biz vesile olduk diyebilirim.
0: Aslında elbette reklam her şey değil ama evet. Reklamın da önemli olduğu bir hakikat. Çocuklar önlerindeki abilerinin yaptığını görünce bak ne diyorsun, biz de yapabiliriz dediler. Ben oradayken de oldu. Hepimiz oradaydık aslında, hatırlarsınız belki. Bir tane okul geldi, büyüklerden oluşan, lise grubuydu galiba, özel okulmuş. Çocuklar önce dediler ki yani nasıl yaptınız? İşte biz de yapabilir miyiz? Fotoğraf çekinme falan. Öğretmenlerle ciddi ciddi konuşuyorlardı. Biz de bu abiler gibi katılamaz mıyız? Biz de bu abiler gibi yapamaz mıyız? Bu örneklik çok çok önemli. Elbette siz de önünüzde gördüğünüz örneklerden yola çıktınız. Ne bileyim, bugün bir hani ismini zikretmeden geçemeyeceğim. Yazılımda bir Adile Hoca'yı anmadan, değil mi? Geçmek olmaz. O yazılım konusunda belki de Türkiye'mizde önemli yer tutan insanlardan bir tanesi. Yine mekanik kısmı için size mentorluk yapmışlar vardır. Makina kısmı için, elektronik kısmı için, elektrik kısmı için. Tam bir ekip olunca bu başarı geliyor. Ne dersiniz?
1: Evet, tabii bu bir silsile olarak görüyorum ben. Yani abilerimiz katıldı bu yarışmaya, finalist oldular. Ama çok önemli bir şey kazanım elde ettiler. Ne elde ettiler? Tecrübe öğrendiler. Nerede neyi yapmaları gerektiğini veya yapmamaları gerektiğini öğrendiler. Hani bu böyle, yani ağacı dikersin, belli fidan olur, yavaş yavaş büyür, belli bir süre sonra meyve verir. Ya bizde de öyle oldu. 7-8 yıllık bir çalışmanın sonucunda, yani finalistlik ola ola ola, daha sonra birinci olmayı öğrendik diyebilirim. Biz de tabii o gençlere, inşallah tabii onlar bizden daha iyisini yapar. Biz o gözle bakıyoruz. Önemli olan hepsi bizim vatanımızın evladı. Derdimiz bir. Kritik coğrafyada yaşıyoruz. Orta Doğu gibi bir coğrafyada savunma sanayine çok ihtiyaç var. İnşallah biz de bazılarına mentor olacağız. Onlar da onlara olacak. Onlar da onlara olacak derken yani bu alanında, diğer alanlarında bir numarası biz olacağız. Derdimiz bu diyebilirim.
0: Çok güzel. İbrahim, hedef büyük. Bir numara diyor Muhammed. Yani sadece Türkiye'de bir numara olmak değil, dünyada bir numara. Ve aslında şöyle baktığımız zaman 2 yıldır, 2,5 yıldır bizim otoyollarımızda kendi arabamız görüyoruz.
2: Evet.
0: Gökyüzünde kendi uçaklarımızı, insansız hava araçlarımızı görüyoruz. Yavaş yavaş hayatın içerisinde sağlıkta kendi cihazlarımızı görüyoruz. Şöyle baktığınız zaman dünyaya da ışık tutacak üretimler yapacak mıyız?
2: İnşallah abi. Zaten hedefimiz de bu doğrultuda. Milli yetkinlik hamlesi adı altında yapılan bu çalışmalar ileride de bence çok meyvesini verecek yani. Burada önemli olan işte bu bizdeki hamili teşkilatı gibi bize işte öğreten Osman abi var mesela, şu an İrlanda'da kendisi. Bir yazılım dersinde bize çok, yazılım kısmında çok destek verdi. Nurullah abi mekanik kısmında çok destek verdi. Atollah abi yine aynı şekilde. Bunlar çok önemli aslında. Bu savunma sanayi çok kritik. Görüyoruz yani şu an İsrail'in yaptığı zulmünü. Burada çok gelişmemiz lazım, çok çalışmamız lazım. Ya uyumayacağız gerekirse, çok çalışacağız. Çok emek vermek gerekiyor bunlara. İnşallah daha da iyi olacağız bu konularda.
0: Harika. Tarık, sana şeyi sormak isterim. Enderun Mühendislik Kulübü olarak siz belli bir aşamaya geldiniz. Yani Muhammed'in bahsettiği gibi finallere çıktınız, sonra da kazandınız. Alttan gelen gençleri nasıl görüyorsun? Kendi kurs verdiğiniz olabilir, sizinle beraber kurslara katılanlar olabilir. Onlar bu hamleyi daha da ileri götürecek seviyede ışığı görüyor musun?
3: Kesinlikle abi. Şimdi Muhammed'in de bahsettiği gibi bu bir silsile. Abilerimiz final gördü, yarı finaller vesaire. En sonunda da bizimle beraber hamdolsun ki birincilik geldi. Şimdi bizden sonraki nesillerin de daha iyi birincilikler, daha fazla birincilikler alabileceğine inanıyorum. En azından büyük tecrübelerle kendilerinden sonraki nesillere daha büyük tecrübelerin aktarılabileceğini düşünüyorum. Yani bu şöyle de söyleyebiliriz, yani kümülatif, yani büyüdükçe büyüyen bir şey. Allah'ın izniyle biz de daha büyük vizyonlarla beraber yeni nesillere daha iyi vizyonlar aşılamaya çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Mesele abi vizyon meselesi aslında. Biz de üniversiteye ilk geldiğimizde üniversitede de yani tanıştık bu ortamlarla. Üniversitede gördük böyle ortamları, böyle teknofesti. Yani açıkçası lisede ben karşılaşmadım. Ortaokulda da keza. Üniversiteye geldiğimde böyle yerler de varmış, böyle şeyler de varmış, böyle şeyler de yapılabiliyormuş gibi şeyleri gördük. Önceden kibrit üretirdik. Şimdi o kibritin ateşleyeceği roketleri üretiyoruz abi. Hamdolsun. Daha büyük şeyler de üreteceğiz inşallah. Allah'ın izniyle. Bu şekilde yani.
0: Şimdi mühendislik birazcık böyle tabiri caizse hem ekip hem de biraz farklı bir kafa istiyor. Yani bugün bir sözelcinin duygusal yapısı, ezberi çok kuvvetli olabilir ama bugün bir sayısal zekaya sahip gencin, hele hele mühendislik okuduysa, dünyada eksik olan teknolojinin ya da geliştirilmemiş teknolojinin üzerine giderek yeni oluşumlar hedeflediğini görüyoruz. Evet. Bu teknolojide bizim ülkemizin yeri nasıl? Yani şöyle baktığınız zaman biz ülke olarak şuradan şuraya geldik, daha da gelebiliriz. Nasıl bir hedef görüyorsun?
3: Şimdi vizyondan bahsetmiştim. Bu açıdan aslında Teknofest çok büyük bir nimet. Şimdi Teknofest'e katılmamış bir çocuk, ortaokul olsun veya ilkokul olsun, Teknofest alanına geldiğinde yarışmacı değil yani, sadece ziyaretçi olarak oraya geldiğinde, gezdiğinde yani çok büyük bir vizyon katar. Çok büyük bir ya neler yapılıyormuş, ya böyle şeyler de varmış diye görür ve ilham alır çocuk. Ve sonra eve gittiğinde belki bir şeyler denemeye çalışacak. Belki kağıttan, kartondan bir şeyler yapmaya çalışacak. Veya gidecek elektronikçiye bir şeyler almaya çalışacak. Bu aslında çok büyük bir nimet, bereket.
0: Peki tekrar Teknofest'e döndük İbrahim. Teknofest'te

0: İşte ne bileyim, mesela fotoğraf çekilmeyi düşünüyordum. Ya o heyecandan çekilemedim. Onun karşısında olmak çok heyecan verici de, gerçekten de yani. Yani unutamadığım anlardan birisidir. Arkadaşlarım da bu şekilde düşünüyordur.
1: Ben bir ekleme yapmak istiyorum Hatta.
2: Evet.
1: Aramızdan bir arkadaşımız da roket kanadını imzalatacaktı. O da heyecandan olsa gerek imzalatamadı yani. Öyle bir ortamda, öyle bir heyecan içindeydik biz de. Öyle
0: İlk
1: yani.
0: başta ben imzalatacaktım onu. Arkadaşım dedi, ben heyecanlandım, bayağı şey yaptım, sen imzalatır mısın dedim.
1: Aramızda bunun tartışmasını dahi
0: Evet,
1: yaşadık ya. Nasıl
0: tartışmasını
1: yapsak,
0: yaşadım.
1: nasıl etsek?
0: Sonra o oldu, ben imzalatırım ya ne olacak falan dedi. O da imzalatamadı.
1: Heyecana
0: Heyecandan olsa,
1: kapıldı o da.
0: evet, heyecandan olsa gerek.
2: Biz
0: Öyle
2: o
0: bir anı yaşamıştık.
2: töreni izlerken hani şampiyonlar davet edilince hemen baktım Cumhurbaşkanımızın sol tarafında sizin ekip komple. Orada tabii biz videoyu kaydettik. Çok bizim için de çok özel bir andı. Yani Enderun Mühendislik Kulübü birinci oluyor, şampiyon oluyor ve gençlerimiz orada. Yani belki daha büyük başarılarının bir girişi bu, ön sözü. Biraz önce İbrahim senin bahsettiğin gibi dünyada yapılacak uluslararası yarışmalarda
0: Evet.
2: inşallah birinci olursunuz.
0: İnşallah.
2: Ödülü nereye alırsanız biz de o aldığınız yere inşallah gelir birlikte o kareyi. Yine Cumhurbaşkanımız versin isterim ben tabii.
0: İnşallah abi,
1: İnşallah.
0: inşallah.
2: Yakın zaman olması da isteğimiz. Peki yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Radyoda zaman çok çabuk geçer. İbrahim senden başlayaraktan son olarak söylemek istediklerini, yani sadece mühendislik kulübüyle alakalı değil, bizleri dinleyenlere vermek istediğin mesajlar da alabiliriz.
0: Eyvallah abi, sağ olasın. Şöyle ki biz bu yola 1,5 yıl önce, 2 yıl önceden çıktık. Çok zorlu aşamalardan geçtik. Sabahladığımız zamanlar oldu. Sıkıntılar yaşadığımız zamanlar oldu. Ama pes etmeden devam ettik. Allah'a çok şükür de birinci olduk. Burada önemli olan bu yarışmanın bana kattığı en önemli şey dostluklar oldu. Daha öncesinde arkadaşlarımı, ekipteki arkadaşlarımı tanımıyordum. Aynı şuurla, aynı amaca hizmet etmeyi düşünen arkadaşlar edindim. Bu çok önemli bence. Sonrasında yarışmanın sonucunda birincilik elde etmemiz benim için çok gurur verici oldu. Bu şekilde söyleyebilirim yani.
2: Sadece başarmak değil, burada kazandığım birçok dostluk oldu.
0: Evet.
2: Burada azim galiba anahtar
0: Evet abi.
2: kelime. Sürekli
0: Azim diyebilirim
2: pes
0: evet.
2: etmemek lazım, azimle
0: Evet.
2: çalışmak lazım. Ve o dostluklar belki de sizin inşallah hayatınızda yeni başarıların da anahtarı olur diyelim. Evet Tarık,
1: Tabii ki.
2: sen ne dersin?
1: Ben son olarak şunu söyleyebilirim. Ne iş yapıyorsak yapalım. Yani illa şu bu değil yani. Ne iş yapıyorsak yapalım. En iyisini dahi demeyeceğim ama elimizden geleni yapalım. En iyisi olur olmaz başarırız başaramayız. Bu biz başarıdan sorumlu değiliz. Biz ama elimizden geleni yapmakta sorumluyuz. Elimizden geleni yapalım. Çocuğu, genci, yaşlısı. Yani Allah'ın izniyle Gazze'de kurtulacak, Filistin'de kurtulacak, Doğu Türkistan'da kurtulacak. Yani yeter ki biz elimizden geleni yapalım. Bu bilinçte, bu şuurda olalım.
2: Eyvallah. Muhammedciğim, senin de mesajlarını alalım son olarak.
3: Yani dediğim gibi bu dava bir şekilde sahipsiz kalmaz. Önemli olan hani biz nerede olacağız dediğim gibi. Yani genç kardeşlerime seslenmek istiyorum. Mutlaka zorluk çıkacak. Yani sert rüzgarlar yüksek dağlarda eser. Bu bir gerçek.
2: Harika.
3: Yani Üstad Necip Fazıl'dan da bir alıntı yaparsak, yani sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet. Bela sana kahretsin, sen belaya selamet demiş. Yani direkt, hatta bir Cenab-ı Şahabettin'in de aklıma geldi. Biraz uzattım, kusura
2: Şiir
3: bakmayın.
2: programı yapsaydık, ne yapsaydık seninle?
3: Yok yani o da diyordu hani yüksekte kartallar da olur, yılanlar da, kimi uçarak gelir, kimi sürünerek. Uçarak gelen var mı? Çok nadir. Ama o çoğu aşamayı kaçırmıştır. Olayın özünü kaçırmıştır. Önemli olan sürünerek gelmektir. Çoğumuzun maruz kaldığı durum da budur. Pes etmesinler. İnananlar mutlaka kazanır. Bizim davamız belli, niyetimiz belli. Allah bu yolda mutlaka bir yardımcı getirir. Hatta kısa da bir kendimden örnek verirsem, ben ilk
2: Tabii ki.
3: üniversiteye geldiğimde yani dava şuuruyla yeni yeni bilinçleniyordum. Arıyordum, bir ortam arıyordum. Ya ne yapacağım? Mesela 1-2 yılım öyle gitti. Kimseyi bulamamıştım. Ama Allah nasip etti. Hani Ender Mühendis Kulübü ile tanıştım. Ya orada onlar bizi sevdi. Biz onları sevdik. Dediğimiz gibi en başta

0: Dertlerimiz uyuştu. Böyle devam etmeye karar verdik. Yani Allah bir yerden yardım ediyor. Mutlaka bırakmaz. Yani en darda kaldığın anda Allah mutlaka gelir. Bunu da genç kardeşlerim mutlaka akıllarına yazsın.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir radyocu hediyesiyle sizleri uğurluyoruz. Ömer Karaoğlu'nun Bilemezler, Bilemezler, Gözleri Yok, Göremezler, Yürekleri Yok Bunların, Sevgiden Söz Edemezler. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.
2: Allah'a emanet.
3: Allah'a emanet olun.
0: Hayırlı akşamlar
2: Hayırlı
0: herkese.
2: Akşamlar.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın.

0: Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
6: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
7: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
7: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
4: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün İslam medeniyeti dersleri ile tekrar bir aradayız. Sizlerle birlikteyiz. Hepinize hayırlı vakitler diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Mevlamızdan içerisinde bulunmuş olduğumuz şu kurban öncesi dönemi, Zilhicce ayımızı her cihette hayırlı, bereketli kılmasını diliyoruz. Şu anda mübarek beldede bulunan tüm hacı adaylarımızın ifa edecekleri hac farizasının, diğer tüm ibadetlerinin dergah-ı uluhiyetine en güzel bir şekilde kabul olmasını niyaz ediyoruz, dua ediyoruz, diliyoruz. Aynı şekilde bu süreç içerisinde Müslümanlar olarak bu dönemin, Zilhicce ayımızın, kurban mevsiminin, kurban bayramımızın hayırlı, bereketli, feyizli olmasını Rabbimize niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, bugün İslam medeniyeti derslerimizde farklı bir ders uygulaması gerçekleştireceğiz. Bugün sizlerle gerçekleştireceğimiz ders gayri İslam medeniyeti, yani gayri Müslim diyeceğimiz yerde bunu kullanıyoruz. Gayri İslam medeniyeti örnekleri, bu örneklerden bir tanesini bugün ders olarak işleyeceğiz. Avrupa devletleri, milletleri, toplumları, medeniyetini bugün sizlerle işleyeceğiz, konuşacağız. Tabi gayri İslam, gayri Müslim medeniyetleri konu edinmenin belli bir takım gerekçeleri var. Bugün biz İslam medeniyetini konuşurken, İslam medeniyetinin tarihsel serüvenini konuşurken, kendi tarihimizden, kendi müktesebatımızdan haberdar olmayı, bu konuda bilgi sahibi olmayı, bu konuda tarihsel olarak model alacağımız, bugüne uyarlayacağımız meseleleri oradan çekebilmemiz, oradan projelendirmemiz, almamız gibi bir takım maslahatlar, bir takım maksatlar gözetmekteyiz. Bugün İslam medeniyeti dediğimiz şeyin muhalifinde, mukabilinde, karşısında yer alan gayrimüslim medeniyet örneklerini, gayri İslam medeniyet örneklerini kodu edineceğiz. Bunun ile ilgili bizim böyle bu şekilde bir ders yapmamızın belli bir takım sebepler var. Yani buna biz baktığımızda özellikle niçin gayri İslam medeniyetlerini anlatıyoruz, anlatmamız gerekir dediğimizde bunun belli gerekçeleri olduğu düşünülür. İnsanlık tüm din, fikir ve renklerle bir ailedir. Yani bugün yeryüzündeki tüm insan sınıflarını, insan topluluklarını bir arada düşündüğümüzde bunların bir aile, insanlık ailesinin bireyleri olduğunu görmek, kabul etmek gerekir. Bu ailenin üyelerini farklı kılan faktörler, bu faktörlerin doğurdukları sonuçlar ve bunların etkilerini tespit etmek önemli. Yani aynı atadan, Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva'dan gelen bir aile olarak insanlık ailesinin farklılaştıran tabii farklılık sebepleri, bununla beraber sonradan oluşan farklılık sebepleri, bu farklılıkların doğurdukları sonuçlar, bu sonuçların etrafa etkileri, tesirleri bugün tespit edilmesi açısından önemlidir. Bugün bizim Müslümanlar olarak aynı atadan gelen başka bir milleti başkalaştıran faktör ve kuvvetleri tespit etmemiz, daha sonra bundan ortaya çıkan fikir, uygulama ve medeniyeti tanımlamamız, daha sonra bu medeniyetin diğerlerine etkilerini, tesirlerini kodun edinmemiz bizim bu dersi yapmamızın bir gerekçesidir, bir maksadıdır. Burada dil çalışmalarında temel iki yöntemi bu anlamda ifade etmek istiyorum. Dil çalışmalarında temel iki yöntem sosyal çalışma ve tanıtımlara da uygulanabilir diye düşünüyoruz. Bu kendi kanaatim. Bunlardan birincisi, dili tahlil ederken, dili incelerken, ele alırken birinci olarak kökten gövdeye üretim ve türetim. Yani biz buna tasrif diyoruz. Arapçada tasrif diyoruz. Bunun yanı sıra bir kelimeyi ele alırken bu tasrif dediğimiz, çekim dediğimiz kelime yapım ekleri dediğimiz, yani kelimenin kelime olmasını sağlayan ekleri konu edinen üretim ve türetim, bir tanesi budur. Bir diğer tahlil etme yöntemi ise, dili tahlil etme yöntemi ise, kelimeden köke, yani iştikak, biz bir kelimenin mevcut halini alıyoruz, bu kelimenin böyle soyutlaya soyutlaya bu kelimeyi aşağı indirgeye indirgeye ta ki bu kelimenin en kökünü, müştakını buluyoruz. Kökünü, etimolojisini tespit ediyoruz. Bu iki yöntemi aynı şekilde toplumların sosyal anlamda tespitinde de kullanabiliriz. Evet, biz bugünkü Avrupa milletleri toplumlarını mevcut düzeyden aldığımızı aşağı doğru indirgediğimizde bunlar bugünkü Avrupa'nın öncesi, onun öncesi, öncesi, öncesi, öncesi. En sonunda bu bahsettiğimiz milletlerin, bu bahsettiğimiz toplumların aslında bizim biraz önce bahsettiğimiz insanlık ailesinin bir ferdi oluşunu buradan tespit edebiliyoruz, buradan gözlemleyebiliyoruz. Bu açıdan biz bugün böyle bir çalışma yaparak, böyle bir metot takip ederek bizim İslam medeniyeti dediğimiz medeniyetin muhalifinde karşısındaki medeniyeti görmeye, gözlemlemeye, tespit etmeye çalışacağız. Bu sayede bizim kendimizi konumlandırdığımız İslam dini, Müslüman İslam medeniyetinin pozisyonuna göre diğerlerinin öteki oluşlarını irdeleyebiliyoruz. Yani öteki dediğimiz toplumun, medeniyetin ne olduğunu ve bunun nasıl olduğunu tespit edebiliyoruz. Temel açıdan bizden olmayanlar diye tanımladığımız diğerleri ve bu diğerlerini kendi müstakiliyetleri içerisinde görmek ve incelemek bu sayede mümkündür. Bu açıdan böyle bir çalışmayı yapmamızın 4 temel başlığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gayrı İslam, gayrı Müslüman bir medeniyet olan Batı'yı, Avrupa milletini, toplumunu ele almamızda 4 temel meselemiz var, maksadımız var. Bir, bunları irşat ve davet etmek için tanımak gerekiyor. Batı medeniyetini, Avrupa medeniyetini, toplumunu, milletini irşat ve davet için tanımak gerekiyor. İki, bunlardan istifade ve faydalanmak için tanımak gerekiyor. Biz bugün Peygamber Aleyhisselam'ın ilim Çin'de de olsa gidip ilmi Çin'den alınız, onu kendi medeniyetinize göre yorumlayınız, biçimlendiriniz, şekillendiriniz, faydalanınız diyebiliriz. Bugün biz Batı toplumunu, Avrupa toplumunu, medeniyetini bu açıdan değerlendirmemiz gerekir. Çok önemli bir nokta. Bu da biraz önceki bahsettiğimiz irşat ve davet için, malumunuz olduğu üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi tebliğlerine, kendi davetlerinde özellikle bu farklı dönemlerdeki panayırların yapılması sürecine beraberinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizi götürüyor. Hazreti Ebubekir efendimiz de her girdiği çadırda o kabileyle ilgili tebliğ ve irşatı konu bahis yapmadan, girişmeden önce Hazreti Ebubekir efendimiz onları takdim ediyor. Bunlar A kabilesinin A kolundandır gibi bir takım böyle bunlara mahsus özellikler zikrediyor. Tabi haliyle bu özellikler bir anlamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hitabının, kitle odaklı hitabının da biçimini, şeklini, çerçevesini belirler hale geliyor. Bir anlamda bunu bugün bizim yapmamız gerekiyor. Hocam bugün Avrupa toplumuna bizim tebliğ ve irşat için tanımamıza şuna buna gerek yok. Avrupa toplumu ile ilgili ön yargılar şunlardır. Avrupa toplumu çığırdan çıkmıştır, şöyledir, böyledir. Bir takım ön yargılarımız olabilir. Buna beraber Türkiye'de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir çalışmasını sadece bu minvalde paylaşmak istiyorum. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda şu an ihtida hizmetleri gerçekleştirmekte. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın görev alanı içerisinde ihtida hizmetleri gerçekleştirmekte. Bu ihtida hizmetlerinin özellikle bugün Türkiye'ye gelen turistlerle ilgili farklı tarihi yerlere ziyaret eden, mescitleri, mabetleri ziyaret eden turistlere cami rehberliği adı altında yapılan çalışmalarda irşat faaliyetleri yürütülmekte. Burada cami rehberleri görev almakta. Aynı şekilde bu işi STK sıfatıyla yapan değerli kardeşlerimiz var. Geçen bu konuda yaptığım görüşmede hakikaten yapay zekayı devreye koyarak farklı ulaşım, farklı iletişim, farklı yaklaşım tekniklerini işe koyarak böyle takdire şayan hizmetler yaptıklarını gördüm. Bu neyi gerektiriyor haliyle? Muhatap olduğunuz toplumu, milleti, medeniyeti tanımayı gerektiriyor. Bir, irşat ve davet için. İki, bunlardan istifade ve faydalanmak için. Üç, bunlarla birlikte geçinmek ve hayat sürmek için. Bu da bir gerekçe. Neden? Çünkü biz Kudüs'te, Musul'da, Endülüs'te, farklı yerlerde, farklı din mensuplarıyla, farklı kültür mensuplarıyla bir arada yaşamışız. Onlar İslam devletinin varlığını kabul etmişler. Cizyelerini vereceklerini de kabul etmişler. Neticede bunlarla aynı ortamda yaşadığınızda ne yapmanız gerekiyor? Bunları tanımanız, bunlarla birlikte geçim ve hayat sürmeyi de öğrenmeniz gerekiyor. Bu önemli bir şey ki Müslümanlar buna büyük hassasiyet göstermişler. Dördüncü bir gerekçe ise bunlara muhalefet ve bunlara mücadele için bu konuların bilinmesi gerekiyor. Bu da önemli bir gerekçe. Bizim bugün Avrupa milletlerini, Avrupa toplumunu, devletlerini medeniyet olarak muhatap aldığımızda bunlarla muhalefet ve bunlara mücadele hususunda da Müslümanların bunları tanıması gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü biz bir toplumla mücadele edecek olursak toplumun fikrini, siyasetini, kaynağını, stratejisini vesairesini bilmeden paldır küldür alelade zuhurat nevinden plansız, programsız bir muhalefet ve mücadele olmaz. Olmamalıdır. Olmamalıdır. Ve bu da bizim için Batı toplumunu, Avrupa medeniyetini öğrenme açısından önemli bir gerekçedir. Yine baktığımızda gayri İslam medeniyeti olarak Avrupa milletlerini, devletlerini, medeniyetini niçin anlatıyoruz dedik. Bu da bizim için önemli bir gerekçe. Çünkü bugün biz Avrupa ile ilgili, Avrupa medeniyeti ile ilgili baktığımızda Avrupa medeniyeti bizimle coğrafi bir komşuluğu var. Coğrafi bir komşuluğu var. Bugün bu coğrafi komşuluğu biz fiziksel olarak yaşıyoruz. Evet, bir taraftan biz bugün Türkiye Anadolu coğrafyasındayız. Hemen ötesinde Trakya, ötesinde Avrupa. Yani Trakya da Avrupa'nın bir parçası. Dahili bir coğrafi komşuluğumuz var. Bununla birlikte bugün yeryüzündeki maddi manevi müessir ve etkin bir medeniyet Avrupa. Bunu kabul etmek durumundayız. Müslümanlar olarak yeryüzünün bugün bir anlamda siyasetini, stratejisini, ekonomisini, birçok meselesini belirleyen bir konumda olduğunu kabul etmek durumundayız. Bir diğer husus, yine genel gerekçelerden özel gerekçeler olarak ifade ettiğimiz Avrupa medeniyetini konu edindiğimizde bugün bizi en çok etkileyen ve kuşatan bir medeniyet. Evet, bugün Müslümanları, Türkiye'deki Müslümanları genel anlamda Müslümanları kuşatmasının, genel anlamda Müslümanları etki etmesinin yanı sıra Türkiye'deki Müslümanları kuşatan, etkileyen ve üzerinde tesir oluşturan bir medeniyet olması açısından bunu dikkate almak gerekiyor. Bizler bu dersimizde Avrupa medeniyetini, Avrupa milletleri, toplumları gayri İslam, gayri Müslüman medeniyet olarak ele aldığımızda 3 derste bunu planlıyoruz. Yani Avrupa medeniyeti 3 ders yapılacak kadar kısa, basit, sıradan bir medeniyet değil. Bunu başta ifade edelim. Çünkü her şeyin hakkını vermek gerekiyor. Her şeyin icabını yerine getirmek gerekiyor. Biz muhtasar bağlamda Avrupa medeniyetini 3 muhtasar ders ile bir anlamda kafamıza bir şablon, kafamızda bir tasarım, bir bilgi, bir bakış açısı, bir yaklaşım oluşturmak mahiyetinde 3 ders işleyeceğiz. Bugün bizim işleyeceğimiz birinci dersimizde Avrupa coğrafyası ve yerleşkelerinin, oraya yerleşen kişilerin beşeriyet tarihini, Avrupa'nın coğrafyasını ve oraya yerleşen toplumun beşeriyet tarihini konu edineceğiz. İkinci olarak baktığımızda Avrupa milletleri medeniyeti, bu medeniyeti doğuran unsurları ve teşekküllerini konu edineceğiz. Avrupa milletleri medeniyeti dediğimiz o medeniyetin unsurlarını, dilini, dinini, teknolojisini, kültürünü, sanatını vesairesini onu konu edineceğiz ikinci dersimizde. Bunların ortaya çıkarttığı teşekkülleri, tezahürleri konu edineceğiz. Üçüncü dersimizde ise İslam medeniyeti ve Avrupa milletleri medeniyetinin ilişkilerini konu edineceğiz. Yani kim kimi ne düzeyde nasıl etkilemiş, bunu üçüncü dersimizde işleyeceğiz. Ama biz bugün birinci dersimizde Avrupa coğrafyası, yani coğrafi şekil olarak, plan olarak, düzen olarak Avrupa coğrafyasını ele alacağız. Ve beraberinde Avrupa coğrafyasının yerleşimcilerinin beşeriyet tarihine bir göz atacağız. Avrupa kıta tabirini kullandığımızda şöyle bir bakmak gerekiyor. Dünya üzerinde bu noktanın yeri ve konumu, buranın önemini ifade eden bir unsur, bir değerlendirme ölçütüdür. Yine bu coğrafyanın iklimi, doğal bitki örtüsü, imkanları, yeraltı ve yerüstü kaynakları, insanların buraya ne zaman yerleştikleri, nasıl yerleştikleri, burada beşeri düzey süreçleri, yani bahsettiğimiz işte orada ailedir, şehirdir, devlettir, imparatorluktur, bugünkü Avrupa Birliği süreçleri, bunlar hep birer beşeri düzeydir. Bu konular önemli şeylerdir. Aynı şekilde beşeri teselsül, yani oradaki o tarihsel süreç içerisinde beşeri düzey olarak gelişim ve değişimlerini inceleyeceğiz. Evet, bir anlamda biz bugün baktığımızda, geçen yaptığımız kabaca bir hesapta 150 yıllık bir zaman dilimi içerisinde bir aileden, bir kadın ve erkekten takribi olarak 150 yıllık bir düzeyde, bir zamanda bu ailenin 6 çocuklu bir aile olduğunu ve her ailenin 6 çocuklu olduğunu hesaplayarak bir kabataslak bir hesap yaptığımızda 130-140 yıl içerisinde bu iki kişinin 450-500 kişiye ulaştığını biz hesapladık. Yani bu böyle genel bir hesaplama. Bunun soy hesaplamasını yaptığınızda bugün yeryüzünün değişik coğrafyalarındaki insan rakamlarının, o milyarlar dediğimiz şeylerin nasıl arttığını, nasıl oluştuğunu insan böyle hayretten izliyor. Örneğin Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelişinde uzun bir ömür sürdüğünü düşündüğümüzde, bu uzun ömrün yanı sıra Hazreti Adem'in beraberinde Hazreti Havva'nın çocuklarının senede bir, iki senede bir 100 yıllık bir doğum yaptığını düşündüğümüzde bile çok kısa sürede yeryüzünde bir insan kitlesinin, bir grubunun oluştuğunu görüyoruz. İnsan kudreti ilahinin bu hilkati karşısında, bu nimeti karşısında hakikaten şaşırıyor, Sübhanallah demek durumunda kalıyor. Bir taraftan insanın artışı, bir taraftan nimetin artışı da ona paralel olarak, yani hayvanlar da insanlarla beraber doğum gerçekleştiriyor. Yine insanlarla beraber bitkilerin de bir anlamda üretim potansiyelleri artıyor, üretim imkanları artıyor. Kainatın içerisine bir doğru orantının insan, hayvan, bitki ve diğer unsurlarda beraber teşekkül ettiğini görüyoruz. Bu da bir anlamda bugün evet, bu coğrafyanın tespit edilmesinde, bu coğrafyanın tanımlanmasında bize bir bakış açısı, bir fikir verecektir. Ayrıca Avrupa ile ilgili, Avrupa coğrafyası diye bugün bahsettiğimiz noktanın, bu önemli bir anekdot, bunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Bağımsız bir kara parçası değil. Bunu bir belirtmek gerekiyor. Yeryüzündeki bugün kıta sahanlığını, kıta mevcudiyetini biz tanımlarken bir bağımsızlık olgusunu birbirinden gerek toprak olarak, gerek deniz olarak, gerek kültür olarak bir farklılığı konu ediniyoruz. Ama Avrupa kıtasını tanımlarken toprak ve kara parçası olmanın ötesine kültüre bir farklılık olması sebebiyle ayrı bir kıta olarak zikredilmektedir. Ayrı bir topluluk, ayrı bir kültür, ayrı bir yapı olduğundan dolayı biz bugün Avrupa kıtasını başka bir kıta olarak, bağımsız bir kıta olarak konu ediniyoruz. Nitekim Avrupa, Asya'nın bir uzantısı olarak zaten haritada gördüğümüzde şekil olarak, yeryüzü şekilleri olarak, coğrafi faktör olarak baktığımızda bu şekilde görebiliyoruz. Ve bu da bir anlamda Avrupa'nın bu bugünkü gücünü, bugünkü bu varlığını bir anlamda tespit eden, ortaya koyan bir gerçekliktir diyebiliriz. Avrupa'nın coğrafi konumuna baktığımızda Avrupa'nın Kuzey Yarımküre'de yer aldığını, 36-72 Kuzey paralelleri, 10 ve 60 Doğu meridyenleri arasında yer aldığını koordinat olarak bu bölgede, Orta Kuşak bölgesinde yer aldığını görebiliyoruz. Bu da bir anlamda Kuzey Yarımküre'nin Orta Kuşak'ında yer alan bir konum, bir strateji, jeopolitik bir pozisyon olarak görebiliriz. Kıtanın yüz ölçümüne baktığımızda, yani Avrupa ile ilgili kıta yüz ölçümüne baktığımızda Kuzey Yarımküre'de dedik 72. Kuzey ve 36. Kuzey enlemleri arasında 10. Batı ve 60. Doğu boylamlar arasında yer alan bir pozisyonda olduğunu söyledik. Norveç'in kuzeydoğusundaki Nordkap burnu ile İspanya'nın güneyindeki Tarifa ucu arasında enlem olarak değerlendirdiğimizde, bunu boylam olarak değerlendirdiğimizde Portekiz'in batısındaki Roca burnu ile Ural Dağları hattını boylam olarak ele alabiliriz. Böyle bir dikdörtgen biçiminde bir şekliyle 36'ya 50 derece bir dikdörtgen biçiminde bir kıta sahanlığını ifade edebiliriz. Bu dikdörtgen biçimindeki, yani genel çerçeve olarak dikdörtgen biçimindeki kıtanın yüz ölçümüne baktığımızda Avrupa coğrafyasının yüz ölçümü 10 milyon kilometre kare, 10 milyon 300 küsür bin gibi bir rakam ama genel olarak yuvarlama yaptığımızda 10 milyon kilometre kare gibi yüz ölçümü olduğunu görüyoruz. Yine kıta nüfusuna baktığımızda biz bu dersleri işlerken özellikle veri ve kaynak olarak Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV İslam Ansiklopedisi'nden özellikle iktibas ederek, oradan istifade ederek bu dersleri yapmaya çalışıyoruz. Oradaki verilerin 1989 yılındaki veriler olduğunu baz aldığımızda nüfusu o günkü şartlarda 740 milyon olarak zikretmiş. Bugün Avrupa'nın medeniyet olarak, millet olarak, devlet olarak nüfusu 743 milyon. 1989'daki Türkiye Diyanet Vakfı'nın Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde 740 milyon, bugün ise 743-746 bandında farklı rakamlar bahsetmekte. Ama gerçeklik şu ki bu kadar şu anda bahsettiğimiz bu 40 yıla yakın zamana rağmen nüfusun çok artmadığını görüyoruz. Nüfus yoğunluğu 70 bölü kilometre karedir. Yani kilometre kareye 70 kişi düşmektedir. Kıta ülkelerine baktığımızda Avrupa kıtasında 50'ye yakın ülke yer almaktadır. Egemen ülke yer almaktadır. Bir diğer konu Avrupa devletlerinin dilleri. Yani bir devleti, bir medeniyeti konu edinirken biz bugün Avrupa devletlerini, milletlerini konu ediniyoruz. Avrupa milletleri, medeniyetinin 24 tane dili var. Bugünkü Avrupa Birliği'nde de 24 tane resmi dil kaydı bulunmakta. Ve Avrupa Birliği, yani Avrupa devletlerinin oluşturduğu o birlikte 24 dil çok dillilik ilkesi esas alınarak konuşuluyor. İlginç bir şey. Bugün kendi birliklerinde 24 tane dil ve Avrupa Birliği kuruluş ilkesi içerisinde de çok dillilik ilkesi prensibiyle bir kuruluş gerçekleştirilmiş. Bu da dikkat çekici bir şey. Yani bir medeniyeti medeniyet kılan unsurlardan bir tanesinin dil olduğunu biz gözlemliyoruz. Çünkü bugün bu dil meselesiyle ilgili hakikaten dilin insanın anlam dünyasına, insanın iletişim dünyasına, insanın gelişim dünyasına kattığı birçok yönünün olduğunu görmek mümkün. Ve bugün Müslümanların da bu zenginliği, bu hoşgörüyü, bu çeşitliliği sağlamaları gerekiyor. Kaldı ki bazı ortamlarda bakıyorsunuz, örneğin işte yakın dönemlerde yaşanmış bir takım böyle hoş olmayan durumlar. İşte Türkçenin konuşulduğu bir ortamda Arapça konuşan birisi yadırganabiliyor. Kürtçe konuşan birisi yadırganabiliyor. Veya ki Farsça konuşan birisi yadırganabiliyor. Halbuki bugün bizim kendi dillerimiz Allah'ın birer ayeti ve Allah'ın birer ayeti olmasının yanı sıra bizim düşünce dünyamıza, bizim gelişimimize, bizim ufkumuza, vizyonumuza çok büyük bir değer katmakta. Avrupa oluşunun arka planındaki zenginliklerden bir tanesi dillerine sahip çıkmaları ve dilin bu anlamda değeri çok önemlidir. Hamdolsun bugün idare olarak, devlet olarak bu hoşgörüyü ortaya koyan güzel, samimi adımlar atılmakta. Evet, lehçeleri bile korumamız gerekiyor. Türkiye'deki lehçeleri bile, yani Karadeniz lehçesi varsa, evet bugün Güneydoğu, İç Anadolu, Ege lehçeleri varsa, şiveleri varsa o şiveleri de korumamız gerekiyor. Çünkü bunlar bizim farklılıklarımız. Farklılıklar aslında bir ayrışma sebebi değildir. Farklılıklar insan olmanın, o kültürel çeşitliliğin bir malzemesi, bir sonucu, bir neticesidir. Yani bir anlamda ağacın meyvesidir. O meyveye insanın hakikaten bir ikram olarak bakması, ona karşı bir hürmet göstermesi gerekiyor. Bu da önemli bir husus olarak burada belirtilmesi gerekiyor. Avrupa toplumunu biz diğer derslerimizde din olarak ayrıca geniş bir çerçevede ele alacağız. Avrupa toplumu putperest bir toplumdan daha sonra Hristiyan bir döneme, Hristiyan bir din geçişi yaşıyor. Ve bugün Hristiyan dünyası ve temsilciliği rolünde bugün Avrupa. Ve Avrupa'yı Avrupa kılan, medeniyet olarak, kimlik olarak bir arada tutan temel unsur bugün din olgusudur. Her ne kadar dünyada birçok farklı fraksiyon, farklı mezhep, meşrep, anlayış, yani Hristiyanlık muhalifi birçok farklı durum ortaya çıksa da gerçek şu ki bugün hala Avrupa'da ciddi anlamda Hristiyanlığın gücü, otoritesi, bağlayıcılığı kabul edilebilir bir şekilde devam etmektedir. Avrupa ekonomisine baktığımızda Avrupa'nın özellikle ekonomik milliyetçilik dedikleri, yani evet ekonomide kendi

içerisinde kendi bir Avrupa milletleri medeniyetleri anlamında, bir de ülkeler anlamında, bu bugün Avrupa'yı oluşturan Fransa'dır, Almanya'dır, İngiltere'dir, başka başka gelişmiş ülkelerdir, tarımda Hollanda'dır. Özellikle ekonomik bir milliyetçilik, evet, ekonomiyi kendi tekellerinde tutma, kendi güçlerinde tutma gibi bir yönler olduğunda burada belirtmek gerekiyor. Bu sayede bir anlamda Avrupa'nın da bundan beslendiğini, varoluşunu bunun üzerine temellendirdiğini görebiliriz. Ekonomi temelinde çıkar çıkar ilişkisi, yani Avrupa'yı bugün bir arada tutan dengenin bir tanesi de Avrupa karşılıklı çıkar ilişkilerle bir sistem kurmuş. Yani bu önemli bir şey. Bu yadırganacak bir şey değil. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Ticaret dediğimiz, kazanç dediğimiz, ortaklık dediğimiz sistem zaten budur. Yani siz bir işletmeci olarak farklı ortaklıklar ile bir arada bulunacaksanız karşılıklı çıkarın, karşılıklı karın hedeflenmesi gerekiyor ki Avrupa bunu başarmış. Bugün bu aynı şeyi bugün biz Müslümanlar arasında da, İslam medeniyeti toplumları arasında da gerçekleştirmek istiyoruz, ayağa kaldırmak istiyoruz. Evet, bugün Suudi Arabistan ile neden uçak üretmiyoruz ki, bir girişimimiz oldu. Pakistan ile, Mısır ile, İran ile, farklı Endonezya ile, Bangladeş ile, Cezayir ile, Suriye ile, Irak ile ortak çıkarlar etrafında, temelinde çıkar olmasa bile bir çıkar tarafını da hesaplayarak bir yapılanma, bir ekonomik oluşum gerçekleştirmek gerekiyor. Bunu da bilmek gerekiyor. Bir diğer konu, Avrupa'nın fikir ve düşüncesine baktığımızda Avrupa bugün evet bilgiye, bilime çok büyük yatırım yapmış. Bugün Avrupa'nın nüfus oranı dünya üzerinde 3. sırada, kıta sahanlığı olarak kıta bazında dünya üzerinde 3. sırada ve bugün Avrupa'nın oluşturduğu yani dünya nüfusunun 1/15'ini, yani 15'te 1'ini Avrupalı oluşturuyor. Bu da önemli bir şey. Bir anlamda burada Avrupa'nın işte bu az nüfusa rağmen, elindeki bu az nüfusa rağmen yani dünya nüfusunun %11'ini elinde tutan Avrupa'ya rağmen bu gücü, bu kabiliyeti, bu üretimi, bu potansiyeli dikkate değer bir şey. Bilgiye olan, o insan kaynaklarına olan o yatırım, o çaba, o gayret bilgiyi çıkarı için kullanabiliyor. Evet, bilgiyi bugün Avrupa için çok büyük bir çıkar unsuru. Bilgiyi konfor için kullanabiliyor. Evet, Avrupa'nın sahip olduğu teknoloji bugün evet göz kamaştırıcı, takdir edici, hayranlık uyandırıcı bir teknoloji var ellerinde. Yine bununla ilgili Avrupa sahip olduğu bilgiyi bir üstünlük için kullanıyor. Evet, çıkar için kullanıyor, konfor için kullanıyor ve üstünlük için kullanıyor. Bunlar eğer bir insanda gerçek anlamda dini bir ahlak, beşeri bir ahlak, İslami bir ahlak oturmamışsa bu yaklaşımdan olması yadırganacak bir durum değildir. Bu arada biraz önceki bir veriye düzeltmek istiyorum. Biraz önce dünya nüfusunun 1/15 ne diye ifade etmiştim. Burada bir tashih söz konusu. Yeryüzündeki toplam karaların 1/15'ini Avrupa kıtası kara parçası oluşturuyor. Dünya nüfusunun da %11'ini oluşturuyor diye söyleyerek bu bilgiyi de düzeltelim. Bu da önemli bir konu. Bu konuyu ele aldıktan sonra şöyle bir mesele önümüze çıkıyor. Evet, bugün Avrupa ile bizim, yani kıta olarak, coğrafya olarak çok uzak bir coğrafyada değil. Yani Amerika'yı varsaydığımızda, Sibirya'yı varsaydığımızda Anadolu'ya yakın bir coğrafya. Anadolu'nun da bugün bahsettiğimiz Mekke, Medine, Hicaz, Arabistan coğrafyasına yakın bir bölgede olduğunu, bir bağlantı noktasında olduğunu söylüyoruz. Akla şöyle bir şey geliyor. Yani bugün insanlar, biz Müslümanların şöyle bir tezi var. İlk insanlar olan Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva'nın ilk yerleşim bölgesi önce Mekke, daha sonra Filistin bölgesi olduğunu biz iddia ediyoruz. Bu benim kendi kanaatim. Bu konuda herhangi bir farklı fikri ve düşüncesi olan varsa
bizimle irtibata geçebilir, radyo aracılığıyla bizimle irtibata geçebilir. Bu vesileyle doğru bir şey tespit etmiş oluruz. Ama bugün hadis literatüründen yola çıkarak yeryüzünde yapılan ilk mabedin Mekke olduğu, ondan 40 yıl sonra Mescid-i Aksa olduğu rivayetlerde bize gelmekte. Biz de bundan yola çıkarak Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın ilk yerleşim yerinin Mekke olduğu, Hicaz olduğu, akabinde Filistin topraklarına geçtiğini söyleyebiliriz. Bu topraklarda hayat sürdüklerini düşünebiliriz. Nitekim bu topraklarla ilgili bugün İsrail'in özellikle bereketli hilal toprakları dediğimiz, yani arz-ı mev'ud dediğimiz toprakların bu noktadan başladığını görüyoruz. Bizim gerek Kur'an'da, gerek hadislerde, gerekse İslam tarihindeki verilerde meseleye baktığımızda Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocuklarının tarımla uğraştığı, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ziraatle uğraştığı görülmekte. Burada Hazreti Adem'in çocuklarının sanılmasında iki temel sektör olan, saha olan ziraat ve hayvancılık konu edilmekte. Bu açıdan baktığımızda bu coğrafyadaki bu varoluş sanki burada bu insanların Filistin topraklarında yaşadıkları, yani insanlığın ilk yaşam kaynağının yerinin Hicaz ve beraberinde Filistin toprakları olduğu düşünülebilir. Daha sonra malumunuz olduğu üzere Nuh tufanı cereyan ediyor. Hazreti Nuh tufanından sonra bizim bugün biraz daha yukarı bölgelere doğru, bugün bizim Türkiye'mizin sınırları içerisinde olan Şırnak ilimizde insanlığın ikinci atasının yeryüzüne dağılma serüveni gerçekleştirdiğini biz veriler olarak, bilgiler olarak öyle değerlendiriyoruz. Buradan yeryüzüne dağıldığını düşünüyoruz. Buradan yani bugünkü Cudi bölgesini, Şırnak ve Cizre bölgesini baz aldığımızda, bunu referans aldığımızda insanların Anadolu'ya, Anadolu'dan işte yukarı İstanbul tarafına, İstanbul'dan Trakya'ya geçmeleri mümkün. Bir senaryo olarak böyle düşünmek mümkün. Diğer bir senaryo yine insanların Filistin'den işte Afrika'dan o Tunus, Fas bölgelerine, o sahillere, Cebel-i Tarık'tan yukarı geçmeleri mümkündür. Bu da bir teori olarak düşünülebilir. Nitekim insanlık medeniyetine baktığımızda, genel anlamda baktığımızda insanlığın göç ve yerine dağılış sürecinin bu kanallar üzerinden, bu rotalar üzerinden gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür. Tabii bununla ilgili farklı birçok böyle farklı tez, iddia ileri sürülmektedir. Ama biz bugün İslami kaynakları referans alıp ifade ettiğimizde, Avrupa'ya insanların nereden gittiğini konuştuğumuzda bu şekilde bunu değerlendirmek, bu şekilde bunu dile getirmek mümkündür. Bu hususa dair şöyle bir anekdot paylaşmak mümkündür. Bu Es-Sire'de geçen bir bilgi. Hazreti Rumların soyunun Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'tan geldiği ve onlara Rum bin İsu bin İshak'a nispetle bu ismin verildiğine dair görüşler var. Yine Hazreti Adem'in oğlu olduğunu, Ham, Sam, Yafes gibi, bunlar üzerine bir takım isimlendirmeler var. Ama biz konuyu bu şekilde ele aldığımızda, yani insanlığın yeryüzüne dağılışını esas aldığımızda, şöyle bir anekdotu da paylaşarak biraz daha konuyu anlaşılır kılmak mümkündür. Nitekim dediğimiz gibi Kur'an'da Yasin suresinde Hazreti Allah'ın insanlığın ikinci neslini, ikinci atasını Hazreti Nuh olarak bize takdim etmekte. Ve ayetullem enne hamelle diye başlayan ayet-i kerimede burada Hazreti Nuh'un özellikle o günkü şartlarda gemi ile tufanda suyun o tufan sürecinde, su afetinin o sürecinde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemi bir anlamda ilahi bir teknolojinin insanlara takdimi olarak da düşünülebilir. Çünkü o günkü şartlarda Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın o gemisinin 70 küsür insanı alabildiği, ihtiyaçlarını alabildiği, hayvanları alabildiği gibi
birçok farklı özellik bahsetmekte, dayanıklılığı bahsedilmekte. Yani büyük

dalgalara, okyanus dalgaları gibi büyük dalgalara dayanabilecek bir gemiden bahsediyoruz. Bunun bugünkü teknolojiyle bağı nedir? Bu anlamda baktığımızda insanlığın Hazreti Nuh'tan bu teknolojiye

bugün medeniyetin ağını ve gücünü ortaya koyuyor. O günde evet insanlar denizin kenarına geldiklerinde gemi onlar için karşıya geçmede ulaşımı sağlamanın bir vasıta imkanı görebilmekteydi. Bu vasıta imkanı ile ilgili baktığımızda Yunan o günkü toplumlara baktığımızda yani insanlığın ilk atalarına baktığımızda şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. Gerçekten ilk yapılanmanın evet Orta Doğu'dan sonra Akdeniz havzasına kaydığını görüyoruz. Akdeniz çevresine kaydığını görüyoruz. Bir anlam dünyanın yönetiminin Akdeniz üzerinden gerçekleştiğini bugün de görebiliriz. Özellikle bu da bir strateji gerçekliği. Ve Akdeniz çevresinde işte antik Yunan toplumunun, beraberinde Fenikelilerin, İonyalıların, İtalyanların bu bölgede yapılandığını, bu bölgede oluştuğunu, yine Sasanilerin bir Orta Doğu toplumu olarak, yani coğrafi olarak yakın bir bölgede baktığımızda son 2000 yılda yani milattan önceden bugüne kadar baktığımızda bu net görünen bir şey. Milattan öncesine baktığımızda da aslında böyle bir manzara var. Evet, insanlık bu coğrafyada yapılanmış. Haliyle bugünkü Avrupa medeniyetini, Avrupa milletlerini konu edindiğimizde onların ilk atasının Yunanlılar olduğunu biz buradan söylemek durumundayız. Bugünkü Yunanlılara baktığımızda yine devlet olarak aynı pozisyondalar. Ve Anadolu'da bulunan o Anadolu'yu, işte karşı kıyılarda Yunanistan'ı, aşağı Akdeniz'in karşı kıyılarındaki İtalyanları, bu taraftaki Fenikelileri vesaire Mısırlıları düşündüğünüzde dünyanın yapıcı, kurucu milletler olarak bunları görebiliyoruz. Antik Yunanlılar zaman içerisinde kendi medeniyetlerini kurdular. Helen ülkesi dedikleri bir medeniyetler oldu. Helen kültürü, Helen medeniyeti dedikleri bir kültürleri oldu. Ve batıda bir İtalyanların güneyinde Grek, bir Grek medeniyetinden bahsetmek mümkün. Ve bugünkü anlamda bu toplumlar bir anlamda işte felsefeleriyle, düşünceleriyle, bakış açılarıyla, yönetimleriyle, siyasetleriyle bugünkü Avrupa'nın temelini daha o dönemde milattan önceden başlamak koşuluyla yapılandırdılar. Milattan önce 4 ve 5. yüzyılda yani o dönemde Atina'nın nüfusunun 300 bin olduğu zikrediliyor. Bu çok yüksek bir rakam. Belki bunu bugün bile biz yadırgıyor olabiliriz. Kur'an'da o günkü yaşamış toplumların rakamları bizlere paylaştırıldığında, bizlere sunulduğunda Ninova Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın şehrinin Kur'an'daki sayısal bir veri olarak 100 bin geçtiği zikrediliyor. Bu da o günkü nüfus hareketliklerinin ne olduğunu bize gösteriyor. İşte Yunanlıların varlığını daha sonra o bölgede Makedonyalı dediğimiz yine yukarı bölgede yani Karadeniz'in yukarı bölgesindeki işte yine bir toplum orada varlığını ortaya koyuyor. Yunanlılara galip gelen bir toplum, Yunanlılara savaş sonrasında Yunanlılara hükmeden bir toplum, Makedonyalılardan sonra bugünkü Avrupa toplumunun, Avrupa medeniyetinin, milletinin bir kökenini biraz önce dil mukayesesiyle paylaşmıştık. İşte ilk bunların atalarının Yunanlar, Grekler olduğunu, daha sonra Makedonlar olduğunu, daha sonra Romalılar olduğunu, bir İtalyan toplumu olan Romalılar olduğunu biz burada görüyoruz. Ki özellikle Makedonyalılarla ilgili Makedonya'nın Helenistik dönem dediği Doğu ve Batı kültürünü sentezleme, yani bir anlamda Büyük İskender'in bir fetih ideali toplumları hem fiziki olarak hem coğrafi olarak birleştirmek hem de kültürel olarak kaynaştırmak, birleştirmek gayesiyle bir fetih çalışması olduğunu da söylemek gerekiyor. Daha sonra Romalıların uzun sürecek olan bir dönemler olmuş. Romalıların ve Romalılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o döneminde bile biz net bir şekilde görüyoruz ki dünyada iki büyük gücün bir tanesi Rum yani Romalılar, bir tanesi Sasan.

neler olduğunu görüyoruz. Burada da ilginç bir konu Kur'an-ı Kerim'de evet bugünkü Avrupa medeniyetine, Avrupa milletlerine, toplumuna temas eden bazı bilgiler, bazı veriler var. Rum suresi bunlardan bir tanesi. Yani bugünkü Avrupa toplumunun, Avrupa medeniyetinin ataları olan Rumların, Romalıların bunların bir konusu burada zikredilmekte. Diğer bir şekilde yine Zülkarneyn Aleyhisselam zikredilmekte. Zülkarneyn Aleyhisselam da Kur'an'da zikredilen bir hadise. Bu da yine Avrupa kıtasıyla, Avrupa toplumuyla tarihsel bir veri olarak zikredilmekte. Bu da önemli bir konu. Bununla burada paylaşmak gerekiyor. Bu coğrafyaya baktığımızda dediğimiz gibi işte Antik Yunan'dan, ondan sonra Makedonya İmparatorluğu'ndan, Roma İmparatorluğu'ndan tevarüz eden süreçten kavimler göçünün burada görebiliyoruz. Kavimler göçü evet Orta Asya'dan gelen toplulukların Avrupa üzerinden Karadeniz'e doğru akışını ifade eden bir mesele. Yine Avrupa Hunlarının, Hunların bu bölgede varlığını görebiliyoruz. Ve bu şekilde Avrupa'nın yapılanmasının bir örneğini görebiliyoruz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus şu, Avrupa ile ilgili nüfus olarak Avrupa'nın erken dönemdeki nüfusuna baktığımızda nüfusunun çok böyle yoğun bir nüfus olmadığını, çok böyle yüksek bir rakam olmadığını görebiliyoruz. Bununla ilgili 15. yüzyılda Avrupa nüfusunun 100 milyon civarında olduğu, yani o geniş kıta sahalarının 100 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde baktığımızda zaten aynı dönemde Müslümanların Emevi İslam Devleti ile olan temaslarında görüyoruz ki, yani Müslümanların ordu gücü ile o günkü Avrupa devletlerinin ordu gücü arasında çok böyle yüksek düzeyde bir fark yoktur. Bu da bize o günkü Avrupa devletlerinin nüfus olarak çok yoğun olmadığını, nüfusun daha sonra değişen, gelişen şartlar ile hızlı bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Bu da Avrupa'nın işte o insan akışını, o göç akışını bir anlamda bize bilgi veren bir anekdot olarak değerlendirmek mümkündür. Biraz önce temas etmiştik Avrupa'daki bu göç meselesiyle ilgili. Kur'an'da geçtiği üzere Allah yeryüzünü birbirine yakın kara parçalara kırıyor. Bu kara parçaları üzerinde insanların birbirlerine ulaşabilmeleri için ırmaklar ve yollar açtığını zikrediyor. Bu bilgi bizim bugünkü insanla ilgili bir yönü, bir yöntemi ortaya koymaktadır. Başka bir makalede okumuştum. Özellikle insanın yürüyen bir varlık olması, yani ayaklarının olması, mobilize olması anlamında, hızlı hareket etmesi anlamında çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Çok büyük bir güç, çok büyük bir imkan sağlıyor. Bu da göç faktörünü anlamamızda bize farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Yeryüzündeki farklı insan topluluklarına baktığımızda, mesela İkinci Dünya Savaşı sürecinde Yahudiler Almanya'dan göç etmesi meselesini konu edindiğimizde bakıyorsunuz Hazreti İbrahim Aleyhisselam neslinden olan ve Hazreti İshak Aleyhisselam ile Irak, Suriye, Filistin bölgesinde yani o bölgeye yerleşmiş olan Yahudilerin daha sonra Mısır'a göç ettiklerini, Mısır'dan sonra tekrar Filistin'e geldiklerini, yani o göç akışının bir portresini, bir görüntüsünü sunması bağlamında Hazreti İbrahim'in soyundan gelen, yani ırk temelli bir din olan Yahudiliğin bir dönem, yani tarihsel bir süreçte Arabistan'ın Hicaz bölgesinde Medine'de Yahudiler olduğunu görüyoruz. Endülüs, Emevi İslam Devleti'nde İspanya'da olduklarını bunları görüyoruz. Almanya'da bunların yerleştiklerini görüyoruz. Ve böyle bir hareketliliğin insan doğasında sosyolojik anlamda olabildiğini akış içerisinde cereyan ettiğini de görebiliyoruz. Yine bugün Avrupa medeniyetinin konuştuğu dil ailesi olarak Hint Avrupa dil ailesi, Ural Altay dil ailesi de bugün o bölgenin bize kimliğini veren bir ipucudur. Bununla beraber bugün gelişen teknolojilere baktığımızda özellikle gen teknolojisi
yeryüzündeki birçok toplumun birbirlerine ilişkisini, irtibatını sunan

bir veri hüviyetindedir. Bunu da belirtmek istiyorum. Netice olarak kıymetli dinleyenlerimiz, bugün İslam medeniyetinin karşısında yer alan Batı medeniyetini, Avrupa medeniyetini konu edinmeye çalıştık. Belki vaktimizin sınırlı olması münasebetiyle yeteri kadar meseleye bir derinlik katamamışızdır ama inşallah diğer derslerimizde Avrupa medeniyetinin diğer konularına temas ederek Avrupa medeniyetini sizlere sunmaya, sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Bu münasebetle hepinize hayırlı vakitler diliyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum, hayırlı günleriniz olsun inşallah.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: İslam Medeniyeti Dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
8: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: selam eyle ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hayatından bir ayrıntıyı ders mantığıyla inşallah öğrenmeye çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Taif'e yapmış olduğu gezi çoğumuzun bildiği tarihi bir olaydır. Amcası Ebu Talip ve annemiz hanımı Hatice radıyallahu anha vefat ettikten sonra Mekke'nin daralan sokaklarından, azalan desteğinden bir umut ışığı aramak için Taif'e yaptığı geziye biz Taif gezisi diye siyer kitaplarında rastlarız. Bu gezinin mantığı şuydu: peygamberliğinin 10. senesinde 10 yıla rağmen Mekke peygamberliği bağrına basacağına dair işaret vermiyordu. Tam tersi ise oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bütün insanlığa ulaşması gerekirdi. Bütün insanlığa ulaşmak için de bir yerde merkezlenmiş olmak, bir yeri merkez edinmek gerekiyordu. Mekke'den bu ışık görünmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'ye 150 kilometre kadar bir mesafede olan Taif'te böyle bir ışık umudu bulunabilir diye yanına azatlı kölesi Zeyd radıyallahu anh'ı alarak yola çıktı. Taif gezisi bildiğimiz, hepimizin bildiği bir gezi olduğu için ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ancak özetleyecek olursak kardeşler, Taif'e gittiğinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'ye rahmet okutacak işkenceyle karşılaştı. Taif'te hoş geldin diyeni olmadı. Tam aksine hakaret ettiler. Seni buraya kim gönderdi, niye geldin gibi bir mantıkla karşı çıktılar. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te 10 gün kaldıktan sonra Mekke'ye geri dönmek zorunda kaldı. Geri dönüşü de ayrı bir sıkıntı oldu. O başka mesele. Ancak Taif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim için önemli olan ve bugün biz ümmeti Muhammed olarak bugün bu yaşadığımız gün üzerinde durmaya mecbur olduğumuz bir hakikati özellikle ortaya çıkarmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle bana yardım edin, ben yalnızım, desteğe ihtiyacım var diye gittiği insanlara tebliğ maksatlı, rica maksatlı gittiği halde ona insani bir muamele bile yapmadılar. Hani biz sana destek olamayız, kusura bakma, biz Mekkelilerle ilişkilerimizi zedeletemeyiz, özür dileriz, kusura bakma da demedikleri gibi sözlü ve el tacizli hareketlerle onu Taif'in dışına attılar. Koca kabile reisi adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yüzüne karşı Allah senden başka gönderecek bir deli bulamadı mı diye hakaret ettiler. Senden başka gönderecek kimse yok mu idi diye sordular. Bu tip işte en basiti bu olan sözler sarf ettiler. Çocuklara, meczuplara taşlattılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bildiğiniz gibi mübarek vücudundan kanlar aktı atılan taşlardan dolayı. Zeyd radıyallahu anh onu korumaya çalışırken o aynı şekilde yaralandı. Ve bir üzüm bağına sığınmak zorunda kaldılar. Taşlanıyorlar çünkü. Rica için gittikleri yerden karşılık olarak taş gördüler. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz atılan taşların acısından dolayı kıvranırken Cebrail aleyhisselamı karşısında gördü. Peygamberliğinin 10. senesinin son ayında karşısında Cebrail aleyhisselamı gördü. Cebrail aleyhisselam ona yapılan bu hakaretten dolayı Allah Teala'nın eğer istiyorsa Taiflileri iki dağın arasında ezmek için meleklere emir verdiğini, bunu isteyip istemediğini sordu Cebrail aleyhisselam. Yani sana hakaret ettiler, bu hakaretin karşılığı olarak Taif şehrini Allah kaldıracak yeryüzünden. Böyle bir teklifte bulunduğu zaman melek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz net ve açık bir cümle kullandı. Buyurdu ki, hayır, ben onların helak olmalarını istemiyorum. Belki onların çocuklarından biri la ilahe illallah der, onu bekleyeceğim buyurdu. Bu o gün en önemli püf noktası bu kardeşler. Hicretin vukuundan 3 sene önceki bir olaydan konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Taif şehrini iki dağın ortasında ezelim mi diye soran meleğe verdiği cevabı konuşuyoruz. Hayır, belki çocuklarından bir tanesi la ilahe illallah der, şirkten uzaklaşır, iman eder, ben beddua etmiyorum buyurdu. Mekke'ye geri döndü. O süreç özellikle bildiğimiz meşhur bir olaylar olduğu için onları tekrar etmek istemiyorum. Allah emretti, Medine'ye hicret edildi. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devlet kurdu. Devletin başında peygamber olarak bizzat kendisi bulundu. Neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. senesinde fethetmek üzere Mekke'ye geldi. Mekke'nin fethedilmesi demek kardeşler, yani bir şehrin kurtarılması, bir şehirden işte Kabe'den putların atılması gibi anlaşılması yanlış bunun. Mekke o kadar fethedilince yani çok şeylerin ele geçeceği bir şehir değil. Eğer savaş mantığıyla bakılırsa Hayber'in fethi Mekke'nin fethinden çok daha önemli. Ekonomik gücü yüksek olan bir şehir, Hayber'in fethiyle beraber Medine'de hayat standartları değişti mesela. Mekke'nin fethi sembolik olarak çok yüksek değerde. Çünkü müşrik Araplar, Arap Yarımadası'ndaki müşrikler Mekke'yi baş biliyorlardı. Dolayısıyla Mekke müşriklerin en stratejik merkezi olması bakımından fethedilince şirkin kaldırılması anlamında önemli bir fetihti bu. Yoksa Mekke'de doğru dürüst bir savaşta yapılmadı fethedilirken. Müşrikler sadece kaçmak zorunda kaldılar. Mekke'yi teslim ettiler, gittiler. Bilal Habeşi Kabe'nin üzerine çıkıp ezan okudu ve fetih gerçekleşti, bitti. Ama şirk mandı, yani ideoloji açısından Mekke'nin fethi çok önemli. Bugün Mekke'nin fethini konuşmamız için şirkin baskısını kaldırmamız lazım. Küfrün, isyanın bulunduğu yerde Mekke'nin fethinin sözü yapılır. Kendisi yok demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden sonra, yani hicretin 8. senesinde, Medine'ye hicretinden 8 sene sonra Mekke fethedildi. Mekke'nin fethinden sonra bildiğimiz meşhur Huneyn savaşını yaptı. Çünkü Huneyn'de şirkin kalıntıları vardı. Yani baş olan Mekke gittikten sonra gerideki ufak tefek şirk hareketlerine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusu aldı. Huneyn vadisindeki zaferden kaçanlar, müşrikler Taif'e sığındılar. Mekke ile Taif arası dağ yoluyla 70 kilometre, düz yoldan 150 kilometre civarındadır. Huneyn bunun 30. kilometresinde bir vadi. Oradan Huneyn'deki Havazin kabilesinin mağlubiyetinden sonra müşrikler Taif'e sığındılar. Taif dağlık, yüksekte bir yer. Bir de kaleyle çevirmişler. Kaleyle çevrilmiş dağlık bir yerde herkes güvende. Böyle bir güvenli ortamı bulunduğu için müşrikler oraya kaçtı. Dolayısıyla Arap Yarımadası'nda Mekke baş olarak, şirkin merkezi olarak fethedildikten sonra aslında hiçbir şirk hareketi, güçlü, silahlı bir şirk hareketi kalmaması gerektiği halde kalesi bulunan güçlü bir yere sığındılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Ramazan ayında Mekke'yi fethetti. Şevval ayında da Taif'e çıkmış oldu. Yani aynı 8. yılın Şevval ayında Taif'e çıktı. Taif 15 gün kuşatıldı. Yalnız burada meseleyi iyi anlamamız, Allah'ın kaderinin kul planına benzemediğini anlamamız için çok önemli ayrıntılar var arkadaşlar. Aksi takdirde olayları haber bültenlerinden izlersin ve çıldırırsın. İnsan mantığıyla sivrisinek bile öldürücüdür. Allah'ın planında ise bambaşka. Taif nüfus olarak ve imkan olarak o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun yarısı kadardı. 12 bin kişiyle Taif'i kuşattı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük bir orduyla kuşattı. Taif'in bütün nüfusu 5000-6000'di. Çoluk, çocuk, kadın, herkes dahil. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Taif kuşatmasından 3 gün önce perişan edip mağlup ettiği Huneyn'deki ordu Taif'in bütününden daha fazlaydı. Yani Taif bir kek gibi ashab-ı kiramın doğrayıp yiyecekleri bir şey olarak önlerinde duruyordu. Onlar da zaten herhangi bir savaş hazırlığı yapmadılar. Yapacak durumları da yoktu. Çünkü Taif dedikleri yer 3 gün önce Huneyn'den kaçan, malını mülkünü kaybetmiş, çoluk çocuğu esir düşmüş asker kaçaklarının sığındığı küçük bir kaleden ibaretti Taif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15 gün Taif'i kuşattı. Fakat bir türlü fetih nasip olmadı. Ashab-ı kiramdan çok değerli isimler 12 kişi şehit oldular. Yani adamlar oturdukları yerden taş atarak ashab-ı kiramı öldürdüler. Hazreti Ebubekir'in oğlu da orada şehit oldu. Hiç ummadıkları bir şeyle ashab-ı kiram karşılaştılar. Çünkü Huneyn'de yendikleri ordu, yani bir defa başkenti Mekke'yi ele geçirdiler. Ondan sonra Huneyn'de yendikleri ordu ya Taif'in nüfusundan fazla bir orduydu. Kuşattıkları, yani adam Taif'teki nüfusun iki katı ordu var surların dışında. O surları kuşatan mücahitler 300 kişiyle Bedir'e gittiler, 1000 kişiyi perişan ettiler. 700 kişiyle Uhud'da 3000 kişiyi mağlup ettiler. Hendek'te 1200-1300 kişiyle 5000 kişiyle karşılaştılar. Şimdi işler ters döndü. Nüfustan fazla mücahitler var surların dışında. 15 gün Enes bin Malik'in rivayetinde 40 gün orada kaldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir türlü fetih gerçekleşmediği gibi ashab-ı

yüzünden perişan oldular. Hem moralleri kırıldı. Allah Allah, biz ne biçim ordular yendik? Yani koca şehirleri fethedip bir mahallede perişan olmak gibi bir sahneyle karşılaştılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15. günün üzerinde, 15. gün geçtikten sonra yarın gidiyoruz, herkes hazırlansın buyurdu. Başkomutan olarak. Her zaman vurguladığımız bir gerçek var arkadaşlar. Ashab-ı kiram melaike değildiler. İnsandılar ama muhteşem insandılar. Dediler ki ya Resulallah, biz bu kadar galibiyetler aldıktan sonra Taif'i ezmeden, fethetmeden gitmeyiz buradan dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki ufak bir baş kaldırma hareketi var. Buyurdu ki iyi, geceleyelim de sabahleyin bir hareket daha yapın o zaman dediler. Buyur, müsaade etti. Bir gece daha kaldılar. 16. günde kaldılar. Ashab-ı kiram sabahleyin Allahu Ekber deyip tekrar surlara saldırdılar. Bir sürü kolu ayağı kopan oldu, geri geldiler. Efendimiz'e geldi, ya Resulallah çabuk gidelim buradan dediler. 24 saat önce nereye gidiyoruz diyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü nur gibi parladı, tebessüm etti. İyi, hazırlanın bakalım buyurdu. Size dememiş miydim filan diye de ağır hakaret etmedi onlara. Ashab-ı kiram Taif'i olduğu gibi bırakarak geri döndüler. Bu 15 gün zarfında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaş stratejisinde başka yerlerde kullanılmamış malzemeler kullandığına dair de rivayetler var. Bazı taktikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada özellikle kullandı. Psikolojik taktikler kullandı. Mesela bize gelen bizde hür olacak ve istediği imkanlara kavuşacak diye mesaj gönderdi. 20 kişi kadar Taif'ten kaçıp Efendimiz'e sığındılar. Yani adam kaçırma hareketleri yapıldı. Mancınık ilk defa Efendimiz'in sağlığında orada kullanıldı. Yani uzaktan ateş fırlatan top gibi bir şey diyelim şimdiki mantıkla. Taif dağlık bir yer olduğu için bunlar kendilerine işte Topkapı surları gibi bir yeri sur yapmışlar. Birkaç bin kişi içlerinde yaşıyorlar ama bağlar, bahçeler hep dışarıda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10. gün geçtikten sonra bakmış ki bunların kaleleri güçlü, bir türlü de bir başarı elde edilemiyor. Mesela ashab-ı kiram 5-10 kişi demişler ki ya Resulallah, biz canımızı feda ediyoruz, tünel kazıp surun altından girelim, içeriden kapıyı açalım demiş. Efendimiz de müsaade etmiş. Kazmışlar hakikaten. Hainler yakmışlar bunları. Surun içine girince ateş döküp yakmışlar onları. Böyle ağır tatbikatlar da yapıldı. Sonuç alınmıyor. Hikmet-i ilahi bir sonuç alınmıyor. Sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif üzümüyle çok meşhur. O zaman da üzümüyle meşhur. Geçim kaynakları onların üzüm. Buyurmuş ki bu üzüm kütüklerini kesin demiş. Müşrikler burçlardan bakıyorlar. Ne yapıyorsun Muhammed diye bağırmışlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer bin Hattab radıyallahu anh da aç bırakıyoruz sizi demiş. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dönüp Muhammed demişler, şu sevdiğin Allah'ın hatırı için ve aramızdaki akrabalık için yapma böyle, öldürme bizi ağaçtan demişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kesmeyin ağaçları, akrabalıktan söz ettiler demiş. En büyük, ki o hurma, o üzüm kütükleri kesilseydi aç kalacakları için seneye hepsi kaleyi boşaltıp teslim edeceklerdi. Bu arada arkadaşlar, derse yarım dakika ara verip müşrik adamların kullandığı parolaya dikkat edin. Akrabalık hatırı için bırak bizi diyorlar. Ve canı gırtlağına gelmiş adam bu. Kazanılacak bir savaşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne hatırına bırakıyor? Akrabalık hatırına. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında onlarla dayı çocukları. Senden başka Allah kimseyi bulamadı mı dediği adamlar dayılarının çocukları. Yok, uzaktan akrabaları. Sıkışınca akrabalığı kullandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biz dün dayı çocuğu değil miydik? Nereden çıktı bu? Buyurmadı. Kullandıkları kelime kutsal bir kelime. Akrabalık hakkı. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde başlarken bu akrabalık hakkından söz ediyor. Tekrar Taif'e dönebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönerken

ordusuyla Medine'ye geri dönüyorlar. Ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah, yani 12 tane şehit verdiler. Onlardan sadece 2 kişi öldürüldü. 12 kişi şehit verdiler ve aslında da bu yüz kızartıcı bir sahne. Yani koca koca orduları fethet, başkenti fethet, bir köyde takıl kal. Yani stratejik olarak veya psikolojik olarak hiç hoş olmayan bir sahne bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber geri dönerken ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah, bunlar bedduayı hak ettiler. Yani kendileri bilekleriyle iş halledemediler. Peygamberin bedduasıyla iş halletmek istediler. Efendimiz buyurdu ki Allah'ım, Taif'e hidayet nasip et. Taif'e hidayet nasip et. Bunlar beddua et diyorlar. Yer yerinden oynasın, deprem olsun, çatlasın, boğulsunlar, açtan ölsünler. İşte ne derse peygamber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam onların isteğinin aksine dua etti Taif için. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin yanına yanaştı. Ya Resulallah, biz anlamadığımız bir işle karşılaştık. Yani yapacağımız bir işti. Bir engel mi var Taif'in fethedilmesine? Yani biz biraz daha beklesek bu kaleyi yıkar giderdik. Buyurdu ki evet, Allah burayı fethetmeme izin vermiyor dedi. Ve geri geldiler. Kardeşler, bizim için önemli olan bunun askeri boyutu, işte kaç kişi öldü, kaç kişi dirildi, biz bununla ilgilenmiyoruz. Sonucu bizi ilgilendiriyor. Bir yıl sonra Taifliler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir heyet gönderip iman ettiklerini ilan ettiler Medine'de. Geldiler Medine'ye, biz Müslüman olacağız dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla oturdu, konuştular. Önce dediler ki biz Müslüman olalım ama faiz yasaklanmasın bizde dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey olmaz buyurdu. Ya biz ticaretimizi istediğimiz gibi yapalım filan, bir sürü şartlar koşmak istediler. Efendimiz kabul etmedi. Onlar da her şeyden vazgeçtik, Müslüman olduk ya Resulallah dediler. Müslüman oldular, gittiler. Mesele ne biliyor musunuz kardeşler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 10. yılında Taif'e rica için gitti. Ona hakaret ettiler. Allah senden başka peygamber göndermedi, bulmadı mı dediler. Geri gelmek zorunda kaldı. Mekke'ye girebilmek için başkasına sığındı. Çünkü Mekke'ye girmesi de artık sakıncalıydı. O zaman melekler bu Taif'in işini bitirelim dediler. Hayır. Allah bunların çocuklarından birine hidayet nasip eder diye dua etti, beddua etmedi. Bu 10. yıldaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethetmesi 21. yılında peygamberliğinin. Yani 10 yıl sonra. 10 yıl sonra Taif kuşatıldı. Hiçbir işe yaramadı kuşatma. Ashab-ı kiram ordu olarak yarı perişanlıkla geri döndüler. Bir yıl sonra bunlar geldiler, kendileri Müslüman oldular. Ashab-ı kiram onları perişan edecek durumdaydılar. Ama Taif 10 yıl önce hidayet duası almıştı peygamberden. Sonra o peygamber bile geldi, kendi duasını aşıp fetih nasip olmadı ona. Kendi duasından dolayı fethi gerçekleştiremedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Melekler ona buranın işini bitirelim dediği zaman hidayet duası yapmıştı. 10 yıl sonra geldi, Taif'i kuşattı. Taif peygamber kılıcından bile zarar görmedi peygamber duasından dolayı. Bu dua salıncakta da kalmadı. Bir yıl sonra geldiler, masrafsız teslim oldular. Burada bizim için dersler neler? Bir, peygamber duası, onun bereketi, onun feyzi, onu bile kuşatacak kadar güçlü bir alet. İşte koca ordusuyla küçük bir kasabayı işgal edemedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kendi duası 10 yıl önce Taif'e rahmet olarak inmişti. Gariplik nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Abdüyaleyl diye bir adam
Efendimizin güya akrabalarından Efendimizin karşısına geçti, dedi ki Allah senden başka gönderecek adam bulamadı mı peygamber olarak? 10 yıl sonra Medine'ye gelip biz Müslüman oluyoruz diyen adam da aynı adamdı. Arkadaşları sen heyetin başkanı ol dedikleri zaman dedi ki ne yapıyorsunuz siz ya? Ben Muhammed'i burada taşlatmış adamım dedi. Şimdi gidip Müslüman olduğumu söylememe fırsat kalmadan beni öldürtür orada. Kendi mantıklarıyla, kabile mantığıyla, siyasi kafayla düşünüyor. Dediler ki ona, hiç Muhammed'in adam öldürttüğünü görmedik biz, sen bir git dediler. En edebiyatçı sensin içimizde. En adi adamlarını, Peygamber aleyhisselamı çocuklara taşlatan adamı 10 yıl sonra tıpış tıpış Medine'ye gönderdiler. Peygamber duasının bereketi bu. Allah Abdüyaleil'den değil, onun çocuklarından biri hidayete ersin diye dua almıştı peygamberinden. Abdüyaleil'in torunlarına değil, kendisine bile hidayet nasip oldu. Kendisi bile geldi, ben Müslüman oldum ya Resulallah dedi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Çok daha önemlisi. Ne demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Belki bunların çocuklarından biri, torunlarından biri La ilahe illallah der, onun için beddua etmiyorum demişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra meşhur irtidat hareketi oldu biliyorsunuz. Nedir irtidat hareketi? Yani şeytan insanların zihinlerini bulandırdı. Bu peygamber olsaydı ölmezdi. Demek ki bunun peygamberliği doğru değilmiş dediler. Her yer bu fırtınayla kuşatıldı. Şimdi arkadaşlar biz düşünüyoruz ki yani medya yüzünden insanların midesi bulandı. İşte akideler bozuldu filan vesaire. Ebu Bekir'in hilafetinde kim medyaydı? Ne vardı? İnsanlar bu dedikoduyu nasıl iki günde duydular? Cep telefonundan mesaj göndererek mi insanları kandırdılar? İki ay içerisinde bütün Arap Yarımadası irtidat etti. Halid İbni Velid 14 ayda 11 savaş yaparak bu irtidat hareketini sona erdirdi. Yani şimdi medya bu işi hallediyor. Cep telefonundan mesaj göndererek, broşürle, bildiriyle bu dağını, perişanlığı, üzerimizdeki fikir kargaşasını sağ. O zaman neydi? Hayır kardeşim. O zaman da, şimdi de, yarın da, öbür günde isimlerin değiştiğine, medya olduğuna filan bakmayın. Bu işlerin organizatörü şeytandır. Damarlarda dolaşıp fikir telkinatı yapıyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Bir hafta içerisinde insanlar nasıl bu dedikodu, vefatını nasıl öğrendiler de fikir nasıl gelişti de 3 ayda 4 ayda biz dinden çıkıyoruz dediler. O zamanki organizatör şimdiki organizatörle aynı. Şimdi medya diye bir silah kullanıyor. O zaman kendisi bizzat bu işleri yapıyor. Şimdi medya gazeteciler olduğu için şeytan epey bir dinleniyor. Yani işini gücüne daha çok vakit ayırıyor. Hani insanın çoluk çocuğu oldu mu dükkanına onu bırakar da rahat eder ya biraz. Şimdi medyası var, daha rahat çalışıyor ama nüfus da kalabalıklaştı. Onun da tabii işi çok şimdi. Kandıracağı insan sayısı çok. 2 ayda alabora etti her yeri. Ama Mekke Medine'den başka sadece Taif dinden dönmedi arkadaşlar. Sadece Taif ayakta kaldı. Ve Halid İbni Velid'in ordusunu Taifliler oluşturdu. Dua ne hale getirdi görüyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki Taif'i duasıyla fethetti. Bir dua, bir hurma kütüğünün, üzüm kütüğünün altındaki bir dua arkadaşlar, basit bir şey değil. Hele bu peygamber duası ise sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kardeşler tarihi boyutu bu kadar bu meselenin. Ancak biz önemli bir ders kendimize çıkarmak zorundayız. Şimdi biraz önce dedik ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti. Bu büyük bir zaferdi. Şirk sona erdi resmen. Geldi Ebu Cehil'in topraklarında Bilal ezan okudu. Üstünde taşlar vardı Ebu Cehil'in zamanında. Geldi 20 sene sonra Bilal Kabe'nin üstüne çıktı ezan okumak için.

zaferle ikinci defa, yani bir ay içerisinde iki zaferle ayağa kalkmış bir ordu. Taif'e gittiler. Yani basit bile gördüler bunu. Taif gerçekten masrafa değmez bir hareketti ama ordudan, Havazin'den kaçanlar, yani Huneyn'den kaçanlar oraya sığındıkları için yani bir temizlik harekatı olsun düşündü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ama nasip olmadı. Nasip olmadı. Kardeşler, biz fetih deyince, kazanmak deyince, galip gelmek deyince, şehirler ele geçirmeyi, ordular mağlup etmeyi, ganimetler ele geçirmeyi anlarsak Allah'ın kaderini anlamış olmayız. Bizim hedefimiz Taif'i ele geçirmek, Mekke'yi ele geçirmek, Huneyn'i ele geçirmek değildir. Allah'ı yakalamaktır. Rızasını yakalamaktır. Allah'ı kazandın mı sen? Sana ne işin var burada diyeni 10 yıl sonra ayağına gönderiyor. Geliyor, teslim oldum diyor. Sen kılıcınla gittiğin zaman seni kabul etmiyor. Ama kendisi utana utana, sıkıla sıkıla geliyor. Ve Taif'in enteresan özelliklerinden biri de Kur'an-ı Kerim'de adı geçen en büyük put olan Lat. Var ya meşhur Lat, Uzza, Menat. Lat'ın bulunduğu yer de Taif'ti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taifliler gelip biz Müslüman oluyoruz ya Resulallah deyince bize ne uygulama yapacaksın diye sordular. Merak da ediyorlar şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ilk işimiz Lat'ı yıkacağız. Dediler ki ya Resulallah biz Müslüman olalım, ona dokunma dediler. Niye dokunmayacağız diye sordu. Geçmişi var, bir ikincisi, gönderdiğin adam çarpılır marpılır, neyimize gerek, dokunma ona. Aynen böyle dediler, çarpılır dediler. Tabi gülüyoruz arkadaşlar, Hidrelez'de niye ateşten atlıyor insanlar? Onlar Müslüman olalı 2 saat olmuş. 2 saat sonra söyledikleri cümle bunlar. 1000 küsür senedir Müslümanız Türk milleti olarak. 1000 küsür senedir Müslümanız değil mi? Elhamdülillah Müslümanız. Fetihler yaptık, Viyana'ya İslam ordusu gönderdik. Mecusi geleneği olan ateşten niye atlıyoruz hala? Şamanist dedelerimizden kalmış olan boynuz tutkunluğunu niye Kurban Bayramı'nda kestiğimiz koçların boynuzunu köyün evin kapısına asıyoruz hemen? Şirk gidiyorum diyerek gitmez. Cahiliye bir zaman kalıyor. Onlar yeni Müslüman olmuşlar. Ya bu Lat'a dokunma, ne olur ne olmaz çarpılırsın diye Efendimiz uyarıyorlar. Aleyhissalatü vesselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mughire bin Şube radıyallahu anh, o da Taifli. Onlardan önce Müslüman oldu. Onlardan seneler önce hidayete erdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mughire'yi gönderdi, git bu işi bitir dedi. Hazreti Mughire radıyallahu anh da gitti, koca bir heykel, kazmayı aldı. Onu da uyardılar. Yapma sen gene dediler. Bizim buranın çocuğusun, çarpılırsın, marpılırsın. O da kazmayla beraber düştü, bayıldı. Hah, anlamıştık dediler, bu çarpılacak. Kahkahayla kalktı, sizinle eğlendim dedi yahu. Onlar gerçekten çarpıldığını zannettiler. Elhamdülillah Lat'ta gidince putçuluk sona erdi. Lat'ı da putu da 10 yıl önceki duası bitirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kardeşler, Taiflilerin Müslüman olması pahalıya mal oldu bir miktar. Prestij götürdü. Sıkıntılara neden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 15 gün fazladan orada muhasara yapmasına sebep oldu vesaire, ama Taif İslam'ın merkezi oldu elhamdülillah. İslam'ın kökünün silineceği zannedilen zamanlardan birisinde Taif can kurtaran vazifesi yaptı. Biz kendimize ne ders çıkarıyoruz? İşi orduların bitirdiğini düşündüğün gün bitersin sen. İşi ordular bitirmez, Allah bitirir. Allah bitirir. Neden? Çünkü ordun işgal eder. 3 gün işgal edersin, 4 gün işgal edersin. İnsanlar senin önünde eğilirler, evet derler. Senin 1 saat mola verdiğini gördün mü seni oradan dışlar.

derler. Ama 10 yıl beklersen, sabredersen, 10 yıl sonra kendisi gelir Müslüman olur, irtidat hareketlerinde de sana asker olur. Bunu biz dünya olaylarını değerlendirirken, ümmeti Muhammed'e ait kimliği değerlendirirken böyle düşünüyoruz. Kardeşler, hepimizin en büyük ordusu içinde bunu düşünüyoruz. Bizim en büyük ordumuz, en önemli savaşımız nerede biliyor musunuz? Evlerimizde. Evlerimizde. Hani biz bir cephe, çocuklar bir cephe, akrabalar öbür cephe, meydan savaşı yapılıyor ya, kansız, barutsuz ama meydan savaşı bütün evlerde. Anne ve baba, hacı baba, dua et, bekle. Peygamber aleyhisselam dua etti, 10 sene bekledi. Dua et, sabret, Allah sana çocuğunu açacak, merak etme. Sinirlendikçe bağırma, sinirlendikçe beddua etme. Kendi kuyunu kazıyorsun beddua edersen. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzüm kütüğünün altındayken Allah bildiğini yapsın, ben beddua da etmiyorum deseydi, belki Taif diye bir yer olmayacaktı bugün. Sodom, Kodom gibi bir yer olacaktı. Belki Lut gölü gibi yok olacaktı orası. Ama kim kazanacaktı? Kim kazanacaktı? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karargah kurduğu, kuşdane kalenin etrafında karargah kurduğu yerde Taif Mescidi diye bir mescit vardır. Hacılar Taif yolundan Mekke'ye girecekleri zaman oradan ihrama girerler. Gittim, ziyaret ettim elhamdülillah. Yani şu anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasının bereketiyle milyonlarca mümin orada Allah'a secde ediyor. İnsanlar oradan ihrama girip Kabe'ye gidiyorlar. Orası Lut Gölü gibi helak olmuş bir yer olsaydı Allah'a secde edilmeyecekti. Biz sorumluluğun üzerimizde taşıdığımız çocuklara karşı peygamber gibiyiz. Taiflilerin sorumluluğunu üzerinde hissediyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar beni üzüyorlar, Allah bunları kahretsin deseydi, dediği doğruydu, haklıydı. Başından savmış olacaktı. Başından savmadı. Yüreğine bastı. Acısını içinde hissetti. Beddua etmedi. 10 sene sonra kazandı. Hem Allah o koca koca tükürük yapanlara o tükürükleri nasıl yalattırdı Medine sokaklarında. Nasıl sine sine geldiler. Ya Resulallah, bizi kabul eder misin dediler. Çocuklarımız bizim Taif'imizdir. Çocuğu 10 yaşında bedduaya mahkum edersen kendi elinle kuyunu kazarsın. 20 sene sonra belki salih, müttaki bir insan olmasını senin bedduan engellemiş olacak. Çocuğuna beddua etme, talebene beddua etme. Beddua mantıklı siyaset de gütme. Dua et. Sana sorsunlar, bu belasını bulsun mu, sendeki Allah ıslah etsin, hayır olsun de. Mantık bu bizde. Kardeşler, bu mantığı oturtmamız bizim lehimize, ümmetimizin lehine olacak. Hem dünya olaylarının nasıl yürüdüğünü Taif'ten göreceğiz, hem içimiz rahat edecek Allah'ın izniyle. Burada hepimize düşünce mantığı oluşturması bakımından ve neye dua etmemiz lazım, bunun örneği olması bakımından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Taif duasını okumak istiyorum. Sadece duygusallık bölümü çok önemli değil. Yani ne kadar duygusal, işte bir kütüğün altında ayaklarından, baldırlarından kan akıyor, mübarek yüzü kanlanmış, Zeyd radıyallahu anh orada kanlanmış, ağlıyorlar. Yani böyle bir sahnede söylediği sözler duygusallık bakımından değil, o hale rağmen ne söylüyor Allah'a, bu çok önemli. En sıkışık anında, yani belki de bir taş kafasına gelecek, ölecek, öyle bir anda bile, üstelik de melekler gelmiş, seni dinliyoruz, sözün bekleniyor diyorlar. Yani duası kabul olacak mı olmayacak mı, böyle bir tereddüt yok ortada zaten. Üstelik Allah Cebrail aleyhisselamı göndermiş, dağlarla ilgili işleri yürüten meleği de göndermiş.
ki talimat verirse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem,

Hop Düzlük Vadi haline gelecek. Sonra biz tarihten okuyacaktık ki zamanında Taif diye bir yer varmış. Burada insanlar yaşarmış. İşte doğal bir afet olmuş, çökmüş orası, bir şeyler diyecek insanlar. Hiç unutamadığım bir hatıra var. Bir gün bir arkadaş epey bir miktar yurt dışındaydı. Ziyaretine gittim. Nerelere gittin? Dedi hocam epey dolaştık dedi. Nereye gittin? Ürdün'e gittik, Tuz Gölü'ne gittim filan dedi. Sonra önüme koca bir kaya parçası getirdi. Ben de ulan nedir bu diye böyle cam mıdır ne, acayip bir şey bakarken bu ne dedim. Dedi ki onu dedi Lut Gölü'nden aldım dedi. Öyle deyince attım taşı, taş bölündü bu sefer. Ne yaptın dedi, ben onu nereden getirdim dedi. Dedim ben buradan gideyim, sen ne yaparsan yap. Allah sana akıl vermedi mi dedim. Buraya kıyamete kadar lanet iniyor. Bu lanet çok insin diye de Yahudiler de oraya toplandı üstelik. Sen buradan kaya parçası getiriyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gölün daha uzaklarından 100 kilometre ötesinden geçerken abdest ihtiyacı için mola verdiler. Ashab-ı kiram da oralardan bir çeşmeden su kaynağından su aldılar, hamur yapacaklar. Hamur da yaptılar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki suyu nereden aldınız da hamur yapıyorsunuz? Mola verdikleri yerde. Dediler demin mola verdik ya Resulallah, oradan aldık dediler. Sakın, orası Lut kavminin yaşadığı yer, hala lanet iniyor. Sakın ha o hamurları atın buyurdu. Yenmez onlar. Benim bir arkadaşım tutmuş oradan taş getirmiş kafama atmak için. Oradan taş eksiltilir mi? Mücahitler onu Yahudinin kafasına atacaklar. Her halükarda şimdi bakıyorum bazıları geliyor. Hocam diyor o göle ayağını soktun mu romatizman gidiyormuş. Biraz daha batsan sen de gidersin zaten. Romatizmaya gerek yok. Hayat kalmıyor ki, sen de romatizma kalacak. Yani bazı şeyleri arkadaşlar turist kafasıyla düşünüyoruz. Ya hadise gerek var mı? Allah hala lanet indiriyor oraya. Gerek var mı? Yani orada mübarek Kudüs olmasa oraları böyle haritadan silmek lazım. Üstünü toprakla doldurmak lazım. Öyle bir yerler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en sıkışık anında bile ne dua etti? Nasıl heyecanını duygusallaştırmadı? Bu duada bunu görmek istiyoruz. Bir. İkincisi, dua örneği görüyoruz arkadaşlar. Nasıl dua edeceğiz? Allah'a nasıl sığınacağız? Onu görüyoruz. Nerede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor? Çocukların, meczupların, kölelerin hadi çık çık, Taif'ten çık diye hakaret ettiği, taş attıkları, sonra da bir bağa sığınıp hurma veya işte üzüm ağaçlarının altında oturduğu anı tasavvur ediyoruz. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Allah'ım kuvvetsiz ve çaresiz kalmamı, insanların beni hor ve hakir görmelerini sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, çaresizlerin Rabbi sensin. Benim Rabbim sensin. Beni kime bırakıyorsun? Beni horlayacak bir yüzsüze mi, bir düşmana mı bıraktın işimi? Eğer bana gazap etmeyeceksen, ben çektiklerime katlanırım. Senin af ve merhametin bana yeter. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, senin o karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret işlerini düzene koyan ilahi nuruna sığınırım. Sen razı oluncaya kadar rızanı dilerim. Bütün güç ve kuvvet sendedir. Burada enteresan bir cümle var arkadaşlar. En başta ne diyor? Kuvvetsiz ve çaresiz kalmamı sana şikayet ediyorum. Taiflileri sana şikayet ediyorum deseydi 10 sene sonra Taif olmayacaktı orada. Taif'i şikayet etmedi. Kimi şikayet etti? Enerjisinin Taif'e yetmediğini şikayet etti. Çaresizliğini şikayet ediyor. Taiflileri şikayet etmiyor. Beddua etmiyor. Halimi sana şikayet ediyorum. Yetmedim bunlara. İnandıramadım bunları. Beni kabul etmediler diyor. Ama şikayet yok. Arz etmek var. Kendi çaresizliğini arz ediyor. Kardeşler, Taif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında bir gündü. Ama bizim her günümüz Taif. Bakın dünyaya, Taifsiz günümüz yok. Hep Taifiz. Allah'tan

0: başkasına sığınacak halimiz de yok. Elhamdülillah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
5: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program Yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Sizde dolu bir akşam diliyorum. Yine bir pazartesi akşamında, aynı frekansta, aynı gönül ikliminde, bir soru bir hayat programında buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Evet sevgili dostlar, bahar geldi dedik, içimizi ısıtan günleri bekledik. Fakat Ankara bir anda serin yüzünü gösterdi bizlere. Sanki kış vedasını tam etmeden geri dönmeyi istemiş gibiydi. İnsan ister istemez üşüyor bu havada. Sadece bedeniyle değil, bazen ruhuyla da. Ama umut dediğimiz şey tam da böyle zamanlarda içimizi ısıtan bir mevsim değil midir sizce de? Ben yine de baharı bekliyorum. Güneşin içimize işlediği, rüzgarın yüzümüzü okşadığı o güzel günleri bekliyorum sevgili dostlar. Evet, bu akşam çok uzaklardan ama bir o kadar da kalbimize yakın bir konuğumuz var. Almanya'dan bizlere bağlanacak olan kıymetli eğitimci, yazar, aile ve dini rehberlik danışmanı Sayın Yasemin Elvan Şahin ile birlikte olacağız. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun gönül köprüleri kurmanın mümkün olduğuna inanıyoruz bizler. Çünkü biz burada sizler için uzakları yakın etmeye gayret ediyoruz sevgili Hedef Radyo dinleyicileri. Bu akşamın konusu ise oldukça anlamlı ve üzerinde düşünülmesi gereken bir mesele aslında. Avrupa'da anne olmak, genç olmak, farklı kültürler arasında büyümek, kimlik arayışı, aile olmanın sorumluluğu ve genç yaşta anneliğin getirdiği yükler diyelim. Yük de demeyelim aslında bunlar ama sorumluluklar diyelim. Tüm bunları birlikte konuşacağız, anlamaya çalışacağız, belki de kendimizden bir parça bulacağız. Ne dersiniz? Evet, sizler de bu sohbetin bir parçası olmak isterseniz her zaman olduğu gibi Hedef Radyo WhatsApp hattımız sizlere açık. Numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0531 843 56 33 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Katılımlarınızı ne kadar önemsediğimi biliyorsunuz. Çünkü bu program sadece anlatılanlardan değil, paylaşılanlardan da doğuyor. Eğer hazırsanız müsaadenizle bu anlamlı yolculuğa ilk adımı atalım diliyorum. Kelimelerin, tecrübelerin ve samimiyetin rehberliğinde bu akşamın kapısını birlikte aralayalım. Ne dersiniz? Evet sevgili dostlar, anne olmak da, genç olmak da insan olmanın en derin, en hassas iki hali aslında. Biri hayatı taşıyor, diğeri hayatın eşiğinde yürüyor. Biri kök, diğeri filiz. Biyolojik ve fizyolojik açıdan bakıldığında bu iki hal dünyanın neresinde olunursa olunsun büyük ölçüde ortaktır, öyle değil mi? Bir annenin yorgunluğu da, bir gencin bedensel ve duygusal değişimleri de insan doğasının evrensel gerçekleri. Psikolojik açıdan da benzer şekilde temel bazı ortaklıklar vardır. Annelikteki bağ kurma ve sorumluluk duygusu, gençlikteki kimlik arayışı ve yön bulma çabası her toplumda görülen insani süreçlerdir aslında. Ancak sosyolojik zemine, yani insanın içinde yaşadığı kültüre, aile yapısına ve değer dünyasına geldiğimizde tablo belirgin biçimde değişiyor sevgili dostlar. Çünkü bu deneyimlerin nasıl yaşandığı, nasıl anlamlandırıldığı ve toplumsal olarak nasıl karşılık bulduğu ülkeden ülkeye, kültürden kültüre, inançtan inanca farklılık gösteriyor. Bugün tüm dünyada aile yapılarında gözle görülür bir dönüşüm yaşanıyor aslında. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri bu dünyada boşanma oranlarının arttığını gösterirken, bireyselleşmenin ve yalnız yaşam biçimlerinin yaygınlaştığını da biliyoruz bir taraftan. Bu sadece hukuki bir ayrışma değil. Aynı zamanda anlam dünyalarının da ayrışması. Aile sadece aynı evde yaşayan bireyler değil. Bunu her zaman söylüyorum sizlere ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Değerlerin, inançların, hafızanın ve ahlakın kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir mektep aile. Bu mektepte yaşanan zayıflama, gençlerin kimlik arayışını daha da kırılgan hale getiriyor maalesef. Gençlik fıtraten sorgulayan, arayan, bazen itiraz eden bir dönemdir, öyle değil mi? Bunları hep konuşuyoruz sizlerle de. Bu yönüyle aslında Kur'an'ın bize anlattığı Ashab-ı Kehf kıssası son derece çarpıcı. İnançlarını korumak için toplumun baskısına karşı duran o gençler sadece bir mağaraya sığınmadılar, öyle değil mi? Aynı zamanda hakikate sığındılar. Bu bize şunu gösteriyor: gençlik doğru yönlendirildiğinde en büyük direnci ve en saf imanı taşıyabiliyor. Ancak yönsüz bırakıldığında çağın rüzgarını en hızlı kapılan yine gençlik oluyor sevgili dostlar. Ashab-ı Kehf suresini yine buradan okumanızı, tekrar bu gözle okumanızı da istiyorum, diliyorum. Burada annenin rolü sadece biyolojik bir bakım verici olmakla sınırlı da değil bazen. Anne çocuğun ilk öğretmeni, ilk psikoloğu.

ve ilk sosyoloğu çocuk dünyayı önce annesinin bakışıyla tanıyor. Güven duygusu, bağlanma, merhamet ve sınır bilinci erken yaşta şekilleniyor. Modern psikoloji de bunu destekliyor. Güvenli bağlanma geliştiren çocuklar ergenlikte kimlik krizlerini daha sağlıklı yönetiyorlar. Ancak bu bağ zayıfsa genç dış dünyada daha kırılgan ve yönlendirilebilir hale de gelebiliyor. Ve aslında burada çoğu zaman gözden kaçırdığımız çok derin bir hakikat var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir insanın yaşı kaç olursa olsun, bir anneye olan ihtiyaç hiçbir zaman sona ermiyor. İnsan büyüyor, olgunlaşıyor, belki anne oluyor, belki baba oluyor ama kalbinin bir yerinde hala annesinin duasına, tecrübesine, yönlendirmesine de ihtiyaç duyuyor. Çünkü anne sadece büyüten değil, yön veren, tutan, hatırlatan da bir varlık. Bu yüzden denir ki insanın yaşı kaç olursa olsun annesini kaybettiğinde bir tarafı hep öksüz kalıyor. Bu öksüzlük sadece bir eksiklik değil, aynı zamanda bir sığınak da kayıp. Anne için ise evlat bir emanetin en canlı hali. Bu emanet sadece karnında taşıdığı bir beden değil, kalbinde taşıdığı bir sorumluluk. Kur'an'ın kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Tahrim suresinin 6. ayeti bu sorumluluğun ne kadar derin ve kuşatıcı olduğunu bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Evet, anne olmak sadece büyütmek değil biliyorsunuz sevgili dostlar. Korumak, korunmayı öğretmek, öğrenmek, yönlendirmek, sabretmek ve en nihayetinde Allah'a emanet edebilmektir. Bu yüzden bir annenin kendini daima geliştirmesi, öğrenmesi, farkında olması sadece kendisi için değil, yetiştirdiği nesil için de bir zorunluluk, bir sorumluluk. Ve hayatın en ağır imtihanlarından biri de şu ki bir anne evladını kaybettiğinde yaşadığı acının ne tam bir adı var ne de tam bir tesellisi. İnsan pek çok kaybı tarif edebilir ama bir annenin evlat acısı dilin sınırlarını aşıyor, gönlün sınırlarını aşıyor. Bu hem bedende hem ruhta taşınan bir teslimiyetle yorulmuş bir yolculuk. Bugünün dünyasında özgürlük kavramı sıklıkla sınırların yokluğu olarak sunuluyor bizlere. Oysa gerçek özgürlük neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilerek seçim yapabilmek. Sınırları olmayan bir özgürlük aslında yönsüzlüktür. Bu yönsüzlük ise bağımlılıklara, kimlik karmaşasına ve anlam boşluğuna kapıları aralıyor. Dünyada artan madde bağımlılığı, dijital bağımlılık ve yalnızlık hissi, kimlik karmaşası. Yapılan birçok sosyolojik araştırma bireyin anlamdan kopmasının ciddi bir kriz doğurduğunu ortaya koyuyor aslında bizlere sevgili dostlar. Peygamberlerin hayatlarına baktığımızda ise her birinin gençlikle ve aileyle ilgili güçlü mesajlar taşıdığını da görürüz. Hazreti İbrahim'i düşünün, genç yaşta hakikati arayışı, sorgulayışı. Hazreti Yusuf'un iffetini koruma mücadelesi. Hazreti Musa'nın öfkesini terbiye etme sürecini düşünün. Bunların her biri gençliğin iç dünyasına ışık tutuyor. Sadece gençliğe mi? Hayır, bizlere de aslında. Aynı şekilde annelik örneği olarak Hazreti Meryem'in teslimiyeti, Hazreti Musa'nın annesinin tevekkülü, Hazreti Hacer zor zamanlarda bile çocuğunu hakikate emanet etmenin nasıl bir bilinç gerektirdiğini gösteriyor bizlere. Buraya kadar bakıldığında mesele daha çok dış dünyaya ve sosyal değişime dair görünse de mesele daha derin bir yere iniyor. Kalbin istikameti. Çünkü insanın hakikatle bağı sadece bilgiyle değil, hal ile kuruluyor. Kalp neyle dolarsa hayat ona göre şekilleniyor. Eğer kalp dünya meşguliyetleriyle haz ve hız arayışıyla dolarsa değerler silikleşiyor. Fakat kalp Allah'ı hatırda tutmakla diri kalırsa insan bulunduğu coğrafya ne olursa neresi olursa olsun istikametini kaybetmiyor. Nitekim Kur'an'da da kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur buyrularak bu hakikate işaret ediliyor.
Avrupa'da yaşayan birçok aile için bu mesele daha da hassas bir hal alıyor. Farklı din ve kültürlerden bireylerin evliliklerinde eğer ortak bir değer zemini kurulamazsa çocukların kimlik gelişiminde ciddi çatışmalar yaşanabiliyor. Özellikle boşanma gibi durumlarda çocuğun hangi kültür ve inanç doğrultusunda yetişeceği konusu daha belirgin bir mesele haline geliyor.

0: geliyor. Bazı durumlarda devlet kurumlarının devreye girerek çocuğun yetişme ortamını belirlemesi, ailelerin kendini değer aktarımı konusunda, kendilerinin değer aktarımı konusunda zayıflığını daha görünür kılıyor tabii ki. Bu da bize evlilik öncesi uyumun sadece iki insanın anlaşması değil, iki dünya görüşünün, iki anlam haritasının buluşması olduğunu yeniden hatırlatıyor. Kur'an'da da müşrik kadınlarla iman edinceye kadar evlenmeyin, iman eden bir cariye hoşunuza gitse bile müşrik bir kadından daha hayırlıdır ayeti aslında bu meselenin sadece bireysel değil, neslin devamı açısından da ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu bir ayrıştırma değil, bir koruma bilinci aslında. Çünkü inanç sadece bireyin değil, neslin de istikametini belirliyor. Evlilik iki bedenin değil iki kalbin Allah yolunda birbirine destek olmasıdır. Eğer bu birliktelik hak merkezli kurulmazsa zamanla nefsin, kültürün ve çevrenin de etkisiyle çözülmeler başlar. Oysa hakiki birliktelik birbirini Allah'a yakınlaştıran bir yoldaşlıktır. Bugün karşı karşıya olduğumuz meseleleri sadece dış etkilerle açıklamak eksik kalır. Asıl mesele içerideki boşluklardır. Değer aktarımının zayıflaması, anne babanın rehberlik rolünden uzaklaşması ve gençlerin sahih bilgi kaynaklarından kopması bu boşlukları büyütür. Evet sevgili dostlar, tekrar devam ediyoruz. Hoşça kalın. Tekrar merhaba sevgili dostlar. Evet, Hedef Radyo mikrofonlarındayız. Yine Bir Soru Bir Hayat programındayız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olduk sizlerle. Bugün çok değerli bir konuğum olduğundan bahsetmiştim sizlere. Kendisine Almanya'dan bağlanıyoruz. Eğitimci yazar hocamız bizimle birlikte aynı zamanda. Yasemin Elvan Şahin bizimle birlikte. Aile ve dini rehberlik danışmanı kendisi. Ve Avrupa'da genç olmak, aile olmak, anne olmak konuşacağız inşallah kendisiyle. Hocam bağlantıdayız şu an. Sesim geliyor mu?
1: Sesiniz geliyor. Hayırlı akşamlar Özlem Hocam.
0: Hayırlı akşamlar diliyorum Yasemin Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, bizlere bağlandınız Almanyalardan. Hoş geldiniz radyomuza.
1: Elhamdülillah. Hoş bulduk. Ben çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir programa bizi misafir ettiğiniz için, bizi konuk ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hedef Radyo adına sevgili Özlem Hocama hepinize teşekkürler. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyorum vatana, Ankara'mıza.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Almanya'ya kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz Yasemin Hocam. Evet Yasemin Hocam, biz sizi birazcık Hedef Radyo dinleyicilerimiz için tanımak istiyoruz. Kendinizi biraz bize böyle bir tanıtabilir misiniz?
1: Elbette ki. Yasemin Şahin kimdir? Yasemin Hanım 1968 doğumlu, Uşak'ta dünyaya geldim.
0: Evet.
1: Evlilik yoluyla 86'nın sonu 87'de Almanya'ya geldim. Uzun yıllardır burada yaşıyorum. 3 tane çocuğum burada doğup büyüdüler.
0: Maşallah.
1: Evlatlar burada üniversiteye gittiler, evlendiler, torunlar dünyaya geldi.
0: Maşallah.
1: Eşim çok çok daha küçük yaşlarda buraya gelmiş. Okulu burada okumuş. Eşim 9 yaşlarında falan gelmiş. Şu an biz burada ikinci kuşağın tanıkları olarak Almanya'da yaşamımızı devam ettiriyoruz. Burada ikamet ediyoruz.
0: Evet, evet.
1: Elhamdülillah vatanımızı çok seviyoruz. Her sene gideriz. Bazen iki de olur, üç de olur.
0: Evet.
1: Ama yaşadığımız yer şu an Almanya Özlem Hocam. Evet. Almanya'da yaşıyoruz.
0: Evet hocam.
1: Peki evet, Yasemin hocam. Hanım, aile ve dini rehberlik danışmanıyım. Değerler eğitimi eğitmeniyim. Fahri din görevlisiyim.
0: Hı hı.
1: Yayımlanmış olan 6 tane, 5 tanesi büyükler için, erişkinler için.
0: Hı hı.
1: Bir tanesi de değerler eğitimi, çocuk setimiz, yavrular için.
0: Evet.
1: 6 kitabımız var piyasada, evet, yayımlanmış olan. İlk kitabım Hayallerim ve Sevdam. Yasemin Hanım'ın hayali neymiş, sevdası neymiş? İşte o biyografik roman olarak da geçiyor ama değil.
0: Evet.
1: Bir otobiyografi. Yani insana faydalı olmayı, insana hizmet etmeyi vazife, vazifeyi de sevdaya çevirdiği için Yasemin Hanım, Hayallerim ve Sevdam kitabı çıkmış. Peki nasıl çıkmış diye bir soru gelecek olursa.
0: Soralım biz o zaman hocam. Hocam bu arada bizim vaktimiz çabuk doluyor. Çabuk yani geç.

0: Çalışıyor. O yüzden de böyle
1: Evet.
0: kısaca böyle bahsedersek nasıl çıktığından
1: Tabii.
0: direkt konumuza
1: Evet.
0: geçelim inşallah.
1: Şimdi 35 yıllık bir eğitimcilik hayatım var burada benim. Bunun son 20 senesini filan da 20 ve estağfurullah 10 ve 40 yaş arası gençlerden oluşan gruplarla ben çalıştım. Buradaki aileyi, gençliği, anneyi, sorunları, yaşam koşullarını, eğitim şartlarını çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Yani birebir şahidiyim çünkü.
0: Evet
1: Hem
0: hocam.
1: öğrencilerim vesilesiyle. Üç erkek çocuğu annesiyim ama binlerce genç kızın ablası, teyzesi, hocası olduk. Rabbime hamdolsun.
0: Maşallah.
1: Şu an kamu alanında çok güzel öğrencilerimiz var elhamdülillah. İşte öğretmenlerimiz, pedagoglarımız, hukukçularımız farklı farklı alanlarda çok çok güzel yani kaliteli nesiller var. Rabbime
0: Çok
1: hamdolsun.
0: şükür.
1: Ben sadece kendi öğrencilerim üzerinden konuşacak olursam elhamdülillah Rabbime hamdolsun. Ben sizler diyorum cennetteki şahitlerimsiniz. Hep şöyle
0: Çok
1: oldu.
0: güzel.
1: Hocam çok güzel anlatıyorsunuz işte derslerimizde, sohbetlerimizde. Ne olur bunları yazın dediklerinde ben imkansız diyordum. 2016, 2000 estağfurullah 17, 17 Mayıs Berat Kandili gece saat 3'te Allah gönlüme koyu verdi hocam. Yazma serüvenimiz de böyle başladı.
0: Evet, çok şükür. İyi ki de yazmışsınız hocam. Şu an elimde Uzak
1: Elhamdülillah.
0: Mevsimler kitabınız var hocam. Çok kıymetli
1: Evet.
0: eserleriniz var. Biliyoruz ki Türkiye'de de okullarda
1: Allah
0: da
1: razı olsun.
0: okutuluyor bu
1: Evet.
0: eserleriniz. Hocam bunun üzerine ben kitabınızı okurken ve incelerken nesil karmaşasına, karışmasına aslında birazcık böyle dikkatimi çekti daha doğrusu. Dedim Avrupa'da genç
1: Evet.
0: olmak, Avrupa'da anne olmak, Avrupa'da aile olmak. Bunları dedim Yasemin hocam birebir şahit olduğu şeyler ve bizim onun tecrübesinden de faydalanmış olmamız lazım. Oradan da çok etkilendiğim yazılar var. Bunu sizle öncesinde de konuştuk zaten. Avrupa'da
1: Evet.
0: genç olmak, anne olmak nasıl bir şey hocam? Yani orayı yaşıyorsunuz, orayı görüyorsunuz. Yani buradaki gençliği konuşursak, Avrupa'da aile olmayı
1: Evet.
0: konuşursak, biliyorsunuz istatistik kurumlarının istatistiklere göre boşanma oranları arttı bir taraftan ki Avrupa ülkesinde bu boşanmaların artıyor olmuş
1: Haklısın.
0: olması daha büyük böyle sıkıntılara yol açıyor ve bunları sizden dinlemek istedik hocam. Buyurun sözü
1: Teşekkür
0: size
1: ederim.
0: bırakıyorum inşallah.
1: Teşekkür ederim güzel hocam. Çok güzel sorular. Tabii ki bunlar hayatın içinde. Bizim şu an hayatımızın içinde olan sorular. Anne olmak, öncelikle şunu söylemek gerekirse, genel manada dünyanın her yerinde bu asırda çok zor olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü kolay bir şey değil. Çok değişime uğradı. Hayatın çok pek çok insana getirisi götürüsü var. Sıkıntılar boyut değiştirdi, tehlikeler boyut değiştirdi. Annelik kavramı bilinçli annelerin elinde gerçekten kıymet ve değer bulduğunu ben düşünüyorum.
0: Hayat buluyor,
1: Bu konuda çok bilinçli olmak gerekiyor. Şu an elimde bir yeni kitap çalışması var. İnşallah son hemen başlık yazılarını düzelttiğimde Allah nasip ederse editör yayın evi görüşmesimiz olacak. Allah nasip ederse
0: İnşallah.
1: tamamen aile üzerine hem değerlerimiz üzerine işte ailenin, gençliğin ihyası ve inşası üzerine bir çalışma. 6 senedir bu kitap üzerinde çalışıyorum. Anneliği herkes hak ediyor mu? Burası ayrı bir konu. Burası çok tartışılacak bir konu. Eğer anneliğin ne olduğunu bilmiyor ise dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, bence anneliği hak etmiyorsa anne olmamalı diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi, Avrupa'da anne olmak elbette kolay değil. Bir kat daha, bir tık daha bilinçli olmak gerekiyor. Yani yaşadığımız ülke kendi örf ve annelerimizin, kendi kültürümüzün, kendi inancımızın olmadığı bir ülke. Biz gayrimüslim bir ülkede yaşıyoruz. Ancak 65 senedir de buralara kök saldık. Şu an buradaki toplum kendini artık burada var olma, ispat etme, burada duyurmaya başladı. Artık 4-5 belki de 6 milyon olduğu söyleniyor Avrupa'da. Neredeyse küçük bir ülke kadar, mesela bir Yunanistan kadar, bir Norveç kadar bir topluluğuz şu an. Buna rağmen kolay değil. Tabii ki biraz önce de dediğim gibi Avrupa'da çok güzel eğitimli gençler var. Bunun birebir şahitleriyim. Öğrencilerimden, etrafımdan, gittiğim seminerlerden. Şu an daha çok aile eğitim seminerlerine gidiyorum ben. Konferanslara gidiyorum. Fuar dolayısıyla, imza etkinlikleri dolayısıyla. Gittiğim yerlerde direkt muhatabım gençleri muhatap alırım. Yani gençlerle çok iyi anlaştığımı düşünüyorum. Ben çünkü çok severim gençleri.

0: Her gittiğim yerde de söylerim. Yanlış anlamayın. Genel manada insanı severim ama gençleri çok severim derken onların gönül dünyasına girmeye, onları işte bir yerlere hedeflemeye, onların kimlik arayışlarında, kişiliklerinin oturmasında, kendi değerlerini kazanmasında onlara bir yol rehber olma amacıyla hep hareket ettim. Yani tüm çalışmalarım aile, gençlik ve değerlerimiz hocam zaten
1: Hocam
0: bizim
1: peki genel itibariyle oradaki
0: temsilimiz.
1: gençlik nasıl bir gençlik? Bize onlardan birazcık şöyle kısaca bahsedebilir misiniz? Çünkü hani orada neler yaşanıyor, dinlen
0: Evet.
1: kültürümüzden daha ayrı bir yerde büyüyorlar. Tabii ki sizin gibi değerli ve kıymetli hocalarımız orada, sağ olun, Allah razı olsun sizlerden. Çok kıymetli işler yapıyorsunuz.
0: Benim
1: Ama genel olarak şöyle bir değerlendirdiğimizde, kitabınızda da bahsettiğiniz gibi böyle buralara birazcık
0: evet.
1: değinebilir miyiz? Ama değinmeden önce çok
0: Değinelim
1: özür
0: tabii ki.
1: dileyerek mesajımız gelmiş. Onları okumadan geçmek istemiyorum hocam ben. Hamide
0: Tabii ki.
1: teyzemiz hayırlı yayınlar dostlar demişler daimi dinleyicilerimizden. Hamide teyzeciğim çok selamlar inşallah sizlere. Veys Özcan,
0: Ben de
1: evet,
0: selam.
1: kendisi de Hedef Radyo programcılarındandı. Evet, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Özcan ailesi de dinlemekte demişler. Çok teşekkür ediyoruz
0: Çok güzel,
1: Veys Bey.
0: maşallah.
1: Minik dinleyicileriniz Muhammed İshak Özcan, Zehra Asel Özcan, Abdullah Emir Özcan ve Alp Kaan Özcan. Can kulağı ile sizi dinlemekte demişler. Minik dinleyicilerimiz de varmış bu arada. Ve
0: Aa,
1: isimlerin
0: şimdiden burada
1: okunmasını
0: hemen söz alacağım. Evet.
1: Beklemekte der. Muhammed İshak, sana çok selamlar. Zehra Asel selamlar. Abdullah Emir selamlar diliyoruz sana. Minikler ismini duymak istiyor demişler. Arabadan inmişler ama inşallah isimlerini duymuşlardır diyorum. Evet hocam,
0: İnşallah,
1: sözü size
0: inşallah.
1: bırakıyorum.
0: Şimdi evet, buradaki gençlik dediğim gibi birinci kuşak zaten yani köyden daha çok kırsal kesimden geldi. İkinci kuşak buraya babaları gibi 13-14 işte 10 yaşlarından işte 8 yaşlarında geldi. İkinci kuşağın genelde eşleri Türkiye'den evlilik yoluyla geldi benim gibi. Bir dönem burada bazı sıkıntılar oldu. Yani ithal gelin, ithal damat gibi hani bu söylemler onur kırıcı şeyler. Bunları kitaplarımızda çok yazdık biz. Oraya girmeyeceğim. Ama bilinçli ve şuurlu olan yine bu ikinci kuşağın daha çok Türkiye'den evlilik yoluyla gelen nesiller burada düzgün üçüncü kuşağı yetiştirdiğini ben düşünüyorum. Çünkü şu an üniversite okumuş, güzel meslek yapmış, kariyer yapmış, kamu alanında insana hizmet eden, insanlığa hizmet eden, bulunduğu topluma hizmet eden gençler bu tür annelerin elinde yetişti. Bunun için anne çok önemli. İkinci kuşağın annelerinin bilinçli olanları bu tür evlatlar yetiştirirken bilinçsiz olan yani burada olmuş, küçük yaşta gelmiş veya Türkiye'den evlilik yoluyla gelmiş. Fakat annelik sanatını tam kazanamamış veya onun farkındalığını oluşturamamış, bilememiş kişilerin evlatlarında çöküşler oldu. Evet, güzel bir kuşak var. En basiti sevgili hocam,
1: Evet hocam.
0: biz bunu paylaşmak istiyorum. Hani bir genç delikanlıdan bahsettik ki bunların örnekleri çoktur. 29 yaşında hem doktor hem subay Alman Berlin'de doktor ve subay radyolojinde görev yapıyor. Türkiye'den gelen misafir işçilerin torunuyum diyor. Daha geçenlerde ben bunu şey yaptım, şahitlik ettim. Alman Federal Meclisi Savunma Komitesi'nde bilimsel danışman olarak çalışma fırsatı buldum diyor. Bu genç
1: Maşallah.
0: delikanlı evladımız Berlin parlamentosuna da aday gösteriyor kendini. Şöyle diyor. Ben rol model olmak istiyorum. Kendi emeğiyle yükselmenin mümkün olduğunun kanıtı olmak istiyorum.
1: Harika.
0: Kendinize asla diyor bir şeyi başaramayacağınızı söyletmeyin. Eğer buna kendiniz inanmaya ve çok çalışmaya hazırsanız. Ve burada bir cümle benim çok hoşuma giden cümle şuydu. Çünkü diyor insanın kökeni kaderi değildir. Bakın ne kadar güzel bir cümle. Ben Türk kökenliyim, göçmen kökenliyim ama benim kaderim, kökenim olmamalı diyerekten kendini ispatlamış bir delikanlı evladımızdan bahsediyorum. İnanın bunun örneklerini çok gördüm. Ancak dibe batanlar var mı? Var. Biz bunu tüm kitaplarımıza yaydık. İşte Yıldızın Gurbeti diye romanımızda da bunu işledik. Tıpkı bir Alman gibi olan, tıpkı bir Alman'a özenti duyan, kendi inanç ve kültüründen, değerlerinden uzak olarak yetişen bir toplum da var. Aslında burada şöyle diyeyim ben, bilinçli olan gençler hakikaten bilinçli. Örneğin namazı kılıyorsa niçin kıldığını biliyor. Tesettürü varsa niçin?

0: tesettürü olduğunu
1: Hı.
0: bilinçli bir şekilde yapıyor. Yani geleneklerden görerek değil. Tabii ki ailelerin burada rolü çok büyük.
1: Evet, çok büyük.
0: Ancak mesela birinci kuşak öyle değildi. Gelenekleriyle burada yaşıyordu. Tabii ki bu Anadolu irfanını buraya yaydılar. O ayrı bir
1: Evet,
0: belki
1: der.
0: program konusu. Fakat bugünkü gençlik bunu bilinçli araştırarak, okuyarak, bilerek, öğrenerek bunu yapıyor. Ama bir kısmı da var ki hiç alakası yok. Tıpkı bir Alman gibi düşünün.
1: Hı.
0: Bütçesi yok
1: Hı
0: mesela.
1: hı. Hı.
0: İnanın 2 gün önce bir eve misafirliğe gittim. Bir Türkiye'den ablamız gelmiş. Oraya ziyarete gittim. Orada şöyle bir konuşma oldu. Onların akrabalarından. Mevzu oldu işte.
1: Hı.
0: Dedi ki iki çocuğu da Almanla evli dedi. Hatta oğlu Türkçe de bilmiyor, Almanca da bilmiyor dedi. Evlenmiş, Amerika'ya gitmiş. Ancak dedim ki peki onların çocukları ne olacak? Müslüman mı, Hristiyan mı gibi bir soru sordum. Sizin en çok etkilendiğiniz yazı da zaten nesil kayması
1: Evet.
0: buralardan doğdu da yazıldı hocam.
1: Evet. Evet hocam.
0: Şimdi demiş ki annesine dedi, bu ablamı söylüyor.
1: Hı.
0: Ben evladımı Türk olarak yetiştirmek istiyorum. Dedim ki bir şey sorabilir miyim? Kendisi hiç Türkçe bilmeyen, İslam'ı manevi, milli manevi değerlerine sahip olmayan bir insan evladını nasıl Türkçe, Türk olarak veya Müslüman olarak yetiştirecek? Bu anne babasını kandırmış dedim. Çocuk şu an genç, o genç diyelim, o birey, o kişi nefsi duygularıyla hareket etmiş. Bu
1: Hı
0: tür olaylar hocam burada bir de topluma çok kötü örnek oluyor.
1: hı.
0: Şimdi peşinden bu ailenin ikinci evladı, ikinci kuşaktan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Onların da üçüncü kuşak olan evlatlarının 2 tanesi yine yabancı ile evlenmiş.
1: Evet.
0: Alman, İtalyan artık neyse bilemiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi ondan sonra diğer kardeşi de onunla evlenmiş. Bakın zincirleme geliyor.
1: Hı.
0: Bir güzellik varsa da zincirleme gelir.
1: Evet.
0: Ortada güzel olmayan, yanlış olan, kötü şeyler de zincirleme gelir. Örnek alır
1: Evet.
0: arkadaki kuşaklar çünkü bunu.
1: Evet.
0: Böyle büyük sıkıntılar var. Bundan
1: Evet.
0: dolayı işte dediğim gibi çok güzel nesiller de var, böyle tehlikeler de var. Burada annelerin çok uyanık olması gerektiği yönünde yıllarca çalışmalarım oldu.
1: Hı.
0: Yıllarca annelere, çünkü hep şuna inandım. Eğitimli annelerden çıkar kaliteli eğitimli nesiller diye hareket ederek annelerle dersler yaptım yıllarca.
1: Evet, olması gereken de o değil mi zaten hocam? Yani burada çocuğu
0: Bu,
1: eğiten bir anne
0: evet.
1: zaten yani. Orada
0: Bu
1: bilinçlilik
0: anne
1: durumu
0: bilinçli olup da
1: önemli.
0: evlat bilinçli. Çünkü pedagoglar %80 anneye veriyor çocuğun eğitimini. Bu kesinlikle ben buna katılıyorum.
1: Hı.
0: Çünkü annenin o duygusal bağ daha anne karnında başlıyor çocuğun. Daha
1: Evet.
0: sonraki süreçte hamilelik süreci, daha sonra işte dünyaya geliş süreci, çocuğun
1: Hı.
0: anne babayı görerek, taklit ederek işte vesaire devam edip gidiyor.
1: Hı.
0: Burada mesela annelerin bilinçli olmasının yanında sürekli bir de kendilerini güncellemesi gerekiyor. Bu da ayrı
1: Bu
0: bir
1: çok önemli. Altı çizilmesi
0: konu.
1: gereken bir mevzu aslında. Evet hocam. Yani annelerin
0: Bu çok
1: kendini
0: önemli
1: güncelliyor olmuş olması.
0: olmakta.
1: Evet.
0: Çocuk mesela bazı ailelere bakıyorum. Şimdi bakıyorum yani bildiğimiz bir Anadolu kadını veya
1: Hı.
0: Anadolu ailesi.
1: Hı.
0: Evlatlara bakıyorum hiç uzaktan yakından alakası yok. Tıpkı dersiniz ki bir Alman. Şimdi
1: Evet.
0: burada
1: Kültür
0: anne
1: yok,
0: evet
1: değer yok, değil mi? Kültür.
0: Anadolu'dan aldığı, gördüğü örf ve
1: Hı hı.
0: adetlerini bir şekilde yaşamış ama yeniliklere hiç kapı aralamamış. Kendini güncelleyememiş.
1: Hı.
0: Bu çocuk hayatta her şeyi kendini güncelliyor. Eğitim güncelliyor, teknoloji güncelliyor.
1: Evet.
0: İyilikler, kötülükler de güncelliyor kendini. Peki anne burada aile yerinde kalmışsa çocuğuna yetişemiyor. Benim şöyle bir cümlem var. Bunu ben hatta dün akşam uzunca bir çalışma bir kontrol edeyim dedim yeni kitap çalışmama. Orada vurucu cümle olarak bunu kullanmışım. Gerçekten kendini yetiştiremeyen ebeveyn daha çok ben anneler üzerinde bunu söylüyorum.
1: Hı.
0: Evladına yetişemez bu zamanda hocam. Yetişemez.
1: Yetişemez. Yetişemiyor da hocam maalesef ki.
0: Bilir mi? Yetişemiyor
1: Evet,
0: maalesef.
1: maalesef hocam.
0: Yani sadece yabancılarla evlilikler değil ama bu kayma daha çok oluyor. İşte manevi değerleriyle büyüyemeyen nesillerde gayrimüslimlerle olan evlilikler çoğalıyor. Bu çığ gibi büyüyor. İnanın çok çok çok çok büyüyor.
1: Evet, burada da vahyin ışığından beslenememek var, değil mi hocam? Yani bize
0: Tabii.
1: buradaki bir emrin niye verildiğini bilemiyor olmuş olmak, onun farkına varamıyor olmuş
0: Yani
1: olmak.
0: bunu işte güncelleme dedim ya, bilgiyi klasik bilgi olarak biliyor. Oysa bak, eskiden ben bir topluluğa gittiğimde bana en çok sorulan soru şuydu. Hocam bizim oğlan işte bir yabancı ile evlenmek istiyor, nikah olur mu diye sorarlardı. Bir seminere gittiğimde işte bir böyle etkinliğe katıldığımda en çok sorulan soru buydu. Son senelerde en çok sorulan sorunun yanına bir soru daha geldi. Hocam bizim kız yabancı birisiyle evlenmek istiyor. Yabancı bir erkekle. İşte peki Müslüman mı Hristiyan mı diyorum. Onlar diyor Müslüman oldu diyor. İnanın çok özür diliyorum. Bazen de böyle çok tuhaf bir cevap veriyorlar. Sünnet oldu diyorlar. Ben onu sormuyorum. İmani yönde soruyorum diyorum. Hani Müslüman oldu mu? Allah'ı kabul etti mi? Resulü kabul etti mi? İslam'ı kabul etti mi? Bunu soruyorum. Şimdi yine bana demagoji yapıyor hanımefendi. Ama hocam diyor çok iyi bir insan. İnsani yönünü demedim. İmani yönünü. İmanı etmişse gerçekten onda bir sakınca yok. Her
1: Bu
0: kültür
1: evleneceğini,
0: çatışması yaşarlar.
1: çünkü bu evlenilecek insanla bir çocuk, bir nesil büyütülecek, öyle değil mi?
0: İşte
1: Farklı
0: en
1: inanışlarda
0: sıkıntılı
1: olan
0: durum tam
1: insanlar,
0: burası.
1: evet. En
0: Öyle değil mi hocam?
1: sıkıntılı.
0: En sıkıntılı. Bu elinizdeki uzak mevsimlerin şimdi ikinci baskı yaptı işte. O kitabımızın yeni çıkmıştı. Ben Avrupa'nın büyük bir kitap fuarına imzaya katılmıştım. Aztek Kitap Fuarı diye meşhurdur. Oraya gittiğimde yanıma iki delikanlı geldi. Dedi kitaplarınızın içeriği ne dedi. İşte bu böyle bu böyle. Bu da dedim yabancılarla evlilikleri, eşler arası, iletişimi, ilişkileri falan anlattım dedim. Yabancılarla olan evlilikleri. Genç delikanlı benim evlatlarımla yaşıt. Aa hocam dedi bunu ben alayım dedi. Eşim yabancı dedi. Dedim hangi milletten? Alman dedi. Bir şey sorabilir miyim dedim. Buyurun dedi. Müslüman mı eşiniz Hristiyan mı? O Hristiyan dedi. Peki siz dedim ben Müslümanım dedi. Bir şey daha sorabilir miyim yavrucuğum dedim. Senin gibi üç tane de aslan bende var dedim. Yani üç erkek evladı annesiyim. Ben severim gençleri dedim. Buyurun de hocam dedi delikanlı. Sizin dedim şu an evlenmişsiniz. Evet bunda dinen bir sakınca görünmüyor. Çünkü eşin Hristiyan. Burada bir ruhsat var. Müslüman kadın evlenemez yabancıyla, gayrimüslimle ama hani siz evlenmişsiniz. Fakat dedim ileride evladınız olduğunda ben çok iyi biliyorum. Almanlar sahipsiz gibi olsa da evlatlarını kimseye ezdirmez, kaptırmaz. Kendi terbiyesiyle yetiştirir ve disiplinli bir insandır bunlar. Millet olarak böyledir. Siz dedim konuştunuz mu? Şöyle bir durdu çocuk. Şöyle bir durdu. Hocam gerçeğini söyleyeyim biz bunu hiç konuşmadık dedi. Peki ne olacak dedim. Sen diyeceksin ki Müslümanım. Eşin de diyecek ki ben Hristiyanım. Sen diyeceksin ki benim inancım. O diyecek benim inancım. Peki ne olacak dedi. Şöyle gözüme baktı çocuk. Ben söyleyeyim yavrum dedim. Ne mi olacak? Sizin çocuğunuz ya ateist olacak ya da deist olacak dedim. Şöyle bir irkildi.
1: Çünkü burada bu
0: Ne
1: böyle
0: yapmam lazım?
1: evliliklerden sonra ateist ya da deist olan aileler çoğunlukta mı hocam? Yani bu çocuklar bu yönlü olduğu için
0: Şimdi
1: söylüyorsunuz
0: evet bu
1: bunları.
0: iki yönlü olan ailelerin çocuklarında deizm daha çok. Hani bir tanrı inancı var ama hiçbir şeye karışmayan. Hani bu deizmle alakalı bu karma evliliklerin içinde daha çok bu. Ama çok azınlıkta da olsa hakikaten iman etmiş bizim Müslümanım diyen Türklerden daha da güzel hayat yaşayan insanlar da var hocam. Bunun bir örneğini Umre'den yeni geldim ben. Ne
1: Hoş
0: zaman? İşte bir
1: geldiniz.
0: ay falan oldu. Umre'de havaalanında, Stuttgart havaalanında bir hanımefendiyle tanıştık. Baktım masmavi gözleri, tesettürlü yani gayet böyle mutaassıp bir hanım. Namaz kılacak dedi yeri arıyorum burada dedi. Geldi selam verdi. Dedim aşağıda bir yer var dedim. Biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum dedi. Çantamı size bırakabilir miyim dedi. Hiç tanımadığım bir hanım. O da Umre'ye gidecekmiş bizimle. Tabii dedim ben isterseniz size göstereyim dedim. Biz aşağıya indik. Eşime çantalarımızı bıraktık. Dedim ki aşağıda ibadethaneyi gösterdim. Yani Hristiyanların, Yahudilerin ibadet edebileceği ama daha şimdiye kadar ne bir Yahudi gördüm ne de bir Hristiyan. Sadece biz Müslümanların namaz kıldığını gördüm hep o yerde. Oraya sebep olanlardan da Allah razı olsun. Havalanında bir mescidimiz var. Şu
1: Ne
0: Stuttgart
1: kadar güzel.
0: havalanında.
1: Evet, çok hoş.
0: Elhamdülillah. Tabii bu Türklerin çabası. Mesela burada anlatacak çok şey var ama şimdi
1: Evet.
0: oraya girmeyeyim, uzayacak mevzu. Derken
1: Evet.
0: biz indik. Dedim ki hangi millettensiniz bilemedim. Mükemmel bir Türkçesi var. Türkçeniz çok güzel. Ama bir yerde de hani böyle bir bazı aksanında değişik. Ben İtalyanım dedi. Aa dedim maşallah ne kadar güzel. Yani nereye? Hacca gidiyoruz. İşte Umre'ye gidiyoruz. Dedim ne kadar güzel. Allah imanla şereflendirsin.
1: Amin.
0: Şereflendirmiş filan tebrik ettim vesaire. Namazını kıldı. Bizim muhabbet devam etti. Bakın. Çok genç yaşında koyu bir Hristiyan ailede yetişen bu hanımefendi, Maria ismi ama Meryem olmuş. Meryem Hanım, babası çok koyu bir Hristiyan. 9 yaşında, estağfurullah 6 yaşından 14-15 yaşına kadar 9 sene şeyde kalmış hocam, Hristiyanlık okulunda yatılı İtalya'da. Sonra bunun annesi buraya getirmek istemişler. Bu aslında ben diyor Yasemin Hanım diyor ben diyor rahip olmak istemiştim diyor. Anne sevgisini diyor bakın yine
1: Evet.
0: anneliğe dayandığı iş.
1: Evet.
0: Annemden o sevgiyi alamadım. Almanya'ya çalışmaya geldi. Annem biraz da sert bir kadındı dedi. Onun için yaklaşamadım dedi. Fakat rahibelerden gördüm ilgiyle Hristiyan olmak istedim. Fakat annem dedi dindar olmadığı için müsaade etmedi. Ve ben ona gülümseyerek dedim ki iyi ki de etmemiş. Bak Müslüman olmuşsun ne kadar güzel olmuş dedim.
1: Evet.
0: Buraya geldiğinde Türk arkadaşlarıyla çalışmaya başlamış. Türklerle oruç tutmaya başlamış. Türklerden etkilenmiş bizim Meryem Hanım. Maria
1: Evet.
0: kardeşimiz, Meryem
1: Evet.
0: kardeşimiz.
1: Evet.
0: Ve ben dedi oruç tutmaya başladım. Sonra dedi dayanamadım. Nasıl bir din bu böyle dedim dedi. Sonra sen Müslüman değilsin açabilirsin demişler. Hayır demiş başladığım işi bitirmek istiyorum. Ve
1: Evet.
0: ben onlarla Türkçeyi öğrendim dedi. Ve bir gün dedi bir sohbete gidiyorlarmış. Gelmek istiyor musun dediler. Ben de evet dedim. Kalktık gittik. Oradaki hoca hanım bana sordu dedi. Müslüman olmak istiyor musun dedi. Ben evet dedim. İşte o günden beri Müslümanım dedi.
1: Evet, çok
0: Peki
1: güzel.
0: neden Müslüman olmuş biliyor musunuz
1: Evet hocam,
0: Özlem Hocam?
1: soralım.
0: Ben rahibelik okulunda dedi İncil'in hakikisine rastladım. Hazreti İsa'nın bir sözü vardı orada bir sözü geçiyordu dedi. Benden sonra gelecek olan son peygamber Muhammed isminde bir peygamber. Benden sonra ona tabi olun diye okudum ve ben bunu da okuduktan sonra o kitabı daha sonra yok ettiler. Bir daha göremedim dedi.
1: İşte araştıran, sorgulayan bir gençlik, değil mi?
0: Evet.
1: Bir genç hocam.
0: Evet.
1: Evet, harika.
0: İşte bazıları böyle arayışla
1: Evet,
0: Maria'lar, Meryem
1: evet,
0: olurken bizim de
1: evet.
0: Hasanlarımız Hans olabiliyor. Allah muhafaza
1: Evet, Allah
0: buyursun. Böyle bir
1: muhafaza.
0: ortamdayız şu an.
1: Maalesef.
0: Böyle bir ortamda yaşıyoruz Özlem
1: Maalesef.
0: Hocam. Maalesef.
1: Evet, Yasemin hocam, bir mesajımız var, onu okumak istiyorum. Yine daimi
0: Tabii.
1: dinleyicilerimizden Gülay Hanım. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Yine bir pazartesi akşamında radyomuzu açtık. Sizin ve konuğunuzun hoş sohbetinizi dinliyoruz demişler. Yasemin
0: Ne
1: Hanım'a da
0: güzel.
1: hayırlı akşamlar diliyorum demiş kendilerine. Biz
0: Ben de
1: kendisine de
0: hayırlı
1: hayırlı
0: akşamlar.
1: akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, son 5 dakikamız. Evet, ciddi
0: Öyle mi?
1: sıkıntılar,
0: Aktı mı
1: ciddi.
0: zaman? Ne kadar
1: Evet,
0: uzatmış
1: çabuk
0: zaman?
1: aktı hocam. Biz evet sizinle de konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Aslında konuşulacak, anlatılacak çok şeyler
0: Yani
1: var.
0: çok
1: Ama
0: şey
1: son
0: var.
1: 5
0: Bugün.
1: dakikada böyle nasıl toparlayabiliriz, ne anlatabiliriz? Hani anlatacağınız her şey çok kıymetli ve çok değerli gerçekten de hocam. Ve
0: Evet.
1: burada bilinçli bir gençlik, bilinçli anne olmak, baba olmak, bilinçli aile olabilmek çok gerçekten önemli. Dünyanın her yerinde önemli. Ama dediğiniz gibi
0: Evet.
1: Avrupa'da bu bir tık daha fazla olmak mecburiyetinde. Sorgulayan gençlere, araştıran gençlere ihtiyacımız var burada. Ve bizlerin de bilinçli olarak çocuklarımızın eğitiminde, hayatında büyük roller almış olmamız lazım ki kendimizi
0: Evet.
1: yine güncelleyerek yapmış olmamız lazım. Bize son olarak böyle toparlarsanız neler söylemek
0: Şimdi
1: istersiniz hocam?
0: son olarak söylenecek dediğiniz gibi çok şey var. Ben şunu diyorum. Anneliğin Allah-u Teala'nın anneye yüklemiş olduğu sorumluluğun bilincinde olması, bu bir vazife olduğu bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum. Tüm
1: Evet.
0: anneler anne olmadan önce bir anne nasıl olurum, anne nasıl olmam gerekir derken aslında anneden önce huzurlu ve mutlu bir yuva olmanın arayışı içine girmeli. Çünkü huzurlu yuvada yetişir huzurlu nesiller, mutlu yuvada yetişir. Çocuklar anneyi babayı taklit ederek, anne babadan görerek öğrenir. Merhameti, sevgiyi, yardımlaşmayı, aile içindeki o ilişkilerden öğrenir. Benim oğlum çok küçüktü, daha küçücüktü. Bir börek yaptığımda ilk sorduğu soru şu olurdu. En küçük oğlum bunu sorardı. Anne bugün bize misafir mi geliyor, biz bunu bir yere mi vereceğiz derdi. Bu çocuk bunu mesela onun bir ikram için hazırlandığını veyahut da birisine, bir komşuya ondan verilmesi gerektiğini nereden öğrenmiş oluyor?
1: Tabii
0: Bizim
1: ki
0: yaptığımız o
1: aileden.
0: davranışlardan, bunu gördüğü için öğreniyor. Her şey böyle. Biz
1: Evet.
0: eğer öz değerlerimize, kendi inancımıza, kendi kültürümüze hakikaten gerektiği gibi sahip çıkar, gerektiği gibi onu içselleştirir, davranışlarımıza, hal ve hareketlerimize, davranış ve tutumlarımıza,

0: Evet, bunu zaten hani davranışlarımızda, halde hareketlerimizde göstermemiz gerekiyor. Ve dünyanın şu an en çok ihtiyaç olduğu iki değer, birisi haya, birisi de sevgi ve merhamettir. Bu değerler çok önemli. Bu değerleri biz yavaş yavaş kaybettiğimizden dolayı narsizm ve egoizm tavan yaptı şu an. Hem
1: Maalesef.
0: aile içinde erkekler arasında hem de çocuklar arasında maalesef bu değerler bilinmediği müddetçe haya, sevgi, merhamet. Bu üç değer, yani çok değerlerimiz var. Tabii sabır da var, şefkat, bunların zaten hepsi birbirinin kardeşi gibidir, birbirine bağlantılıdır. Ama haya, sevgi, merhamet değeri aileyi ayakta tutan en büyük güç olduğunu ben düşünüyorum. Burada sevgiyle dolu olan aileler sevgi dolu nesiller yetiştirecektir. Didişmeli, kavgalı, sorunlar yaşayan ailelerin içinde yetişen bir çocuk, bir nesil sağlıklı bir birey olamayacaktır. İnanın
1: Evliliği
0: olamayacaktır.
1: de sağlam temeller üzerine kurmak da gerekiyor bir taraftan
0: Evet.
1: hocam. Yani bir taraftan buna dikkat ediyor olmuş olmamız lazım. Bir taraftan da hani biraz önce değindiğim noktaya bir daha değinmek istiyorum. Dinimiz de aslında nasihat dini ama bize nasıl nasihatler vermiş? Hayattan örneklerle,
0: Evet.
1: tecrübelerle değil mi? Yani burada almamız gereken farklı bir
0: Efendimizin
1: şey var.
0: sünnetleridir. Bu zaten sadece dille yapmamıştır. Efendimiz yaşayarak bunu
1: Yaşayarak,
0: göstermiştir. Model ortada ve açık, nettir. Biz buraya baktığımızda hani merhameti Efendimizin hayatında görüyoruz. Sevgiyi Efendimizin hayatında görüyoruz. Küçücük bak, değerin, mesela değer vermeyi insanı Efendimizin hayatında Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapıyor? Küçücük bir çocuğu, kuşu ölen bir çocuğu, merhamet peygamberi onun
1: Baş
0: acısını
1: sağlığına
0: paylaşmak için
1: gelir.
0: bastığına gidiyor. Yani ne demek küçük? Biz olsak belki şöyle deriz. Aman ne var ki, bir kuş değil mi? Ama öyle demiyor. Sen çok kıymetlisin. Senin acını anlıyorum. Sakın
1: Değil
0: üzülme.
1: mi? Birçok şey
0: Teselliye gidiyor.
1: anlatılıyor bir taraftan orada.
0: Ya.
1: Anlatılması gereken bütün pedagojik, psikolojik yaklaşım, sosyolojik yaklaşım
0: Çok
1: bize
0: güzel.
1: anlatılıyor.
0: Çok güzel bir
1: Hocam
0: yaklaşım var.
1: sohbetimiz çok
0: Hepsinin
1: güzel
0: için.
1: gidiyor. Evet ama maalesef ki programın sonuna geldik. Çok
0: Evet hocam.
1: kıymetliydi sizinle yapmış olduğumuz bu sohbet. Çok teşekkür ediyorum ben size hocam. Vermiş
0: Ben de çok
1: olduğunuz
0: çok
1: değerli ve
0: teşekkür ederim.
1: kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de.
1: İnşallah güzellikler nasip etsin, bilinç nasip etsin. Vahyin ışığında Rabbim
0: Amin.
1: bizlere
0: Amin.
1: inşallah Peygamber Efendimizin örnekliğinde bir hayat yaşayabilmeyi nasip etsin
0: Amin.
1: diyorum.
0: Amin. Cümlemize
1: Evet
0: inşallah
1: hocam.
0: Rabbim.
1: Çok
0: Sevgili
1: teşekkür ediyorum.
0: dinleyicilerimize ben buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi radyonuza konuk ettiğiniz için sizlere ayrıca çok çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun.
0: Almanya'dan
1: Çok
0: kucak
1: sağ olun.
0: dolusu sevgiler ve selamlar
1: Evet.
0: gönderiyorum. İnşallah bir dahaki programlara diyorum Özlem
1: İnşallah,
0: hocam, canım
1: inşallah.
0: kardeşim hocam.
1: İnşallah Yasemin hocam. Biz de Almanya'ya sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet sevgili
0: Aleykümselam.
1: dinleyicilerimiz, Bir Soru Bir Hayat programının tekrar sonuna geldik. Genel yayın yönetmenimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yasemin hocamıza da çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgilerden dolayı. Haftaya Bir Soru Bir Hayat programında yine farklı bir konuyla, yine farklı bir konukla birlikte olmak üzere diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Özlem Gının hazırlayıp sunduğu Bir Soru Bir Hayat programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için yatsı ezanı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Yine güzel bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun inşallah. Evet dostlar, bugün de güzel bir konuyu sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağız. Konumuz kalbin hasta ve sıhhatli oluşunun alametleri. Hani şu içeride, sol memenin biraz altında taşıdığımız bir et parçası var ya, işte onun hasta veya sıhhatli olmasını inşallah bugün sizlerle paylaşalım dedik. Tesbihler elimizde, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar, konuya adapte olmaya çalışalım inşallah. Her zaman dediğimiz gibi, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler inşallah.

Beden uzuvlarının her biri özel bir iş için yaratılmıştır. Her birinin görevi ayrıdır. Her bir uzun tam oluşu kendi işlevini eksiksiz olarak yapabilmesine bağlıdır dostlar. Bir uzuv yerinde dursa bile görevini yapamadığı takdirde sakat ve hasta sayılır. Zorlanarak yapması halinde o uzuv yine hasta ve sakat sayılır dostlar. Mesela el tutmuyor veya tutmakta zorlanıyorsa, göz görmüyor veya dil söylemiyorsa, beden normal olarak hareket edemiyorsa elbette hastadır. İşte kalbin hastalığı ise görevini, yani yaratılış gayesini yerine getirememesindendir dostlar. Bir kalp Allah'ı tanımıyor, onu sevmiyor, ona aşk ve şevk duymuyor, ona dönüp yönelmiyorsa, onun rızasını bütün rıza ve arzularına tercih ediyor ise elbette o kalp hastadır dostlar. Hem de çok hasta. İşte her şeyi bildiği halde Rabbini tanımayan, onu her şeyin üzerinde sevip saymayan bir kul, insan dediğimiz o kul hakikatte hiçbir şeyi tanımamış demektir. Dünyanın bütün haz ve lezzetlerine nail olsa bile muhabbetullah ve marifetullahın haz ve lezzetine eremedikten sonra, o kalp zikrullahla mutmain olmadıktan sonra, Allahu Ekber, onun lezzetine eremedikten sonra hiçbir şeyin lezzetine eremez. Hem de hiçbir şeyin. İşte böyle bir kalp elde ettiği maddi haz ve lezzetler sebebiyle üstelik elem ve buhranlarla gark olmuş demektir. Bitmiş demektir dostlar. Müthiş bir sıkıntı ve azap içerisindedir. Niçin mi? Dünyalıklara tamah eden, Allahu Teala'yı hatırlamayan

Olmayan bir kalp hasta ve bitmiş demektir. Elde ettiği lezzetler boşa çıkmış, elde etmesi gereken en büyük has ve lezzeti elde edememiştir. Ne mi o? Rabbini bilememesi, Allahu Teala'dan gafil olması. Ya Rabbi Settar. Dostlar, şüphesiz Allah'ı tanıyan bir kul, onu candan sever, ona olan ibadetini halis kılıp hiçbir şeyi ona ortak etmezse, eş koşmazsa, o Allah'a inanmış, Allah'ı tanımış olmanın neticesini mutlaka bulur, mutlaka. Ve kalp ancak bu yolla huzur bulur, huzura erer, sevdiği şeylerden herhangi birini Allah sevgisine tercih edebilen bir kalp ise, dostlar, mutlaka hastadır, hem de çok hasta. Bu durumdaki kalp, temiz olmayan şeyleri yemeye devam etmek suretiyle temiz şeyleri arzu etmeyen bir midenin durumuna düşmüş demektir. Ne bulursa gönder koca olana, nefis koca olana. Tabii ki işkembe-i kübranın içerisine doldur, haram mı, helal mi düşünmeden doldur. Ondan sonra elbette ki o kalp hasta olur. Elbette ki o kalp mutmain olmaz. Niçin mi? Haramların içerisine dalmış ve işkembe-i kübranın esiri olmuş bir kalpten ne beklenir ki dostlar? Artık bu hasta kalpte Allah'ı değil, masivayı tercih etmektedir. Ağır hastadır o kalp. Ve böyle devamı halinde de ölmeye mahkumdur dostlar. O kalp ölmeye mahkumdur. Kalp bazen şiddetli hasta olduğu halde kulun bundan haberi olmaz dostlar. Hatta kalp ölmüştür de bundan dahi sahibinin haberi olmamıştır. Çünkü o kul kalbiyle değil nefsiyle yaşamakta, kalbinin hastalığı veya sıhhati ile hiç ilgilenmemektedir. Niçin mi? Tabii ki dünya tasmasını vermiş boynuna, tutmuş zinciri de elinden, Allahu Teala'yı hatırlatacak bütün sebeplere de sırtını döndükten sonra işte o kalbe tamamen teslim olmuştur. Bunun alameti ise dostlar, büyük günahları, kalbin ölmesi, hastalanmasının alameti, büyük günahları pervasızca irtikap etmesi ve bundan sonra da vicdanının sızlamamasıdır. İşte kalbin ölümü bu. Bir hataya düş, bir günaha düş ve kalbinde zerre kadar bir ibrende oynama olmasın. Dostum, o kalp ölmüş demektir. Yüce Allah'a karşı korkunç derecede cahil ve gafil olur da elem bile duymazsa insanoğlu, kabullendiği nice batıl fikir ve inanışlar sebebiyle de hiç müteessir olmazsa, işte hakikaten bu kalp ölmüştür dostlar. Çünkü ölmemiş bir kalp mutlaka edilen kötülüklerin elemini duyar. Hakk'a karşı bu derece cahil ve gafil kalmanın sıkıntısını çeker. Canlılığı nispetinde Hakk'a dönüş için çırpınır. Hiçbir hayat eseri kalmamış bulunan bir beden ve kalp elbette hiçbir elem duymaz dostlar. Kalbin ölümü nasıldır bilir misiniz? Ne kadar haram içine girerse sızlamaz. Bu kalbin ölümünün işaretlerindendir. Mesela dostlar, konuları biraz irdeleyelim inşallah. Yolda giderken sağa sola baka baka gidiyorsun. Bir de baktın ki karşından müstehcen giyinmiş bir kadın göründü. Allahu Teala hidayet ihsan etsin inşallah. Dışlamıyoruz, sadece dua ediyoruz. Ya Rabbi hidayet ihsan eyle diye. Ve bunu gördün, başını çevirmedin, estağfirullah demedin ve süzmeye başladın aşağıdan yukarıya doğru ve ibreni oynattın ona karşı.
ve ondan sonra da hiçbir sıkıntı duymadan yoluna devam et.

Sonra gözün başka şeyler aramaya başladı ve kalbinde zerre kadar da bir sıkıntı yok. Dostum, senin kalbin ölmüştür. Mesela başka bir örnek. Arkadaşlarınla oturdun dostum, oyun oynadın. Hani diyorlar ya, biz gazozunu oynuyoruz, partisine oynuyoruz veyahut da efendim ufak şeylere, yemeğine oynuyoruz. Bu kumar sayılmaz ki. Kendi fetvasını kendi verenler için söylüyorum. Sizi tenzih ederim dostlar. Böyle şeylere veyahut da bunu maddeye döken insanlara ve bu işlevi uyguladıktan sonra ve buradan kazanılan parayı çoluğuna çocuğuna pervasızca getirip evinde onlara sunan kişi veyahut da bir an için ibresi titremeyen bu oyunu oynarken, o paraları cebine koyarken kumar oynayan kişi onu cebine koyduysa onun da kalbi ölmüştür. Çünkü kalbinde sızlama olmadıktan sonra, Allahu Teala'ya karşı kendini sorumlu hissetmedikten sonra dostum senin de kalbin ölmüştür. Mesela başka bir örnek daha dostlar. Bir kadın ve bir erkek, Allah affetsin, nikahsız, gayrimeşru bir ilişkiye girse, haram olan o fiili yerine getirse ve bundan da zerre kadar kalbinde ibre ve korku olmasa, Allah korkusu ve bunun sıkıntısını hissetmese, onun kalbi de ölmüştür dostlar. Onu da gömmüştür kalbin içeriye. Bir başkası, Allahu Teala'nın haram kıldığı içkiyi rahat bir şekilde içerek, hatta evinin içerisinde ailesine eziyet ederek oturup içen bir insan ve o içkiyi içtikten sonra ailesine sıkıntı veren bir insan, yaptığı hatayı eğer tövbe istiğfar etmeyip de kalbinde Allah korkusunu hatırlamıyor ise onun da kalbi ölmüştür. O da hastalıklı bir kalptir. Veyahut da dostum, oturmuşsun evinde, televizyon seyrediyorsun veyahut da bir teyipte bir müzik çalıyorsun. Ola ki, olabilir, dinleyebilirsin, televizyon seyredebilirsin. İslami daire doğrultusunda olursa, haramlar ve helallere dikkat edilerek seyredilirse, müstehcen sahnelerden aileni ve çocuklarını koruyarak seyreder isen, ahlaki ölçüler değerinde ve ondan sonra veya teyipte bir şeyler dinlerken, ola ki ezan-ı Muhammediye okundu, sen de arada yatıyorsun, ayaklarını üzerine uzatmışsın, İstirahat edebilirsin, evindir, normaldir dostum. Ola ki Allahu Ekber dedi, ezan-ı Muhammediye okundu. Sen hiç istifini bozmadın, hala yattığın yerde, ezan-ı Muhammediye saygı olsun diye televizyonunu kapatmadın, deyibini kapatmadın, rahatını da bozmadın, ayak ayak üzerine attın. Ezan-ı Muhammediye orada seni namaza davet ederken, Allahu Teala'yı sana hatırlatırken, diyebilen var mı dostlar? Ezan okunurken ben Allahu Teala'yı hatırlamıyorum diye. Yoktur ki. 7'den 70'e herkes hatırlar. Ve sen istifini bozmadan rahat rahat yatarsan senin de kalbin ölmüştür dostum. Allah için ölmüştür. Allahu Teala'nın anıldığı yerde insan toparlanması gerekir. Çünkü en azından onun huzurunda olduğunu o an için hatırlar ve edep ölçüsünde toplanır. Eğer toplanmaz isen senin de kalbin ölmüştür dostum. Veyahut da bir örnek daha verelim. Çünkü bu örneklerin arkası gelmez ama vermek zorundayız. Hatırlatma babından. Örnek verelim. Bir işveren insansın. Yanında birçok insanları çalıştırıyorsun ve onların haklarını yiyorsan. Mesela onlardan namaz kılmak isteyenler varsa ve buna müsaade etmiyorsan işim daha önemlidir, namazı istemem burada, bu iş yerinde namaz kılınamaz dersen, veyahut da onların maaş zamanı geldiği zaman maaşlarını vermeyip de özel şahsi masraflarında kullanır, kendi keyfine kullanır da senin eline bakan işçinin maaşını zamanında ödemediysen, veyahut da İşçinin yemeğinde onların karnını doyurmayı üstlendiğin halde teyit ettiğin şeyleri yerine getirmeyip de her şeyin ucuzuna kaçıp
onlara teyit ettiğin şeyi yerine getirmeyerek onların hakkını yersen ve bundan hiçbir sıkıntı duymuyorsan, kalbinde zerre kadar sıkıntı yok ise vallahi senin kalbin de ölmüştür. Bu da ciddi bir mesele. Veyahut da dostum, başka bir örnek daha verelim. Evindesin, kızın veya hanımın İslam'ı yaşamak istiyor. Elhamdülillah nasip olmuş ve dönmüş. Nasip olmuş, hidayete ermiş Allah-u Teala'nın izniyle. Ve diyor ki, baba ben İslam'ı yaşamak istiyorum anladığım ölçüde. Veyahut da hanım diyor ki, beyim ne olur bana yardım et. İslam'ı yaşamak istiyorum. Bana bu konuda yardım et deyip de tesettür giymek ister ise, tepeden tırnağa Allah-u Teala'nın emri ilahisi doğrultusunda ve sen onun tesettür girmesine karşı çıkar isen, dinini öğrenmesinde ona yardımcı olmaz isen ve bu konuda ona gerekli şeyleri vermez isen, vallahi senin kalbin bir değil iki kere ölmüştür. Bu da çok ciddi bir mesele. Birçok insan var, davasını yaşamak isteyen, dinini yaşamak isteyen ama birinci ambargo daha evinde olanlar da var. Hem de eşi, belki de babası. Hayır, bu yaşta kapanılır mı? Bu yaşta İslam yaşanır mı? Zamanı var. Yaşlanınca, ihtiyarlayınca oturursun evinde namaz kılarsın. O zaman giyersin bu şeyler üzerine. Şimdi bunları örtüp de kafanı karıştırma. Böyle der ise, vallahi o ağzından çıkan kelimeleri misliyle daha mezara girmeden hesabını verir. Mezara girdikten sonra da, yerin bir metre altına indikten sonra da Allahu Ekber, onu kırmızı halılarla karşılamazlar. Neyle mi karşılarlar? Onu ısrar edenler kendi gözleriyle görsün. Onun da kalbi iki kere ölmüştür. Veyahut da dostlar, bir örnek daha. Çevrendeki insanların veya aynı yerde, aynı apartmanda oturduğun insanlar, beraber arkadaşların veya çalıştığın iş yerindeki arkadaşların, belirli bir diyaloğun var onlarla. Hasbihal ediyorsun, sohbet ediyorsun fakat huyunun suyunun olmadığı, rast gelmediği işler de var. Yüzüne güldün, yanından dışarı çıktı hemen kaş göz işaretiyle arkadaşını onu fişeklediğin veya aynı apartmanda oturuyorsun, komşun kapını açtı veyahut da kapıda karşılaştın, sahtece yüzüne güldün. Ondan sonra da arkasından falan falan diye gıybetini ettin. Yani ölü eti yedin o komşunun, toprağın altında çürümüş etleri gibi ölü eti yedin. Ve ondan sonra da kalbinde zerre kadar sıkıntı duymadın bunda. Senin de kalbin ölmüş dostum. Niçin mi? Gıybet ettiğin için, suizanda bulunduğun için, dedikodu ettiğin için ve bunda da Allah için kalbinde zerre kadar bir sıkıntı, ah keşke etmeseydim, söylemeseydim demediğin halde İbran oynamadı ise vallahi senin de kalbin ölmüştür. Veyahut da bir örnek daha verelim. Örnek, eşin, namusun, helalin, İffetiyle oturup evinin hizmetlerini yapıp sana hizmet eden bir eşin, akşama kadar yolunu gözler, kocam gelecek diye yemekler yapar, çocuklarını pırıl pırıl temizler, giydirir, evin işlerini yapar ve akşamleyin de kapıdan giren kocasının yüzüne birazcık gülüp tebessüm etmesini bekleyen hanımın, akşama kadar bütün işleri yaptıktan sonra seni bekler iken, senin evinin içerisindeki bütün hizmetini yapan kadın evinde iffetiyle dururken, sen dışarıda gönül işleriyle onunla burnuna kıkıştırarak veyahut da gayrimeşru ilişkilere girerek haram işler isen veyahut da başkalarıyla gönül oynaşına girer isen, vallahi senin de kalbin ölmüştür. Bunu hiçbir zaman unutma. Ve tövbe istiğfar et dostum. Eğer bunu yapıyor isen. Mesela bir örnek daha. Bir yerde çalışıyorsun veya iş yeri sahibisin. Bir malı satmakla mükellefsin. Malının kusurlarını biliyorsun. Ve malının kusurlarını bildiğin halde karşı taraftaki alıcıya o yönünü göstermeden şiirler döküp
ona o yönünü göstermeden malını satmaya gayret edip de binbir yalan

söyleyerek onu aldatıyor isen, işçi ise olsun, patron da olsun, bunu Allah'tan korkan için söylüyorum. Ve böyle yaptığın halde kalbinde zerre kadar bir sıkıntı hissetmiyor isen, yani Allah beni affetsin, estağfurullah ya Rabbi deyip demeyip de umursamadan habire peş peşe yalanlar ağzından çıkıyor ise, senin de kalbin ölmüştür. Ve dostlar, hepsinin de başında Allahu Teala'ya inandığın halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetini olduğunu, sevdiğini iddia ettiğin halde İslam'ın farz kıldığı emirleri yapmayarak haram şeylere kaçan ve bunlardan zerre kadar sıkıntı duymayan, her şeyin başında günde 5 vakit namazı Allahu Teala'nın emrettiği, her şeyin başı dinin direği olan namazı Ezan-ı Muhammediye okunduğu halde zerre kadar ibret oynamayıp da namaz kılmak aklına gelmeyen bir insanın, işte bu insanın da kalbi ölmüştür. Allahu Teala'ya inandığı halde, Resulünü bildiği halde, ona İslam'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmeyen bir insan 2 kere ölmüştür. Çünkü samimi olsa Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirir. Dostlar, bunlar ciddi mevzular. Ben hep düşünürdüm dostlar, bazı insanlar namaz kılmaz, tesettüre riayet etmez. Ama inşallah dua ediyoruz onlara. Allah onlara da nasip etsin inşallah. Dışlamıyoruz. Onlar da bizim kardeşimiz. Hidayeti için dua ediyoruz. Fakat bu emirleri yerine getirmeyen veya getirmekte gevşeklik gösteren, ileride yaparız inşallah diyen o ılık bakışlı kardeşlerimiz, bunlarla bazı sohbetlere girdiğim zaman savunduğu şey şu: benim kalbim temiz. Temiz olduğu için inşallah ben iyiyim. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ben başkaları gibi kötü şeyler düşünmüyorum. Çünkü benim kalbim temiz diye savunurlar. Yahu derim benim koca olan nefse, ben İslamiyet'i emrettiği şeyleri anlayabildiğim kadar yapmaya gayret ediyor isem, veyahut da bazı kardeşlerim İslam'ı yaşamaya gayret ediyor ise, fakat bunları hala beceremiyorum diye nefsime pay vermediğim sürece ben kendi kalbimi temiz bulmuyorum da, o kardeşim bunları yerine getirmediği halde onun kalbi nasıl temiz oluyor, bunu anlayamıyordum. Ama anladım dostum. Nasıl anladım bilir misin? Şu şekilde: benim kalbim temiz diyen bedenin içerisindeki o et parçası için söylüyor. Kanı atıp pompalayan et parçası için. Ama ben manevi kalbimi söylüyorum. İşte aradaki fark bu. Aradaki fark bu dostlar. Manevi kalp temiz değil. İşte bunu anlayabiliyor ise ne mutlu ona. Çünkü düşünüyorum ya Rabbi, sen Gafurur Rahim'sin, bağışlayansın, affedensin. Ve affetmeyi diliyoruz Rabbil Alemin'den. Şu dünyadan da hiçbir şey ahirete götüremiyoruz ki, dünyalık sermayelerin içerisine daldığımız halde hiçbir şey götüremiyoruz. O zaman bu kadar dünyalığı üst üste koymanın gayretini yaşayanlara söylüyorum bunu. Güzel bir örnek aklıma geldi. İnşallah dostlar bunu sizle paylaşmak istiyorum. Bir gün adamın bir tanesi vefat vakti yaklaşıyor. Oğluna diyor ki, zengin bir adam, evladım ben diyor sana bir vasiyet vermek istiyorum, ne olur onu yerine getir diye. Evladı peki babacığım diyor. Zengin adamsın, içinden de öyle düşünüyor inşallah. Sen de gidiyorsun, bir sürü de mal bırakıyorsun, senin vasiyetini yapmaya da inşallah gücümüz yeter diyor. Babası diyor ki, oğlum beni toprağa defnederken ayaklarımdan şu sevdiğim çoraplarımı çıkarmadan defnedin. Çünkü bu ayağımda gördüğün çorapları çok seviyorum diyor. Onlarla defne olmak istiyorum. Çocuk peki diyor. Ve babası vefat ediyor.

Vefat ettikten sonra hocalara söylüyor. Diyor ki babamın vasiyetidir. Çoraplarla defnedilecek. Hoca efendi diyor ki olmaz kardeşim. Bu meyit yıkanır ve kefene sarılır, ondan sonra gömülür. Olmaz diyor çocuk. Babam öyle vasiyet etti diyor. Ben onu çoraplarıyla gömmek istiyorum. Ve bunu oranın alimlerine soruyorlar. Diyor ki İslam'a böyle bir fetva verilmez. Bu çorapsız olarak gömülecek. Çocuk diyor ki vallahi baba yapmak gayret ettim ama olmadı. Ne yapalım diyor, yapacak başka çare de yok. Peki çorapsız gömün, ne yapayım? Ve ondan sonra da defnedileceği yere geliniyor. Halk etrafına toplanıyor ve toprağa defnedilecek. O arada çocuğun babasının bir arkadaşı geliyor. Yavaş yavaş çocuğun yanına yaklaşıyor ve oğlum diyor, babanın vasiyetiydi. Ben gömülürken şu zarfı evladıma ver diye. Ve çocuk o zarfı alıyor ve heyecanla hemen oradan açıyor zarfı ve okumaya başlıyor. Zarfta şu yazılıyordu kağıdın içerisinde: oğlum işte gör, ben ahirete yanımda değersiz bir çorapla bile gidemiyorum. Kaldı ki dünyalıklarla nasıl gideyim? İşte sen aklını başına al ve sana bıraktığım malı Allah yolunda harca ki ahiret sermayen bol olsun. Bu çorap misali de senin kulağına küpe olsun diyor. İşte dostlar, bir çorapla bile, değersiz bir çift çorapla bile gidemiyorsun. Düşün, bu mal kazanma hırsı olan insanlar yanında ne götürmek isterler? Üst üste birildikleri, topladıkları dolarlar, marklar mı? Yoksa kollarında taşıdıkları altın bilezikler mi? Veya gayrimenkulleri üst üste yığıp da ihtiyacı olan insanların kanını emenler mi? Ama bizim dostlarımız bundan uzaktır inşallah. Öyle inanıyoruz. Ve şunu paylaşmak istiyoruz ki ahirette nasıl karşılanmak istiyorsan o kabirin kapısında, bu dünyada ona göre yaşa. Çünkü inandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanmaya başlarsın ve ondan sonra da bitersin dostum. Bitersin.

İşte dostlar, bunun güzel bir örneği daha var. İbrahim Ethem Hazretleri'ni hepiniz duymuşsunuzdur. Bir gönül sultanı. İbrahim Ethem Hazretleri bir gün hamama girmek istedi dostlar. Yıkanıp temizlenmek için. Hamamcı ona dedi ki kapıda, "Ey derviş, hamama girmek için para lazımdır. Bedava olmaz dostum, paran var mı?" dedi. İbrahim Ethem Hazretleri derviş. Ticaretle de uğraşmıyor ki cebinde parası olsun. Hamamcıya dedi ki, "Param yok." Ve boynunu büktü bu gönül sultanı. Hamamcı ona çok sert davrandı ve ona ağır konuştu. "Parası olmayan hamama girmez ey derviş. Ve uzaklaş buradan," dedi. "Git." Ve iteleyip kalktı bu gönül sultanını. Ve İbrahim bin Ethem Hazretleri bunu duyduktan sonra öyle bir çağrışla bağırdı ki çın çın etrafı çınlattı. Herkes başına toplandı. İbrahim bin Ethem Hazretlerini teselli etmeye çalışıyorlardı. "Ey derviş, hamama koymadılar diye bu kadar narı atmak doğru mu? Ey İbrahim bin Ethem, kalk ağlama. Biz senin hamam paranı veririz. Niçin bu kadar kendini sıkıntıya sokuyorsun?" dediler. Onlarınki dünyalık temaşaydı. Bu arada İbrahim Ethem Hazretleri hayretle kendisine bakan insanlara şu ibret verici sözleri söyledi. "Dostlar, ben hamama giremediğim için ağlamıyorum ki. Hamamcının beni hamama koymayışı bana başka şeyler hatırlattı. Yani dünyada ücretsiz hamama bile koymuyorlar. Yarın ahirette güzel amelini getir de seni öylece cennete koyalım deyince ben ne cevap vereceğim onlara? Güzel bir amelim olarak ne göstereceğim onu hatırladım. Vallahi onun için ağlarım," dedi. "Dünyada parası olmayanı hamama koymadıkları gibi ahirete de güzel ameli olmayanları koymayacaklar. Cennete hayırlı ameli olanlar girecek. Bunun için ağlarım," dedi. İşte bir gönül sultanına yakışan bir cevap. Bu hamamcının misali dostlar. Katı mıyız? Veyahut da İbrahim bin Ethem Hazretleri gibi her dakika Allahu Teala'nın muhabbetiyle kalbimizde Allah korkusu var da hayır ve ameller işlemek için birbirimizle mi yarışıyoruz? Çok zor değil mi? İnsan her dakika Allahu Teala'yı nasıl hatırlayabilir diye düşünebilirsiniz. İşte dostlar, sen Allahu Teala'yı ne kadar anarsan Allahu Teala da seni o kadar anar. Ve Allahu Teala'yı andığın zaman Allahu Teala da seni anar ise sen Allahu Teala'yı unutamazsın. Allahu Teala seni kendisini unutturmaz sana. Her dakika kalbin muhabbetullah içerisinde olur. Ezan-ı Muhammediye geldiği zaman muhabbet içine girersin. Arkadaşlarını gördüğün zaman onlara dini sohbetler yapabilmek veya bir yere gittiğin zaman İslam'ı onlara aktedebilmek için, aktarabilmek için kendini yetiştirmenin sebeplerini arar isen, ailenin içerisinde İslam'ı yaşamaya gayret gösterir isen, dışarıda çalıştığın iş yerinde arkadaşlarına dini sohbetler yapar, helal ve haram doğrultusunda onları bir araya toplayıp da küçük küçük sohbetler yapar isen, ve dinini öğrenmenin vesilelerini arar isen sen Allah'ı unutabilir misin? Vallahi unutamazsın. Nasıl unutasın ki? Devamlı Allahu Teala kendini kalbindeki muhabbetine göre sana hatırlatır, hatırlattırır ve ondan sonra da bir de Allahu Teala'nın zikrini kalbine yerleştirdiğin zaman, "Hay!" dediğin zaman işte iliklerin çekilir işte o zaman geriye. Ve tüylerin diken diken olur. O Allahu Teala'nın zikri kalbine yerleştikten sonra Allahu Teala sana unutturur mu kendini? Vallahi unutturmaz. Bir an Allahu Teala'dan gafil olmazsın. İşte
öyle de olmak zorundasın dostum. Kendini yetiştirip öyle olmak zorundasın.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
4: Yardımcı doçent doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sen can.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli kardeşlerim, bir Sahih-i Buhari dersinde yine birlikteyiz. Sahih-i Buhari'de son bölümlerinden Kitab-ül İ'tisam bil Kitabi ve Sünne, kitap ve sünnete sarılma konusuyla ilgili hadis-i şerifleri inceliyoruz. Bugün 15. baba gelmiş bulunuyoruz. Bâbu ithmi men da'a ilâ dalâletin. Bir sapıklığa davet eden, sapık bir görüşün, yanlış bir ideolojinin, çarpık bir düşüncenin reklamını, propagandasını yapan kimsenin günahı. Ev senne sünneten seyyi eten ya da kötü bir çığır açan kimsenin günahı hakkındaki hadisi şeriflerle başlıyoruz. Li kavlillahi teala ve min evzarillezine yudillunehum bi gayri ilmin. Nahl suresi 25. ayet-i kerimeyi burada bab başlığı olarak zikrediyor müellifimiz İmam Buhari. Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak yüklenirler. Ayrıca bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının bir kısmını yüklenirler mealindeki Nahl suresi 25. ayet-i kerime. وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını onları saptıran, onları kötü yola düşüren kimseler yüklenecekler. Yani o günahlardan onlara bir pay, bir hisse verilecektir. 7321 no'lu hadisimiz. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله ورحمنا معه. Üstadımız, müellifimiz, Sahih-i Buhari musannifi, yazarı İmam Buhari Hazretlerine Allah rahmet eylesin. Onlarla birlikte bize, sizlere, dinleyenlere rahmetiyle muamele eylesin. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه hazretlerinden rivayet edildiğine göre قال şöyle demiştir. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Leyse min nefsin tuktelu zulmen illa kâne ala ibni âdemel evveli kiflun minha. Haksız yere öldürülen her kişinin hissesinden bir kısmı Adem aleyhisselamın ilk oğlu olan kardeş katili Habil'e yazılacaktır. Rubbema kale Süfyanu min demiha.

Süfyan bir defasında bu hadisi rivayet eden Süfyan es-Sevri bir defasında onun kanından ona yazılacaktır ifadesini kullanıyor. Bunun sebebi nedir? لِاَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ اَوَّلًا Çünkü insanlık tarihinde cinayet yolunu açan, ilk cinayeti işleyen Kabil'dir. Kardeşi Habil'i rivayete göre bir kadın sebebiyle öldürmüş ve böylece tarihin ilk katili olmuştur. Bütün cinayet erbabının, bütün katillerin günahından bir kısmı insanlık tarihinin ilk katili olan Kabil'e yazılacaktır. Kardeş katili olması sebebiyle, insanlık tarihinde ilk cinayeti işlemesi sebebiyle. Evet, bu hadisi şerifi naklederken İmam-ı Buhari Hazretleri başlıkta iki hadisi şerife gönderme yapmıştır. Bunlardan biri men da'a ila dalaletin, bir sapıklığın reklamını yapan, propagandasını yapan, ters, yanlış, çarpık, batıl, faydasız, zararlı bir görüşe insanları çağıran kimsenin günahı hakkındaki hadis-i şerife bir işaret, bir atıf yapıyor. Bu hadis-i şerifi, evet, İmam-ı Müslim'in rivayet ettiğini biliyoruz. İmam-ı Müslim Ebu Hureyre Hazretlerinden sahihinde şunu rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men da'a ila huden kâne lehu minel ecri mislu ucuri men tebi'ahu. Kim bir hidayete, doğru yola, hak yola, hayırlı bir şeye çağrıda bulunursa ona uyanların sevabının bir misli o hayırlı yola davet eden kimseye yazılır. La yenkusu zelike min ucurihim şey'en. Bu durum onların mükafatlarından hiçbir şeyi eksiltmez. Ve men da'a ila dalaletin. İşte bu kısmı alıyor İmam-ı Buhari. Kim sapıklığa davet ederse. Kâne aleyhi minel ithmi mislu âthâmi men tebi'ahu. Ona uyanların günahları gibi o sapıklığa davet eden kimseye yazılır. La yenkussu zâlike min âthâmihim şey'en. Bu durum onların günahından hiçbir şey eksiltmez. Evet, burada sapık bir görüşe, mesela satanizm, şeytana tapma, şeytanı memnun etmek için kan dökme, kediyi kesiyor veya arkadaşını veya bir yakınını veya şeytanı memnun etmek için şeytan kandan hoşlanır diye böyle olaylara imza atan kimseler veya bunun reklamını yapan, bunu tavsiye eden kimseler, bu manada o reklamını yaptığı kötülük sebebiyle ona uyanların günahından bir hisse alırlar. Burada bu hadis-i şerifin arka planında hayra çağrıda bulunmaya teşvik etme vardır. İnsanlar hayra, iyiliklere, hizmete özendirilmelidir. Haberlerde, basın yayında farkında olmadan bazı kötülüklerin, bazı hayırsız faaliyetlerin, bazı yanlış ve çarpık etkinliklerin reklamı, propagandası yapılmakta, gönlünde zafiyet bulunan kişiler bunların etkisinde kalarak aynen uygulamaktadırlar. Yani bir intihar sahnesini filmde seyredip aynı şekilde intihara teşebbüs eden kimselerin varlığı yine basın yayından bilinmektedir. Görevimiz insanları hakka, hayra davet etmektir.
şerden uzaklaştırmaktır. Ev senne sünneten seyyeten. Bu defa yine Sahih-i Müslim'de bir başka hadis-i şerife gönderme yapıyor müellifimiz. Peki bu hadis-i şerifleri niye zikretmiyor? Kendi şartına uygun olarak görmemesi sebebiyle. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki men senne fil islami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'dahu min gayri en yenkusa min ucurihim şey'en. Kim İslam çerçevesinde güzel bir çığır açarsa, bulunduğunuz kasabada daha önce uygulanmayan hayırlı bir uygulama, daha önce bulunmayan hayırlı bir müessese, hayırlı bir çalışma ortaya koyarsanız ve bir takım insanlar sizi örnek alırsa, model olarak kabul ederse, size uyanların ecir ve mükafatından istifade edersiniz. Ancak sizin sevabınızdan ve onların sevabından hiçbir şey eksilmez. وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً. İşte başlıkta bu kelime alınmış. Kim İslam'a uygun olmayan kötü bir adet, kötü bir gelenek, kötü bir çığır açarsa فَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُسَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. Ona o kötülüğe uyanların günahını yüklenir ve onların günahından da hiçbir şey eksik olmaksızın. Burada hepimizin bildiği, hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir örnek veriyor. Kim Ramazan'da oruçlu bir kimseye iftar ettirirse, iftar açması için ikramda bulunursa, aynen o oruçlunun sevabı ikram eden kişiye yazılır. Demek ki hayırda da şerde de vesile olan, aracı olan, yardımcı olan kişiler aynı ecir ve sevabı kazanmaktadırlar. Bu programı kameraya alan, bu programı kaydeden, bu programda görevli kişiler de eğer bu program hayırlı, bereketli, faziletli, değerli, faydalı bir programsa aynı şekilde ecir ve mükafat kazanmaktadırlar. Kalıcı bir hizmet, sürekli bir hayır, insanlığa faydalı bir takım teşebbüsler burada teşvik ediliyor. Hayır sahipleri, iyiliksever, hayırsever insanlar bitmek bilmeyen bir sevap hazinesine bu vesileyle sahip olmuş olurlar. Bir öğrenci yetiştiriyorsunuz. O öğrenci gerçekten İslam'a, Müslümanlara, insanlığa faydalı bir takım çalışmalar sergiliyor. Onun da öğrencileri, onun da ve böyle nesiller boyu devam edecek bir hayra sadece verdiğiniz bir burs sebebiyle erişmiş oluyorsunuz. Evet, Müslüman aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ سَمِعَهُ. Müslüman hayır işlemeye asla doymayan kişidir. Hatta يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةِ, ta cennete varıncaya kadar. Bir yerde bir hayır olduğunu işittiği zaman benim de payım olsun, benim de hissem olsun ister. Evet, burada kötü bir çığır açanlardan aynı şekilde o kötü uygulamadan elbette hisse sahibi olmaktadırlar. Yani bir yerde hizmet erbabı varken bir tarafta da hezimet erbabı olacaktır. Bir taraf yapmaya çalışırken bazıları yıkmaya gayret etmektedirler. İşte bu yıkım erbabı da bunun günahından elbette etkilenecektir. Evet. Burada ilk katil, kardeş katili Kabil, bütün cinayetlerden o çığırı açtığı için, insanlara kötü örnek olduğu için, kötü model olduğu için o da günahkar olmaktadır. Evet, burada bir
psikolojik bir mekanizma

işaret vardır. Bugün psikologlar diyor ki idealizasyon mekanizması diye insanda bir mekanizma var. İnsan birilerini idealize eder, örnek alır, model alır, rol olarak kabul eder. İyi bir kimseyi model olarak alan kimse kazanır, kazandırır. Kötü bir örneği kendisine model olarak alan kimse de onun yolundan gider. Dolayısıyla hem iyi bir örnek, iyi bir model olmalıyız, hem de bu şekilde olduğumuz takdirde bizim ecir, mükafat, sevap, hayır, dua ve benzeri manevi noktadan hissedar olacağımızı bilmeliyiz. Evet, bir ikinci konuya geçiyoruz. Babu ma zekeren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve hadda al-ittifak ehlil ilm. Peygamber Zişan Efendimizin ilim ehlinin ittifak etmesi, ilim ehlinin belirli konularda görüş birliğine varmasını teşvik ettiği hadisi şerifler. وَمَجْتَمَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّتُ وَالْمَد۪ينَ Mekke ve Medine alimlerinin ortak düşünceleri, Mekke ve Medine özellikle ilk dönemde bütün İslam dünyası için model şehirler ve orada bulunan şahsiyetler de model şahsiyetler olmuşlardır. وَمَا كَانَ بِهِمَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Mekke ve Medine'de ve civarında Peygamberimizin, muhacirlerin, ensarın yaşadığı şehirler, olaylar, yerler, onların özellikleri. Ve musallen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem vel minberi vel kabri, Peygamberimizin namaz kıldığı mihrap, minberi, kabri, bununla ilgili yani fizik açıdan model olacak yerler hakkındaki hadisi şerifler. Yani İslam alimlerinin ittifakı ve İslam alimlerinin yoğunlukla bulunduğu bölgelerde yaşanan olayların İslam tarihinde bıraktığı izler. Böyle bir başlık. Kâlel müellif rahimahullah haddetena İsmailu haddeteni Malikun an Muhammed ibnil Munkedir an Cabir ibn Abdillahissülemiyyi radıyallahu anh. Cabir bin Abdillah es-Sülemi rivayet ediyor. Senediyle naklediyoruz. İmam Buhari'ye kadar şu şundan, şu şundan, şu zat şundan, nihayet şu sahabiden, o da peygamberimizden naklediyor. Enne arabiyyen bâya'a Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem alel İslam. Bir bedevi çölden geldi, peygamberimize Müslüman olacağına dair söz verdi. Beyat, söz vermek demek. Tokalaşıyor, musafaha ediyor. Ya Resulallah, ben İslam'a tabi oldum. Seni Allah'ın Resulü tanıyorum. Rabbimi tanıyorum. Allah'ın birliğine, büyüklüğüne iman ediyorum. Fe asâbel ârâbiyye ve akum bil Medine. Fakat bedevi çölden, badiyeden gelmiş. Medine havası farklı ve Medine'de bir hastalığa yakalanıyor. Sıtma hastalığına, ateşli hastalığa yakalanıyor. Fecael Arabiyyu ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bedevi peygamberimize geldi. Ve kale ya Resulallah, ekilni beyati, benim beyatimi kaldır dedi. Ben dönüyorum. Bedeviler böyle verdikleri sözden dönme alışkanlığına pek sahip değil ama böyle bir ifade. Fe eba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bunu kabul etmedi. Sümme ca'ehu fekal, ikinci defa geldi. Ekilni beyati, benim beyatimi kaldır. Ben bu sözümden vazgeçiyorum. Yani ben Müslüman olmaktan vazgeçiyorum. Fe eba, peygamberimiz reddetti. Sümme ca'ehu fekal, ekilni beyati. Müslüman olmaya söz veren bir kimsenin dininden dönmesi kadar acı bir şey var mı? Efendimiz kabul etmesi mümkün değil. Fe eba, Efendimiz yine reddedince fe haracel arabiyyu, bedevi Medine-i Münevvere'yi terk etti. Yani dininden döndü, ben İslam falan kabul etmiyorum dedi. O hastalığı bir bahane olarak kabul etti veya o olayı sanki bir uğursuzluk olarak kabul etti.
Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

sevgili peygamberimiz bunun üzerine şöyle buyurdular. İnnemel medinetu kelkir. Medine şehri demircinin körüğü gibidir. Tenfi khabetheha ve yansa'u tıybuha. Kirli olanı atar, dışarı atar. Ama Medine'de temiz olanlar Medine'de kalır. Güzellikler kalır. Güzel insanlar Medine'de kalır. Medine'den inkar ederek çıkanlar, Medine'yi reddederek çıkanlar, Allah göstermesin, Medine'ye nefret duyarak çıkanlar Medine'den kovulan insanlardır. Medine şehrinde münafıklar barınamaz. Medine şehrinde kötü adetler, gelenekler yer edemez. Medine-i Münevvere buna müsaade etmez. Yani demircinin körüğü nasıl demirin kirini, pasını atar, o demirin daha bir saflaşmasına sebep olursa, daha bir onun demirin kaliteli bir demir olması için o demircinin körüğünün gördüğü rol neyse Medine'de odur. Medine-i Münevvere'den nefretle, kinle ayrılanlar kovulduklarını bilmelidirler. İslam'a giriyor bedevi ama o zekaya, o anlayışa, o ruha sahip değil. Henüz yeni Müslüman, hastalığını bahane ediyor. Uğursuz bir şehir, hasta da oldum diyor. Ve ondan sonra halbuki İslam'da uğursuzluk yok. İslam'da her şeyi uğurlu görmek var. Yolda bir arkadaşıyla karşılaştınız. Eski bir arkadaş. Oo, sizinle karşılaştım. Ne güzel, işlerim rast gidecek demeniz tavsiye ediliyor. Ama uğursuz saymanız hurafedir. Bugün önümden bir kara kedi geçtim. İşim rast gitmeyecek. Baykuş öttü evimizin üstünde. Bugün işlerim ters gidecek anlayışı hurafedir, yanlıştır. İşte bedevi de herhalde böyle bir anlayışa kapıldı. Ya Resulallah, benim beyatimi kaldır dedi. Tamam, ben vazgeçtim. Bir iki üç defa reddedince, reddedersen reddet, ben çıkıp gidiyorum dedi. Yani İslam'ı reddederek Medine'yi terk etmesinden Peygamber Efendimiz hoşlanmadı. Evet, Medine-i Münevvere'yi insanımız seviyor. Havasıyla, suyuyla, ikramıyla, Medine halkının hoşgörülü, sevecen yaklaşımıyla Medine gönlümüzde taht kurmuş. Gerçekten Medine sevgisi imanımızın alametidir. İman Medine'ye akar. İman Medine'ye süzülür buyuruyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bir hadisi şeriflerinde innel imane le ye'rizu ilel medine. İman Medine'ye süzülür, iman Medine'ye akar. Rabbim Medine-i Münevvere'de Efendimizin huzurunda ona selam vermeyi, o Medine-i Münevvere'de o ziyaretler, gönülden ibadetler, dualar yapmayı, oradaki mübarek makamları, Uhud şehitlerini ve diğer mübarek makamları, Kıbleteyn Mescidini, Kuba Mescidini, özellikle Bakı Mezarlığını ziyaret etmeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda durup, Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin, selam olsun sana ey Allah'ın Resulü, selam olsun sana ey Allah'ın sevgilisi, ey ilklerin, sonuncuların efendisi, selam olsun sana demeyi Rabbim nasip eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

وأسألك بأسمائك يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد يا أمجد يا أعز.

Cevşenül Kebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 20. cüz.

Lut kavminin peygamberlerine cevabı sadece, Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın, onlar çok fazla temiz kalmak isteyen insanlarmış demek oldu.

0: Biz onların üzerine bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü oldu.
1: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَاءَ

Ey Muhammed, de ki, Allah'a hamdolsun, selam O'nun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları şeyler mi?

0: تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten size bir su indiren Allah mı? Biz o su ile göz alıcı güzel bahçeler yetiştirdik. Siz onun ağaçlarını bile bitiremezdiniz. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onlar haktan sapan bir kavimdir.

0: وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada sabit dağlar yaratan ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyorlar.
0: اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ

0: اَوَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ اَاِلَٰهُمْ مَعَ اللّٰهِ قَل۪يلًا مَا تَذَكَّرُونَ
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa kendisine dua ettiği zaman darda kalanın duasını kabul edip başındaki kötülüğü kaldıran ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan Allah mı?
0: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللّٰهِ تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size doğru yolu bulduran, rahmetinin önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

0: وَالْأَرْضِ اَاِلٰهُمْ مَعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa halkı önce yaratan, sonra ölenleri tekrar diriltecek olan, gökten ve yerden size rızık veren Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Ey Muhammed! De ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin.
0: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
1: De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman yeniden dirileceklerini de anlayamazlar.
0: بَلِ اِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ
1: Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri ard arda gelip bir araya toplandı. Fakat onlar hala ahiretten şüphe etmektedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.

0: İnkar edenler dediler ki, gerçekten biz ve babalarımız toprak olduğumuz zaman mı dirilip çıkartılacağız? Andolsun ki bu tehdit bize de daha önce babalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِمِينَ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkârların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ey Muhammed! Onların yüzünden üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimseler iseniz, bu azap vaadi ne zaman derler?

0: Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin, onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa vurduklarını da elbette bilir.

0: Şüphesiz ki bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin pek çoğunu anlatıyor.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: O Kur'an mutlaka müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir.

0: Şüphesiz ki Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür ve her şeyi bilir.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
0: Öyleyse Allah'a güven. Gerçekten sen apaçık bir hak üzerindesin.

0: فَهُمْ مُسْلِمُونَ
1: Sen körleri sapıklıklarından uzaklaştırıp doğru yola getirecek de değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Çünkü onlar Hakk'a gönül vermiş Müslümanlardır.
0: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجَنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

O sözü edilen kıyamet felaketi başlarına geldiği zaman, biz onlar için yerden bir hayvan çıkarırız. O hayvan, insanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmadıklarını kendilerine söyler.

Biz o gün her ümmetten ayetlerimizi yalan sayanları bir grup halinde toplayacağız. Onlar bir arada tutulup hesap yerine sevk edileceklerdir.

0: Onlar hesap yerine geldikleri zaman Allah, siz benim ayetlerimi ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz diyecektir.
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ
0: Haksızlık yapmaları sebebiyle söze edilen azap başlarına gelecektir. Artık onlar konuşamazlar.
1: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar görmüyorlar mı ki biz içerisinde istirahat etsinler diye geceyi yarattık. Gündüzü de çalışmaları için aydınlık yaptık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: وَكُلٌّ اَتَوْهُ دَاخِر۪ينَ
1: Sura üfürüldüğü gün, Allah'ın dilediği kimseler hariç, göklerde ve yerde bulunanlar hep korku içinde kalırlar. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler.
0: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذ۪ي

0: Sen dağları görür de onları hareketsiz zannedersin. Oysa onlar bulutun geçmesi gibi geçip giderler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Men câe bil haseneti fele.

Her kim iyi amelle gelirse, ondan kendisine bir hayır vardır. Onlar o günün korkusundan emindirler.

0: Her kim de kötü amelle gelirse, hemen yüzleri üzerine ateşe atılırlar. Onlara, ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir.
1: اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذ۪ي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

0: Ey Muhammed, de ki, bana ancak her şeyin sahibi olan ve bu beldeyi mukaddes kılan Allah'a kulluk yapmam emredildi. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam da emredildi. Artık kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Yine sen de ki, Allah'a hamdolsun, yakında size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: Kasas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 88 ayettir. Kasas, hikayeler, olaylar anlamına gelir. Bu surede Musa peygamberin kıssası, çocukluğundan itibaren daha geniş olarak ele alınmakta, hayatı ve mücadeleleri anlatılmaktadır. Surenin son taraflarında Karun'un kıssasına da temas edilmekte ve dünyanın servetine güvenilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tilka ayatul kitabil mubin.
1: Ta, sin, mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.
0: Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Fir'aun'a bil hakki li kavmin yu'minun.
1: İman eden bir kavme faydalı olmak için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
0: İnne Fir'aune ala fil ardı ve ceale ehleha şiyan yestad'ifu taifeten minhum yuzebbihu abnâehum. يُذَبِّحُ أَبَنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ.
1: Gerçekten Firavun o ülkede büyüklük tasladı ve ora halkını gruplara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıflatıp eziyor, oğullarını kesiyor ve kadınlarını sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardandı.
0: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ.
1: Biz de istiyorduk ki o ülkede zayıf düşürülenlere ikramda bulunalım, onları önderler yapalım ve Firavun kavminin malına onları mirasçı kılalım.
0: وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
1: Bir de o zayıf düşürülenleri o yerde hakim kılalım. Firavun'a, Haman'a ve her ikisinin ordularına onlardan korkmakta oldukları şeyi gösterelim.

0: ki ve ca'iluhu minel mursalin.
1: Biz Musa'nın annesine, o çocuğunu emzir, başına bir şey gelmesinden korkarsan, onu bir sandık içinde Nil nehrine bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu tekrar sana geri çevireceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham yoluyla bildirdik.
0: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ
1: Firavun ailesi, ileride kendilerine bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak çocuğu bulup aldılar. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve her ikisinin orduları hata işliyorlardı.
0: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا

0: Firavun'un karısı, "Bu benim ve senin için göz aydınlığı olacak bir çocuktur. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz," dedi. Halbuki onlar başa geleceği bilmiyorlardı.
1: وَأَصْبَحَ

Musa'nın annesinin kalbi ümitsiz bomboş oldu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için onun kalbini güçlendirmeseydik, neredeyse Musa'nın kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı.

0: Annesi Musa'nın ablasına, "Onu izle," dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözetledi.
1: وَحَرَّمْنَا

0: Biz önce Musa'ya süt annelerin sütünü emmeyi yasakladık. Onun ablası, sizin için ona bakacak ve ona öğüt verip eğitecek bir aile bulup göstereyim mi dedi.
1: فَرَدَدَنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Böylece biz onu, gözleri aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri çevirdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ.
0: Musa rüştüne erip olgunlaşınca biz ona peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: Musa halkının haberi olmadan şehre girdi. Orada birisi kendi taraftarlarından, diğeri ise düşman tarafından olan iki kişinin dövüştüklerini gördü. Kendi taraftarlarından olan, düşman tarafından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa ona bir yumruk vurdu. Adam düşüp öldü. Musa, "Bu şeytanın işidir. Çünkü şeytan bir düşman ve apaçık bir saptırıcıdır," dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Musa, "Ey Rabbim, ben kendime zulmettim, beni bağışla," dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o çok bağışladı.

0: bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجَرِمِينَ
0: Musa, ey Rabbim! Bana verdiğin nimet hakkı için artık suçlulara yardımcı olmayacağım, dedi.
1: فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ

Musa şehirde korku içinde sabahladı. Etrafı gözetliyordu. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kimse yine ona feryat edip yardım istiyor. Musa ona, "Belli ki sen apaçık azgın bir kimsesin," dedi.

Musa, her ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, yardım isteyen, Musa'nın kendisini tutacağını zannederek, "Dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmayı arzuluyorsun. Arayı düzeltenlerden olmak istemiyorsun," dedi.

0: لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ
1: Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi ve Musa'ya, "Ey Musa, şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için aralarında senin hakkında görüşme yapıyorlar. Sen buradan çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim," dedi.
0: فَخَرَجَ مِنْهَا

Medyen suyuna geldiğinde, orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de, davarlarını suya gitmekten alıkoymaya çalışan iki kız buldu. Onlara, "Sizin durumunuz nedir?" dedi. Onlar da, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz sulamayız. Babamızsa yaşlı bir ihtiyardır," dediler.

Musa onların davarlarını sulayıverdi. Sonra da gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, ben gerçekten bana indireceğin her bir hayra muhtacım," dedi.

0: O sırada kızlardan biri utana utana yürüyerek Musa'ya geldi ve "Babam bizim için davarları sulamanın ücretini vermek üzere seni çağırıyor," dedi. Musa o ihtiyara gelip başından geçenleri anlatınca o, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi.
1: قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَا اَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَم۪ينَ
0: Kızlardan biri, "Ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü o ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir bir adamdır," dedi.
1: قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَ بَنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى اَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا

0: İhtiyar Musa'ya, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık, sana bu 2 kızımdan birini nikahlamak istiyorum. Eğer bu süreyi 10 yıla tamamlarsan, bu senin tarafından bir ikram olur. Ben seni zora koşmak istemem. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın," dedi.
1: قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ
0: Musa da, "Bu seninle benim aramda bir sözleşmedir. Bu 2 süreden hangisini tamamlarsam tamamlayayım, bana bir düşmanlık olmasın. Söylediklerimize Allah vekildir," dedi.
1: فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا

0: bi haberin ev cezvetin minen nâri leallekum tasdalûn.
1: Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur'un yan tarafında bir ateş gördü. Ailesine, siz burada durun. Ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya ateşten bir kor getiririm de umulur ki siz onunla ısınırsınız dedi.

0: Musa ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafında bulunan bir ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa! Gerçekten ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım.
1: وَاَنْ أَلْقِعَ

0: وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ
1: Asanı yere at. Musa attığında onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ona tekrar seslenildi. Ey Musa! Dön, gel, korkma. Çünkü sen güven içinde olanlardansın.
0: Usluk yedeke fî ceybike tehruc beydâe min gayri sû'in ve dhum ileyke cenâheke min errahbi fedânike burhânân. فَذَٰلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِق۪ينَ
1: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu iki şey, Firavun ve adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Onlar gerçekten fasık bir kavimdirler.

0: وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ.
1: Musa dedi ki, ey Rabbim, ben onlardan bir kişi öldürdüm. Onun için beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber bir yardımcı olarak gönder ki beni tasdik etsin. Çünkü ben beni yalanlamalarından korkuyorum.
0: قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا

Allah, seni kardeşinle destekleyip kuvvetlendireceğiz. Size öyle bir güç vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size asla dokunamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar üstün gelecek.

Musa onlara apaçık mucizelerimizi getirince, "Bu sadece uydurulmuş bir büyüdür. Biz geçmiş babalarımız arasında böyle bir şey duymadık," dediler.

0: edeyim?
1: Firavun, ey ileri gelenler! Ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Sen de ey Haman! Balçıktan tuğlalar pişir ve onlardan benim için bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar görürüm. Çünkü ben onun yalancılardan olduğunu zannediyorum dedi.
0: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

Firavun ve askerleri, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar.

0: بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Andolsun ki biz Musa'ya ilk nesillere helak ettikten sonra düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözlerini açacak deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak Tevrat'ı verdik.

0: Ey Muhammed! Biz Musa'ya o emri bildirdiğimiz zaman sen Tur'un batı tarafında değildin. O hadiseyi görenlerden de olmadın.
1: وَلَكِنَّا اَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

Fakat biz nice nesiller yarattık da onların üzerinden uzun ömürler geçti. Sen Medyen halkı arasında oturup da ayetlerimizi onlardan okuyup öğrenmiyordun. Fakat onlar hakkındaki bilgiyi sana biz gönderiyoruz.''

0: أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
1: Eğer onlar kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine tabi olup iman edenlerden olsaydık diyecek olmasalardı, seni göndermezdik.

0: Musa أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.
1: Onlara tarafımızdan gerçek geldiği zaman da Musa'ya verilen mucize gibi buna da bir mucize verilmeli değil miydi, dediler. Onlar daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Onlar, bu Kur'an'la Tevrat birbirini destekleyen iki büyüdür, dediler. Biz onların hepsini inkar ediyoruz, dediler.

0: Ey Muhammed! De ki, siz eğer doğru sözlü kimselerseniz, Allah katında bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de, ben de ona tabi olayım.
1: فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ

Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sadece keyiflerine uyuyorlar. Allah tarafından gelen doğru bir yol üzere olmayıp, kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Şüphesiz ki Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.

0: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi onlara ardarda ulaştırdık.

0: Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar. Kur'an onlara okunduğu zaman, biz onun Rabbimiz tarafından gönderilen bir gerçek olduğuna iman ettik. Biz ondan önce de Müslümandık derler.
1: اُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: İşte onlara sabretmeleri sebebiyle mükafatları iki kat verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا

Onlar boş bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahillerin sohbetini aramayız derler.

0: ve huve a'lemu bil muhtedin.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen istediğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. O doğru yola gelecek olanları daha iyi bilir.
0: وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا

0: rizqan min ladunna velakinne ekserahum la ya'lemun.
1: Onlar, eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak, memleketimizden çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere, her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve mukaddes bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
0: وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ

Biz halkı refah içinde şımarmış olan nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Orada kendilerinden sonra pek az oturulmuştur. Onlara hep biz varis olduk.

0: بِآيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ
1: Rabbin ana merkezine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe, memleketleri helak etmiş değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak ediyoruz.

0: Allahi hayrun ve ebqa. Efela ta'qilun.
1: Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve ziynetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız?

Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, kendisine sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız, sonra da kıyamet günü cezalandırılmak üzere huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir?

0: Haklarında azap hükmü gerçekleşen kimseler, ey Rabbimiz, işte bizim azdırdıklarımız şunlardır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir.
1: وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ
0: Onlara ortak koştuklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları kendilerine cevap vermezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi?

0: Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olacağı umulur.
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçme hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: İşte O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Dünyada da, ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm de yalnız O'nundur. Siz sonunda ancak O'na döndürüleceksiniz.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, ne dersiniz? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala Hakk'ın sesini dinlemeyecek misiniz?
1: قُلْ

Yine de ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde, kıyamet gününe kadar aralıksız devam

0: devam ettirecek olsa, Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala gerçeği görmeyecek misiniz?
1: وَمِنْ رَحْمَةٍ

Allah merhametinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzün de Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.

0: Kıyamet günü Allah onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir.
1: وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

Biz o gün her ümmetten peygamberlerini bir şahit olarak çıkarırız. Kâfirlere de, inkar etmenize sebep olan kesin delilinizi getirin deriz. O zaman gerçeğin Allah'a ait olduğunu ve uydurdukları putların kendilerinden uzaklaşıp kaybolduklarını bilirler.

Gerçekten Karun, Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki, anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir cemaate ağır geliyordu. Kavmi kendisine şöyle demişti: "Sakın şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez."

0: dunya ve la tensa nasibaka min ed-dunya ve ahsin kama ahsana Allahu ileyke ve la tabghil fesada fil ard ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
1: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Fakat dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de insanlara iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
0: قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي اَوَلَا

0: اَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجَرِمُونَ
1: Karun, bu servet bana ancak kendimde bulunan bir bilgiden dolayı verilmiştir dedi. Allah'ın kendisinden önceki nesiller arasında ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulara günahları sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.
0: فَخَرَجَ عَلَى

0: edeyim.
1: Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de olsaydı. O gerçekten büyük bir servet sahibidir dediler.
2: وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ
1: Kendilerine ilim verilenlerse, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ama ona ancak sabredenler kavuşturulur dediler.
2: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ

0: Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık onun Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir taraftarı yoktu. O kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.
1: وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ

0: Daha dün onun yerinde olmak isteyenler, demek Allah kullarından dilediğine rızkı bol da verir, az da verir. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkar edenler kurtuluşa eremezler demeye başladılar.
1: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّق۪ينَ
0: Biz bu ahiret yurdunu, yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç, kötülükten sakınanlara aittir.
1: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا

Kim bir iyilik getirirse, ona getirdiğinden daha hayırlısı verilir. Kim de bir kötülük getirirse, kötülük yapanlar ancak yaptıkları kötülüğün cezasını görürler.

0: Kul Rabbi a'lemu men ca'a bil huda ve men huve fi dalalin mubin.
1: Ey Muhammed! Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah, seni mutlaka döneceğin yer olan Mekke'ye geri döndürecektir. Sen de ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilir.

0: Sen bu kitabın sana verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbinden gelen bir rahmettir. Öyleyse sakın inkar edenlere yardımcı olma.
1: وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et, sakın müşriklerden olma.
1: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Allah'la beraber başka bir ilah edinip yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnız O'na aittir. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 69 ayettir. Ankebut, örümcek anlamına gelir. Sure içerisinde kâfirlerin amelleri örümcek ağının zayıflığına benzetildiği için surede bu adla anılmıştır. Bu surede Nuh peygamberin 950 yıl peygamberlik yaptığı halde kendisine çok az bir grubun iman ettiğinden, ayrıca İbrahim, Lut ve Şuayb peygamberlerden söz edilmekte, Ad ve Semud kavimleriyle Karun ve Haman gibi azgınların sonlarına dikkat çekilmektedir.

0: Nun
1: Elif Lam Mim. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar?

0: Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir, yalan söyleyenleri de bilir.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
0: Yoksa kötülükleri işleyenler bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.

0: وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. O her şeyi işitir ve bilir.
0: وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ
1: Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: İman edip salih amel işleyenlerin günahlarını örteriz. Onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırırız.

0: لَا تُطِعْهُمَا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, o takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman yaptıklarınızı ben size haber veririm.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِح۪ينَ
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onları mutlaka iyi kimseler arasına koyarız.

0: بِكُمْ أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ
1: İnsanlardan öyle bir kimse vardır ki, biz Allah'a inandık der. Ama Allah yolunda kendisine bir eziyet edilince, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Oysa Rabbinden bir zafer gelecek olsa, o zaman mutlaka biz de sizinle beraberdik diyeceklerdir. Allah, alemlerin kalplerinde bulunan şeyleri en iyi bilen değil midir?

0: Allah elbette iman edenleri bilecek ve elbette münafıkları bilecektir.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
0: İnkar edenler, iman edenlere, siz de bizim yolumuza uyun da günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar.
1: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: Onlar kendi günah yüklerini ve ayrıca kendi yükleriyle beraber daha bir takım günah yüklerini taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü sorguya çekileceklerdir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ ف۪يهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik ve 950 yıl onların arasında kaldı. Nihayet onlar zulümlerini sürdürürlerken, tufan kendilerini yakalayıverdi.

0: Biz Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık.
1: وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
1: İnnemâ te'budûne min dûnillâhi evthânen ve tehlukûne ifkâ.

0: Siz Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz beni yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
0: Onlar görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onları yok edip yeniden var ediyor? Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Allah dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Siz sadece ona çevrileceksiniz.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

0: اُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي اُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. İşte onlar için acı bir azap vardır.

öldürün yahut yakın demek oldu. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İbrahim onlara, Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminiz de diğerlerini lanetleyecektir. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin hiçbir yardımcınız da yoktur dedi.
1: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ

0: Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir dedi.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Doğrusu o ahirette de salih kimselerdendir.

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz gerçekten öyle bir hayasızlık yapıyorsunuz ki, sizden önce alemlerden hiç kimse onu yapmamıştır.
1: اَاِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّب۪يلَ وَتَأْتُونَ ف۪ي نَاد۪يكُمُ الْمُنْكَرُ

0: Siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Kavminin Lut'a cevabı sadece, eğer doğru söyleyenlerdensen bize Allah'ın azabını getir demek oldu.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
0: Lut, ey Rabbim, bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi.
1: وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا

0: Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdikleri zaman, "Biz bu memleketin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim olmuşlardır." dediler.
1: قَالَ اِنَّ ف۪يهَا لُوْطًا

İbrahim, "Fakat orada Lut var," dedi. Elçiler, "Biz orada olanları daha iyi biliriz. Andolsun ki biz onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız karısı azap içinde kalanlardan olacaktır," dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince, onların yüzünden fenalaştı. Onlar hakkında eli kolu daraldı. Elçiler ona dediler ki, korkma ve üzülme. Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız karın azap içinde kalanlardan olacaktır. Bu memleketin halkına doğru yoldan çıkmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için ondan apaçık bir ibret bıraktık.
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Onlar Şuayb'ı yalancı saydılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: وَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَكَانُوا مُسْتَبَصِر۪ينَ
1: Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu, oturdukları yerin harap olmasından size açıkça belli olmaktadır. Şeytan, onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. Onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa onlar bakıp gerçeği görebilecek kimselerdi.

0: فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ
1: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık mucizelerle gelmişti. Ama onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Oysa onlar azabımızdan kurtulup geçemezlerdi.
0: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

Biz onların her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Onlardan kimini korkunç bir gürültü yakaladı. Kimini yerin dibine batırdık. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
1: Allah'tan başka dostlar edinen kimselerin durumu, kendisine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz ki evlerin en dayanıksızı örümcek evidir. Keşke bunu bilselerdi.

Allah onların kendisini bırakıp da taptıkları şeylerin hepsini bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama onlara ancak bilenler akıl erdirebilir.
1: خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır.

0: ذكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 20. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Rahman ve Rahim isminle sar ruhlarımızı. Rahmet yağmurları gibi yağsın kalbimize. Senin sonsuz merhametinden damlalar. Kalbini meleklerin yıkadığı Resulünün merhamet dolu kalbiyle birleştir kalplerimizi. En güzel sözle ve merhametle uyanalım her yeni güne. Duyduğunda Ömer'in gözlerini yaşlarla dolduran ve kalbini yumuşatan ilahi kelamınla dolsun kalbimiz. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi esirge, bizi bağışla, bize merhamet et. Kimsesiz çocukları sıcak yuvalarına döndürebilmek için bir gün, bir gün yüneyren, iplik dokuyan ve secdeye kapanıp sessizce dua eden anaları bulmak için, bir cami avlusunda abdest alırken, geçmişin yükünü de ceketiyle çıkarıp sana yönelen ihtiyarlar için, merhamet ve şefkatle doldur kalplerimizi. Onlara yaklaşmak için uzatırken ellerimizi, sen de tut ellerimizden Rabbim, bizi sana yaklaştır. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi bağışla, bize merhamet et. Rahmetinle muamele et bize Rabbim ve Rahim isminle karşıla ahirette. Dehşetinden bebeklerin saçlarının ağardığı o günde Rahim isminle karşıla bizi. Sıkıldığımızda, bunaldığımızda, çaresiz ve yalnız hissettiğimizde kendimizi göklerden rahmet olarak indirdiğin ilahi kelamınla kuşat kalplerimizi Allah'ım. Yunus aleyhisselama dost olan dalgalar gibi tıpkı, inşirah bulalım yalnızlığımızın en karanlık yerinde ayetlerinde. Ya Rahman, Ya Rahim, kalplerimize merhamet et ve bize merhamet et Allah'ım. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. Ne kadar payımız kaldıysa bu hayattan, beyaz niliferlerin kucakladığı bir damla gibi tıpkı. Sarmalayalım bütün mazlumları biz de merhametle. Sana olan şükrümüz ve Rahman isminin tecellisiyle el uzatalım yetimlere. Evladımızı sever gibi sevelim bütün çocukları. Gurbetten haber bekleyen anaların gözlerindeki yaş olalım. Senin sonsuz merhametinden milyonlarca damlayı dağıtalım dünyaya. Biçare bir yüreğe dokunduğumuzda senin merhametini hatırlayalım. Ya Rahman, Ya Rahim, sonsuz keremin ve rahmetinle aydınlığa çıkart bizi. Bizi aydınlat. Rüyet nasip et bize. Sonsuz merhametinle merhamet et. İman ve merhamet asırlık çınarlar gibi kök salsın kalplerimize. İnsanların dağılmış pervane gibi olduğu o gün bize merhamet et. Dağların atılmış renkli günlere döndüğü o gün bize merhamet et. Yer şiddetle sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insanın ona ne oluyor dediği zaman bağışla bizi. Kalplerin içindekiler çıkartıldığı ve kalplerin içindekiler açıklandığı zaman bize merhamet et. Gök yarıldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği, yer uzatıldığı, içindekiler dışarı atılıp boşaldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği zaman bize merhamet et. Göklerin yarıldığı, yıldızların dökülüp yayıldığı, denizlerin birbirine karıştırıldığı, kalplerin içi dışına çıkartıldığı zaman bize merhamet et. Güneşin dürülüp söndüğü, yıldızların dökülüp karardığı, dağların yürütüldüğü, gebe develerin başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanların bir araya getirildiği, denizlerin kaynatıldığı, canların bedenlerle birleştirildiği,

değil, kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterinin açıldığı, gökyüzünün yerinden oynatıldığı, cehennemin alevlendirildiği ve cennetin de yaklaştırıldığı zaman, güneşin büyüklüğünce merhamet et bize, yıldızların sayısınca merhamet et Allah'ım, denizdeki damlalar adedince merhamet et bize. Cennetini bize yaklaştır Allah'ım. Rahman isminle bağışla bizi. Rahim isminle merhamet et. Amin.

Hasret sınırları zorlar sevdasında. Hep senaryorum zorunlu sürgünde. Özlem duygularım düğümlendi gönlümde. Beklenen sen, özlenen sensin ya Resulallah. Simgen güldür, sensin peygamber Resul. Bitmedi bekleyiş, bu acaba kaçıncı fasıl? Her şey bahane, esas özlenen sensin asıl. Beklenen sen, özlenen sensin ya Resulallah.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Vesvese, şüphe, kuruntu, tereddüt ve aslı olmayan ihtimaller demektir. Biraz daha bu tanımı açarsak, vesvesenin anlamı, insanın kalbine, ona hissettirmeden peş peşe kötü düşünce sokmaktır. Zelzele kelimesinde bir tekrar olduğu gibi, vesvese kelimesinde de yapılan fiilin sürekliliği ve tekrarı söz konusudur. Çünkü insanı bir kere kışkırtmak yeterli olmaz. Ona bir günah işletebilmek için onu tekrar tekrar kışkırtmak gerekir. İşte bu çalışmaya vesvese, vesveseyi verene de vesvas denir. Nas suresinde min şerril vesvasil hannas buyurularak vesvese veren hannasın şerrinden Allah'a sığınmamız emredilmiştir. Vesvasın vesvese veren olduğunu öğrendik. Ayette geçen hannas ise açığa çıktıktan sonra saklanan ve ileri çıkıp geri çekilendir. Bu işi çokça yapan hannas ismini alır. O halde vesvas ile hannas ikisi birlikte şu manaya gelir. Vesveseyi veren ve geri çekilen, tekrar tekrar vesvese vermeye çalışan, birincisinde başaramadığında vesvese vermek için ikinci, üçüncü, dördüncü defa ve daha fazla gelendir. Yine min şerril vesvasil hannas ifadesinden vesvesenin şer ve kötü fiilin başlangıcı olduğu da anlaşılmaktadır. Eğer vesvesenin sebepleri ve kurtulma yolları bilinmezse insan üzerinde etkili olur ve kalbinde kötülüğe istek meydana getirir. Son adımda ise şer amel ortaya çıkar. Vesvese verenden Allah'a sığınmanın anlamı, Allah'ın henüz başlangıçta şerri yok etmesini dilemektir. Bu konuda Kur'an şöyle emreder. Eğer şeytanın seni kışkırttığını hissedersen, Allah'a sığın. Evet, vesvese musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür. Küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Korkmazsan hafif olur, gizli kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehalet onu davet eder, ilim onu yok eder. Tanımazsan gelir, tanırsan gider. Şeytanın insana vesvese vermesinin sebebi, insanoğluna olan düşmanlığıdır. Bu düşmanlık Kur'an'da birçok ayetlerde anlatılır. Bu ayetlerden bazıları şunlardır. Andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisten başka hepsi secde ettiler. Fakat o secde edenlerden olmadı. Allah şeytana dedi ki, sana emrettiğim vakit seni secde etmekten ne alıkoydu? İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan dedi. Allah, öyleyse oradan in. Orada büyüklenmek senin haddin değildir. Çünkü sen aşağılıklardansın, dedi.
İblis bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstünde tuzak kuracağım. Sonra elbette onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onlardan çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın, dedi. İşte bu ve bunlar gibi ayetler beyan etmektedir ki, şeytanın insanoğluna olan düşmanlığı, Hazreti Adem'in yaratılmasına dayanmaktadır. İblis, secde etmediği ve huzurdan kovulduğu o gün, Allah'a yemin etmiş ve bütün Adem oğullarını aldatmaya ve vesveseyle onları kuruntularda boğmaya dair söz vermiştir. Şimdi ise ettiği yemini ve verdiği sözü yerine getirmeye çalışmaktadır. Bilmemiz gerekir ki, kalp bir kale, şeytan o kaleye girmek isteyen bir düşman gibidir. O kaleyi fethedip ona sahip olmak ister. Kaleyi düşmandan korumak, kapıları ve gedikleri kapatmak ve sağlamlaştırmakla mümkündür. Kapı ve gedik yerleri bilmeyen kimse elbette kaleyi muhafaza edemez. Şeytanın kalbe giriş yol ve kapıları ise o kişinin vasıflarıdır ve zaaflarıdır. Onlar ne kadar çoksa şeytanın kapıları da o kadar çoktur. Amacımız şeytanın kalp kalesine giriş kapılarını kapatmak, vesvese ve hilelerini beyan etmek, bunlardan kurtulma yollarını göstermek ve bu hilelerle yaralanan ve daralan gönüllere bir âb-ı hayat sunmaktır. Manalar kalpten çıktıkları zaman suretlerden ve şekillerden çıplak olarak hayale girer ve oradan suretleri giyerler. Demek insana gelen manaların suret giydiği yer kalp değil hayaldir. Hayal ise her vakit bir sebep altında suretleri dokur ve manalara bir elbise diker. Bununla birlikte önem ve ehemmiyet verdiği şeylerin suretlerini yol üzerinde bırakır. Hangi mana kalpten çıplak olarak çıkıp hayale gidecek olsa yol üzerinde bırakılan o suretleri giyer ya da hayal ona ya giydirir ya takar ya bulaştırır ya da perdeler.

perde eder. Eğer manalar temiz ve münezzeh, yol üzerindeki suretler pis ve rezil ise, giymek yoktur. Sadece temas vardır. Ancak vesveseli adam bu teması giymekle karıştırır. Eyvah! Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu alçaklık beni Allah'ın huzurundan kovdurur, der. Şeytan, onun bu damarından çok istifade eder. Bu yaranın merhemi şudur. Nasıl ki, senin namazının bir şartı olan zahiri temizliğine karnındaki necaset zarar vermez, öyle de mukaddes manaların çirkin suretlere yakınlığı da zarar etmez. Mesela siz Kur'an'ın ayetlerini tefekkür ediyorsunuz. Birden bir hastalık ya da bir iştah ya da şehvet gibi heyecan veren bir şey şiddetle sizin hissinize dokunuyor. Elbette sizin hayaliniz hastalığın devasını, iştah duyduğu şeyi ya da şehvetle ilgili görüntüleri dokuyacak ve onları görecek. O hallere uygun, basit ve çirkin suretleri dokuyacaktır. Kalpten gelen temiz ve ulvi manalarsa, onların ortalarından geçecek. Geçeceklere ne zarar vardır, ne pis suretlerle temas vardır, ne de tehlike vardır. Ancak tehlike, zarar olduğunu zannetmek ve bu çirkin görüntülerden kurtulmaya çalışmaktır. Evet, insan kalben ve fikren ilahi hakikatlere bakıp düşündüğü zaman, bilhassa namaz ve ibadet esnasında gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe ve akla hücum ederler. Bu gibi çirkin şeylerin defiyle uğraşan adam, o vesveselere mağlup olur. Ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi, müdafaayı terk edip onlarla uğraşmamaktır. Evet, arılarla uğraşıldıkça onlar hücumlarını arttırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde insanı terk eder giderler. Ya da pis bir odanın deliklerinden, semanın güneş ve yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa, o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bakılana bulaşmaz. Aynen bunun gibi, ilahi hakikatlere, hayal odasının deliklerinden bakıldığında, hayal deliklerindeki kirlilik ve pislik ne bakana ne de bakılana bulaşmaz ve zarar vermez. O halde şunları öğrendik. 1. Manalar kalpten çıplak olarak çıkmaktadır. Resimler kalpte değil, hayalde dokunmaktadır. 2. Hayal dokuduğu resimlerden bazılarını bir sebep tahtında yol üzerinde bırakır. Buna mani olmak mümkün değildir. Ve insan yol üzerindeki bu suretlerden dolayı da mesul değildir. 3. Mukaddes manalar suret giymek için hayale giderken yol üzerindeki resmin yanından ya da ortasından geçer. Çıplak olan mana ile yol üzerindeki resmin kendisi aynı anda insanın fikir aynasında yansır. Bu suret mukaddes manaya ait olmadığından zarar söz konusu değildir. Ancak bu sırrı bilmeyenler nefislerini levmederek zarar gördüklerini zannederler. 4. Kişi zarar gördüğünü zannettiğinde artık zarara düşmüştür. Zaten şeytanın da istediği budur. Zira artık onu ümitsizliğe düşürmüş, Allah'ın huzurunda durma ve mukaddes manaları tefekkür etme kapısını ona kapatmıştır. Bu izahlar
bu konuda daha fazla söze hacet

Nerede gelen vesvesedir. Bu vesveseye yakalanmış kimselerden şu sözleri işitmişsinizdir. Namaz kılarken aklıma hep ya Allah yoksa o zaman kıldığın namaz boşuna gidiyor sözü geliyor. Bu sesi susturmak için uğraşıyorum ama ben susturmaya çalıştıkça ses büyüyor. Bu sesle uğraşmaktan namazın hangi rekatında olduğumu bile unutuyorum. İşte bu vesvese sahipleri devamlı şu tip sözleri içlerinden işitirler. Ya Allah yoksa, ya ahiret yoksa, ya Kur'an Allah'ın kitabı değilse, ya Hazreti Muhammed peygamber değilse, hatta peygamberlik diye bir şey yoksa, melekleri hiç görmedim, ya melekler de yoksa, bunlar gibi bitmeyen vesveseler, susturulamayan sesler. Bu sesleri susturamayan biçare adam, bazen çareyi Allah'ın huzurundan kaçmakta ve ibadetten uzaklaşmakta arar ve zarara düşer. Bu vesveseye yakalanan kişi, hayal etme ile akıl etmeyi birbirine karıştırmaktadır. Yani hayale gelen bir vesvese ve şüpheyi akla girmiş zannederek inancına ve itikadına zarar geldiğini zanneder. Hayalinde şekillendirdiği bu şüpheyi imana zarar veren, aklının tasdik ettiği ve doğruladığı bir şüphe kabul eder. Halbuki bu şüphe ne akıldadır, ne aklın tasdik ettiği bir şeydir, ne de onun imanına ve inancına zarar verebilir. Bu şüphe, şeytanın hayale attığı bir vesvesedir. Hem bazen, acaba Allah olmasaydı, bu alem kendi kendine var olabilir miydi? Acaba Kur'an gibi bir kitabı, bir beşerin yazması mümkün müdür? Gibi küfrü gerektiren bir şeyi tefekkür eder. Ve bu tefekkürü dinden çıkıp küfre girmek zanneder. Yani inkarın sebebini ve imandan başka hiçbir yolun doğru olmadığını anlamak için tefekkürü, tetkikatı, iman ve küfür ortasındaki tarafsızca muhakemeyi imanın zıttı ve küfre girmek zanneder. Neticede şeytanın telkinlerinin bir eseri olan şu zanlardan ürkerek, eyvah, kalbim bozulmuş, inancıma zarar gelmiş, ben dinden çıkmışım der. Ve bu vesveseler genellikle onun iradesi dışında olduğundan ve iradesiyle bu vesveseleri ıslah edemediğinden ümitsizliğe düşer. Bu yaranın merhemi şu hakikatleri bilmektir ki, küfrü gerektiren şeyleri hayal etmek insanı dinden çıkarmaz. Küfür tevehhüm etme, yani inkârı farz etme ve vehmetme, kişinin imanına zarar vermez. Küfrü zihnen düşünme ve olasılığını ölçmek için tefekkür etme, kişiyi kâfir yapmaz. Çünkü hem hayal etme, hem vehmetme, hem tasvir etme, hem de tefekkür etme, aklın tasdikinden ve kalbin kabulünden ayrı ve farklı şeylerdir. Hayal, vehim, tasvir ve tefekkür kabiliyetleri bir derece serbesttir. İnsanın cüz'i iradesine pek boyun eğmezler ve söz dinlemezler. Ve bunların insan iradesi dışındaki hareketlerinden dolayı insan mesul değildir. Ve onların yaptıklarından dolayı hesaba çekilmeyecektir. Bunun delili şu ayettir. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Demek günahların kalpten geçmesi affedilmiştir. Hatta yapılmasına karar verilip yapılmadan pişman olunarak tövbe edilen günahlar bile affedilmiştir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
Allahü Teala

ümmetimden her birinin gönüllerinin vesvese ettiği hatıraları, kul onları işlemediği veya söylemediği müddetçe affeylemiştir. Bu hadisten de anlaşılmaktadır ki, insanın iradesi dışında kalbinden geçen kötülükler ve içinden geçen vesveseler affedilmiştir. Yine şu ayet, dünya hayatının geçici menfaatlerini aramak için namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa, şüphesiz Allah zorlanmalarından sonra onlar için bağışlayıcı ve ziyade acıyıcıdır. Bu ayetle ifade ediliyor ki, cariyeler fuhşa zorlandıkları ve bu işten kurtulmaya güçleri yetmediği takdirde Allahü Teala hiç kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemediğinden dolayı onları bu işten mesul tutmayacağı gibi üstelik mağfiret buyuracaktır. Demek teklif gücün yettiği iledir. Ve madem insanların iman hakikatleriyle ilgili içlerine gelen vesveseleri kovmaya güçleri yoktur, o halde onlar bu tür şüphe ve vesveselerin varlığından dolayı mesul değildirler. İbni Abbas ile İbni Amr bir kere karşılaştıklarında İbni Abbas İbni Amr'a, sana göre Kur'an'da en ümit verici ayet hangisidir dedi. İbni Amr, ey kendi nefisleri aleyhinde israf edip haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Muhakkak ki O çok bağışlayan ve çok esirgiyendir. Mealindeki ayettir deyince, İbn Abbas buyurdu ki, bana göre şu ayettir. Bir zaman İbrahim aleyhisselam, ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster, dedi. Allah, inanmadın mı buyurdu. O da, evet inandım. Fakat kalbimin mutmain olması ve yatışması için bunu istiyorum, dedi. İşte benim en çok sevdiğim ayet budur. Zira İbrahim aleyhisselam, ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster, dediğinde, Allah kendisine, yoksa inanmadın mı? Buyurunca, tabii inandım. Ama kalbimin mutmain olması için, dedi. Allahü Teala İbrahim'in bu sözünden razı oldu. Bundan da insanın içine gelen düşünce ve vesveselerin imana zarar vermeyeceği anlaşılmış olur. Demek ki tasdik ve kabul iradeye bakar ve bir ölçüye bağlıdır. Hayal etme, vehmetme, tasvir etme ve tefekkür etme ise tasdik ve kabul gibi değildirler. Bir ölçüye ve iradeye tabi olmazlar. O halde şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Ancak bu vesveseler kişinin iradesi işin içine girerek lüzumsuz tekrar ederse ve her vakit cüz'i iradesini bu meselelerde kullanır, Allah olmayabilir mi, ahiret olmayabilir mi gibi düşünce ve şüphelerle isteyerek uğraşırsa, o vakit hakiki bir nevi şüphe meydana gelir ve sahibi zarar görür. İman hakikatlerine tarafsızca baka baka sonunda muhalif tarafı kabullenir, hakkı kabullenmesi kırılır. Mesela, acaba Allah olmazsa bu alem olabilir miydi? Der ve bu sorunun cevabını tarafsızca muhakemeye başlar. Bu kısa muhakeme, Allah olmasaydı bu alem asla var olamazdı ve madem var olmuş o halde Allah var diyerek sonuçlanırsa sahibi bundan zarar görmez. Yok, her vakit mesaisini bu tür meselelerde